Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
2: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım boş kar servis noktalarında.
5: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Kız ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Bununla
3: gibi.
0: Bununla başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 13 Ekim Salı ve biz her Salı günü olduğu gibi kiminle birlikteyiz?
1: Üzeyir Doğan ile.
0: Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı yemeyelim de henüz sabah kahvesini yudumlayamamış ses diyelim. Nasıl? Onu bana aklına ilk geleni söyle. Onu öyle demeyelim de böyle de diyelim de aklına ilk geleni söyle bize. Duymak
1: bir
0: istiyorum.
1: Bir bardak sıcak çay verilmemiş adam sesi diyelim.
0: Bir bardak.
1: Ben kahve içmediğim için.
0: Ne diyorsun Yasemin? Ne? Ne dedin? Evet ha, Yasemin de orada beni düzeltiyor. Aman sen de o çaycı kahveci değil diyor. Tamam. Aynen. Peki öyle demeyelim de böyle diyelim dediğiniz ne var efendim, paylaşabilirsiniz. Öyle değil de böyle diyelim. Neydi o, zam demiyorduk da güncelleme mi diyorduk? Şey, en çok sevdikleri o. Vergi evet, değil şey, başka bir şey diyorlardı. Bizim izleyicinin, dinleyicinin en sevdiği. Öyle demeyelim de böyle diyelim. 536-266-81-81 536-266-81-81. İlk defa gelen varsa, ah neyin peşindesiniz diye soruyorsanız, şunun peşindeyiz efendim. Yayında işte böyle çok ara ara üzeri celallenip kendini kaptırıp böyle bütün haksızlıklara, yolsuzluklara diye böyle dümdüz giderken, şimdi Üzeyir'cim biz ona öyle demeyelim de böyle diyelim meselesi bizim kendi yayınımızın geyiklerinden ve pelesenklerinden efendim. Hikmet Bey demiş ki, Süheyla Hanım, Üzeyir Bey'i hisselere fısıldayan adam diye karşıladığımız sıradan kötü günlere selam olsun, bu da geçer biliyoruz demiş. Peki evet, şimdi... Yani...
1: Tamam mı, buyur. Devam mı? Alalım mı, satalım mı? Evet, hisse hakkında evet. Ne düşünüyorsun evet. Vesaire. Ne güzel günlermiş ha böyle, yani biz böyle evet. Şey yapıyorduk ama.
0: Enteresan endeksler tuttuğumuz günlerdi diğer taraftan. Yok aynen, çocuk aynen. Bezi endeksi, yok işte tuvalet kağıdı endeksi, öyle vakitlerdi. Aa Üzeyir, senin bir dakika ya, sen üzerine endeksi tutabilir sizce? Ben doğrudan soruyorum, kebap endeksi. Üzeyir ile kebap mantıklı. Endeksine hoş geldiniz. Kebap endeksi ne durumda? Konuş bize Üzeyir. Konuş şampiyon.
1: Bu ara işler kesat Süheyla. Yani...
0: Gülme Yasemin.
1: Gut atağı bile geçiremiyorum yani.
0: Niye gidemiyor musun Adanalara? Ne oldu?
1: Vallahi geçen hafta Mersin'deydim. Günübirlik gittim geldim. Yani kalmaya çok mecalimiz yok biliyorsun, bu ara piyasalar karışık olunca. Bizim de çok şeyimiz olmuyor. Artık insanların keyfi neşesi de kalmadı Süheyla yani.
0: Evet.
1: Ben mesela iş için şöyle söyleyeyim. Haftada en az birkaç gün iş için bir yerlerde yemekte olmam gerekiyordu. Akşamları evet. Ya da gündüzleri bile yani aynı şekilde.

0: Şu an kimsenin hani böyle bir şeyi yok, planlaması programı olamıyor. Bizim de olamıyor doğal olarak, hani yoğunluktan şeyden ortamdan dolayı çok da yediğimizden keyif alamadığımız için şu süreçte. O nedenle böyle kebap endeksi düşüşte. Yani kebapçılar sırf benden dolayı talep azalmasından dolayı fiyatları aşağı çekiyor bile olabilirler.
1: Nasıl yani? Ha, iyi de o
0: Ben
1: zaman
0: gidemiyorum.
1: maliyet düşer.
0: Niye? Ha, talep düşünce ete de talep düşer. Oradan
1: Evet.
0: maliyet düşer diyorsun ama sonuçta ciro yok. Yani talep yok. Yani
1: Aa, bir dakika, ciro var. Dün endeks geldi biliyorsun değil mi? Ciro tarafına bakıyorsun %30. Ama mesela toptan satışlara bakıyorsun %0,6. Yani biz fiyatları şişirerek mi büyüyoruz Üzeyir?
0: valla olabilir. Yani çok detayına bakmadım ama
1: Ben sana bir iki kalem söyleyeyim mesela. Perakende'ye bakıyorsun %10,1, tamam mı? Ya bir önceki ay da böyle bu arada. Ama mesela bu artış söyledim perakendedeki. Otomotive bakıyorsun. Efendim 2 eksik 3 fazla olabilir, çok takılmayın. Orada çift basamak mesela. Aklımda kalanı söylüyorum. Otomotivde daralma 11,2. Yani bir taraftan perakende şey de diyebilirsiniz. Ne yapalım söyle, taş mı yiyelim ne demek yani, Allah Allah diye. Perakende artmış, ne yapalım, gıdadan sıyırıp bakabiliyor musun diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama benim burada gördüğüm vatandaş tüketmeye devam ediyor. Satışlarda işte böyle bir frene basmak zorunda kalmışız. Diğer taraftan işte otomotiv gibi bizi aslında sürükleyip götürmesi gereken, zamanında lokomotif olan bir sektörde de 11,2 gibi, yani çift basamaklı bir daralma var.
0: geçtiğimiz günlerde otomotivcilerden bir açıklama yapmıştı. Bu fon krizi bizim işlere yaradı.
1: Nasıl yarar?
0: İşte doldurup doldurup getiriyoruz tırları, araba satıyoruz falan diye, ama hangisiydi unuttum ya.
1: Nasıl yaramış? Ne olmuş mesela? Ha, şeye mi
0: İnsanlar
1: girmek
0: fondan parayı
1: istemişler?
0: çekip
1: Ha.
0: arabaya vesaire döndü. Bizde satışlarda çok ciddi hızlanma var diye bir açıklama yapmıştı ama tabii sonuçta resmi rakamlar önemli olan, ama bu son fon olayından dolayı rakamlar da daha gelmedi. Yani gelecek aylardaki durumu da bir görmek lazım.
1: MTA'ya dönmüşler yani.
0: Aynen ya, insanlar bir noktada hani sermaye piyasalardaki varlıklarını başka şeylere çevirmeye başladı gibi bir haberdi. Yani özellikle o hangi otomotivciydi hatırlayamadım ama büyüklerden biriydi. Tır tır atır yetişmiyor araç siparişine falan gibi bir şey söylemişti.
1: Allah Allah.
0: Gelecek ay işte bu ayın verilerini de görürüz, işte bakalım orada bir değişim var mı gerçekten.
1: Evet.
0: Hepsi öyle mi? Ben de merak ettiğim bir şey olmuştu. Yani eğer öyleyse gerçekten işler vahim. Yani bu kalıcı bir güvensizliğin işareti olur. Otomotiv ev satışlarında hızlı bir artış olduysa böyle bir konjektürde, insanlar hani artık 3'e 5'e bakmayın. Buradan kaçıp başka varlık sınıflarına dönüyor demektir. Ki mesela bankalar dahil para piyasası fonlarındaki erime de, diğer fonları geçtim, erime de insanların biraz buradan uzaklaşma eğiliminde olduğunu da bir göstergesi.
1: Evet. Verdiğin
0: Tekrar
1: örnek çok
0: dönmeyecek para
1: önemli.
0: olur eğer böyle olursa. Yani ev, araba, bunlardaki satışlarda bir artış varsa böyle bir konjonktürde, bunlar bir daha yakın vadede para piyasasına dönmeyecek çıkışlardır. Daha doğrusu sermaye piyasalarına, para piyasası demeyeyim sadece.
1: Evet.
0: Para ve sermaye piyasalarına diyeyim, ya da ikisini birlikte söyleyeyim. Dönmeyecek para anlamına gelir. O açıdan bu ev, konut
1: Mevduatın
0: satışlarına vesairesine dikkat etmek lazım. Nasıl geliyor?
1: ne
0: Ne
1: binalarda?
0: durumdayız?
1: Bu sağlıklı
0: Dövize
1: takip
0: talep nedir?
1: edilmesi gereken bir şey diyorsun.
0: Aynen.
1: Peki o zaman Yasemin, normalde mesela bu nevi konularda çok böyle hızlı davranırsın. Neden dikkate alıyorsun? Bizi trollemek istemiş. Nedir efendim? Söyleyelim. Böldüm Özdeğir. Çok kusura bakma, ne olur. Konuya devam edeceğim. Söylediğin şey çok kıymetli
0: Estağfurullah.
1: çünkü. Üzeyir diyor ki efendim, burada eğer bu konuyla ilgili bir adım atılmazsa, eğer gerçekten geri çağıracak, sermaye piyasasında zamanda varlık göstermiş yatırımcılar buradan çıkar giderler ve emtiaya dönerler diyor. Şimdi söylediği önemli. Bu tarafta da işte diyor, gayrimenkulün kapıları açılır ve otomobilin kapıları açılır ve biz bu konuya nereden gelmiştik? Fiyatların şişerek büyümesinden. Yani aslında burada cironun bir taraftan şişerken diğer taraftan üretimin burada artmamasından yola çıkarak bunu söylemiştik. Dolayısıyla Üzeyir diyor ki bunun geri dönüşü de diyor çok sağlıklı olmaz. Biz bu konuyu konuşuyoruz. Ben geliyorum şimdi. Dur, sabah sabah gelmiş, yazık günah, ona da şey yapalım. Bomba Değil 820 nickname, tamam mı? İlgimizi istemiş. Yasemin'i darlıyor. Ekranı yeniliyorum ve aç kapa yapıyorum. Ama yanda çek akıyor ama yayın yok demiş. Şimdi bu dediğiniz mümkün değil. Sizin ayarlarınızla alakalı. Yani yazamıyor olsanız zaten neyi nerede görüyorsunuz? Nasıl yazıyorsunuz? Bizim yayınımız var. Gelmek isteyenlere Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştık üzerine. Bakabilirsiniz efendim burada. Bizi orada, evet tamam, bizi orada trollemek istemiş. Seviyoruz sizi. Siz de varsınız. Sesinizi duyurmak istediniz. Biz de sizin sesinizi böyle duyurduk. Ya
0: belki de gerçekten göremiyor. Niye?
1: Böyle bir şey teknik olarak mümkün mü?
0: Bazen şey bu ekran şey görüntü ayarları da problem olabiliyor bazen. Anakart, ekran güncellemesi vesaire. Şey ekran kartı pardon.
1: Günahını alma. Hemen troll deme diyorsun. Tamam.
0: Evet evet, yani olabilir. Bazen bu görüntü video görüntü şeyleri ekran kartı ayarlarında olabiliyor. Bazen işte o ekran görüntüleme şeylerini güncellemesi gerekiyor. O tarz bir şey de olabilir.
1: Ay Gürhan Bey çok alemsiniz ya. Cevap vermiş Bombadil'e, diyor ki senin YouTube tasfiyeye girmiş. Emir alıyor ama işlem yok demiş. Ay Gürhan Bey çok yaşayın değil mi? Peki şimdi o zaman burada biz kaldık. Tamam artık herkes böyle, var mı başka bana da ilgi gösterdiyen varsa onların mesajını da topluca reklamda okuyacağım. Ama şimdi ben konuma geri dönmek istiyorum. Peki şimdi mesela burada izleyicimiz de ya herkes şeye gidiyordu Musti Bey. Evet, rakamlar da bize onu söylüyor. Üzeyir diyor ki ben otomobilcilerle konuştum, önümüzdeki ay için bunu söylüyor. Musti Yok, Bey de diyor ki herkes mevduata gördüm. Gitti. Niye öyle diyorsun, bizi kandırıyorsun demiş. Kandırmıyor efendim. Doğru, resmi rakam bize insanların büyük olasılıkla mevduata gittiğini söylüyor. Biz bunu haftalık verilerden görüyoruz. Üzeyir de diyor ki otomotivcilerle konuştum. Yani birebir.
0: Konuşmadım konuşmadım, haber okudum böyle.
1: Nasıl haber okudun? Demin bize öyle anlatmadın. Haberden
0: Hayır,
1: gelmiş anlatıyorsun.
0: Hayır, otomotivcinin yazışın haberinden dedim ben.
1: Tamam git o zaman, senin haberini dikkate almıyorum. Ben IMF tarafına gidiyorum. Gülme Yasemin. IMF tarafına geçiyorum. Herkes yazdı mı kendi endekslerini? Üzerinin kebap endeksini konuştuk. Herkes kendi endeksini yazsın. Ben hala şu endeksi tutmaya devam ediyorum. Pandemiden bu yana hiçbir şey değişmedi dediğiniz ne var? Yıllardır enflasyon muhasebesi hisse bilançolarında illüzyondu. Fonlarda tuzu biberi oldu demiş Murat Bey. Katılır mısın ona?
0: Yani evet, enflasyon muhasebesi hisseler tarafındaki tüm algıyı bozdu. Buna %100 katılıyorum. Yani enflasyon muhasebesi yapmak yerine en başından beri söyledim, tek seferlik bu bir şeye yeniden değerleme vergisiz bir şekilde şirketlere izin verilseydi, bilançolar gerçek hallerine bir kez döndürülseydi, sonrasında normal yolumuza devam etseydik bence çok daha doğru olurdu. Çünkü enflasyon muhasebesiyle değerleme şeyi ortadan tamamen kalktı yani realitesi. Kimse neyi nasıl değerleyeceğini anlayamadı. Yani garip garip rakamlar var mı yok mu, paralar belli değil. VUK da ayrı, bu taraf da ayrı. Yani olmayan gelirler, olmayan karlar, olmayan şeyler. Yani böyle enflasyon muhasebesi ayarları bozmuştu. Fon meselesi ama bundan farklı. Yani orada görünürdeki ayar bozulmuştu. Yine hani analistler vesaire bir şekilde ayıklayıp hani bir projeksiyon çizebiliyordu. Bu bambaşka bir boyut. Yani bu bildiğin vurgun oldu. Yani görünen şu ana kadarki süreçte. Ama burası Türkiye olunca gerçekten ben hani bazı kelimeleri kullanmakta da imtina ediyorum. Çünkü
1: Tabii edelim. Bazı yarın, kelimeleri kullanmakta imtina edelim.
0: Aynen. Yarın çünkü ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani çok enteresan bir ülkeyiz. Tamam. Yani böyle bugün işte manşetlere vurgun atarsın, soygun atarsın. Dış bağlantılar Tabii. odur budur yaparsın. Tabii. Ertesi gün bambaşka bir tabloyla karşılaşıp sonra ne oldu lan dedirtebilirsin. Burası Türkiye. O nedenle çok da şey yapmamak lazım.
1: Şimdi öyle demeyelim
0: lazım.
1: De ne oldu tatlım diyelim biz istersen. Ne oldu tatlım?
0: Aynen.
1: Tamam.
0: Yani evet. Bir şeyler oldu. Yani en azından şu andaki süreci şöyle söyleyeyim. Hani şu ana kadar da söylediğim gibi. Hani yani gerçekten çok tatsız şeyler oldu yani piyasada.
1: İyi de o zaman kilitlenir kalırız Üzeyir, bak hiçbir şey konuşamayacaksak eğer. Yani yarın bir gün bu bana farklı dönecek diye konuşamayacak, kilitlenir kalırız ya, düşünemeyiz bile.
0: Şu an ironi yapıyorum ya. Benim bugüne kadar hiç sustuğumu gördün mü ya da konuşmadığımı gördün mü? Şu an bir ironi saati bu. Tırnak içinde
1: Bak o
0: söylüyorum.
1: ironi
0: Yani
1: yapıyorum diyenlerin
0: tatlandırıyorum.
1: sonra başına kötü belalar açılıyor. Sen
0: Yok,
1: ironi yapma.
0: işin şakası bir tarafa.
1: Evet.
0: Yani gerçekten.

0: gerçekten bu fon olayı diğer olaylardan farklı. Yani ve hatta ben yine senin yayında da söylemiştim. Az deyince az olmuyor, yok deyince yok olmuyor diye. Yani bu gerçekten büyük bir olay ve gerçekten son yıllarda yaşadığımız, hatta sermaye piyasaları özelinde yaşadığımız, benim bildiğim bugüne kadarki en büyük vurgun. Yani bu süreç o kadar net söyleyeyim. Daha büyüğünü görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Yani daha önce bankalarda, işte ne bileyim, çeşitli şeylerde kokusu çıkan o gübrelerde, orada burada, sasasında, Hektaş'ında, başkasında, birçok yerde bu tarz manipülasyonlar işte, ya da bunun sonuçlarını gördük, ama bunlar hisselerle ya da belli sektörlerle sınırlı kalan manipülasyonlardı. Ve ben bunların birçoğunda da fiilen gördüm. Yani işin içinde bir şekilde, çalıştığım yerlerde ya da işte sektörün içerisinde bu süreçleri gördüm. Yani yatırımcıların bunlardan nasıl etkilendiğini gördüm, bittim vesaire. O zamanlarda çoğunda uyardım. Hepsinde hatta neredeyse uyardım. Ya akıl, bunlar akıl tutulması diye. Fiyatlamaların geldiği seviyelere uyardım. Ciddi eleştiriler aldık. İşte eleştirinin ötesine geçen tepkiler aldık vesaire aldık. Ama çok şükür hepsinde, bugüne kadar şunu da uyarmadım dediğim hiçbir şey olmadı. Yani ben elimden geldiğince bu sektörün içerisinde bunlar konusunda yaptım. Ama böyle vatandaşın genelini ilgilendiren ve hatta daha enteresanı, hisse gibi direksiyonu yatırımcının elinde olan bir alandan çıkarıp direksiyonu başkasının elinde olan fon piyasasına sıçradığını ilk defa gördük. Yani bulduğumuz açığı muazzam değerlendiren bir ülkeyiz. Yani önce hisselerde açıklar vardı, oralar kullandı. Daha sonra fon piyasasında bir açık yaratıldı ve o açık muazzam bir şekilde kullandırıldı ve kimse de ne hikmetse görmedi, duymadı, bilmiyor. Yani şu an baktığımızda bunun bir tek sorumlusu var bu yaşananların. Bir, oraya yatırım yapmış yatırımcılar. İki, bu sektörde ücretle çalışan maaşlı beyaz yakalı personel. Tek belki faydası ücreti ve primi olan insanlar. Yani şu an bu ikisi dışında suçlu yok benim gördüğüm kadarıyla. Bu da enteresan bir tabloyu ortaya koyuyor. Ama sonuçta dediğim gibi benim meslek hayatım boyunca, hatta Türkiye sermaye piyasalarının varlığı boyunca bugüne kadar yaşanmış en büyük olay. Yani bunu dediğim gibi az
1: Peki
0: deyince
1: Hüseyin.
0: az, yok deyince yok olmuyor. Bir kez daha söylemek lazım ve ciddi bir mağduriyet oluşturuyor. Sürecin uzuyor olması da birçok alanda mağduriyet oluşturuyor. Sadece hani fona, bu tasfiye fonlar, 131 fon ve içindekiler olarak düşünmemek lazım bu süreci.
1: Burada tabii eşgüdümlü de çalışması gerekiyor kurumların. Dolayısıyla bu hem bir taraftan süreci hızlandırıyor, diğer taraftan ince elenmesine, sık dokunmasına da sebep oluyor ama söz konusu mesele çok girift, çok iç içe olduğu için normalde mesela böyle bir mevzuda bunun yılı bulması gerekir. Ama işte 6 ay içerisinde biteceği söylendi ki ilk 3 ayı duyduğumda da demiştim yani 3 ayda biteceklerine eminler mi bu süre uzatılır diye. Nitekim 6 aya çıkarıldı. Mağdur olan için burada tabii sabretmesi çok zor onlar için. Tahmin edebiliyoruz burada sıkıntılarını. Bütçe bitti demeyelim de demiş Metin Bey. Kaynakların tamamı geleceğe taşınamayacak şekilde değerlendirildi diyelim demiş. Peki kaynakları nasıl değerlendireceğiz? Bir taraftan IMF'nin raporu vardı biliyorsun önemli. 3,5 büyüme ama diğer taraftan bakıyorsun mesela tüm dünya için konuşuyoruz üzeri. Biz de demin mesela işte kendi rakamlarımız üzerinden enflasyon gerçekten duruyor mu? Geriye doğru gidiyor mu kısmını sorguladık. Ya da böyle olacak mı diye. IMF tarafına baktığında da ne istersen var. Tam büyüyoruz ama yani ama ABD tahvil faizleri yükseliyor. Ve burada yatırımcı daha yüksek faiz talep ediyor. Diğer taraftan enflasyon yeniden önemli bir risk. Yeniden derken bitmiş miydi acaba o risk? Üzerine konuşuruz. Bütün dünya için konuşuyoruz burada. Kamu borcu giderek daha büyük bir sorun. Hep sorundu. Daha da sorununu düşünmek istemiyoruz aslında. Tahvil piyasasındaki stres başka piyasalara da sıçrayabilir ki sürekli buna dikkat çekiyoruz. Oradaki riskin
0: Evet.
1: başka yere sıçraması başka şeye benzemez diye. Üzeri sözü sana
0: ÖSTL
1: bırakacağım.
0: tarafı.
1: Evet, sözü sana bırakacağım. Yapay zeka yatırımları hem fırsat hem risk değerlendirmesini bilene. O değerlendirmesini bilene

0: edenlerin sonrasında neler yapabildiğini biliyoruz. Bir yerde risk varken birileri fırsatı görüyorsa. Asıl bence netameli kısmı orası ama üzeri yorumlasın pek tabii. Bankacılık sisteminde de zayıf noktalar var diyor IMF. Bizden bahsetmiyor efendim, küreselden bahsediyor, bir kere daha altını çizeyim. Fakat küresel ekonomi büyümeye devam ediyor diyor. Saymış ama büyüyoruz diyor, büyüyeceğiz. Sözü sana bırakayım Üzeyir. Nasıl değerlendiriyorsun bu raporu? Senin eklemek istediğin ne var? Çok yaşa.
1: Şöyle sağ olasın. Oran yamuk, buran yamuk ama büyüyorsun, ne mutlu sana gibi bir şey olmuş.
0: Evet.
1: Bu da ben şey diyorum, yani büyümeyi ile şişmanlamayı birbirinden ayırmak lazım. Yani evet. Ekonomilerde, insanda da öyle. Yani mesela bir çocuk işte 6 yaşından 7 yaşına gelirken kilosu artabilir, boyu uzabilir. Bu büyümedir mesela. Evet. 7'den 8'e, 9'a, 10'a vesaire. Ben hep şey diyorum, 20'den sonra, 18'den 20'den sonra boy sabit, kilo artıyor. Bu büyüme değil, bu bir şişmanlamadır. Yani şişmanlamayla büyümeyi karıştırmamak lazım. Ekonomiler şişmanladığı zaman da yanında hep bir yan etki oluşturur. Yani insanlar örneğin şişmanladığı zaman şeker, tansiyon, kolesterol vesaire gibi böyle yan etkileri oluşmaya başlar ya. Ekonomide de işte o büyüme esnasında eğer kaliteli bir büyüme değilse, bu şişmanlamaysa, işte enflasyon oluşturur. Biz bir numaralı örneğiz. Cari açık oluşturur. Yine önemli örneklerden biriyiz.
0: Evet.
1: İşte kurlarda istikrarsızlık oluşur vesaire vesaire. Yani böyle çeşitli, yani bütçe açığı oluşturur. Başka şeyler oluşturur. Yani bu da o büyümenin, daha doğrusu şişmanlamanın, genişlemenin yan etkileridir. Önemli olan, asıl olan bunları oluşturmadan büyüyebilmektir. Yani istihdamın kalitesini arttırarak, istihdamı arttırarak büyümektir. Enflasyon oluşturmadan büyümektir. Bütçe açığını arttırmadan büyümektir. Cari açığı arttırmadan büyüyebilmektir. Eğer bunları yapabiliyorsan bu sağlıklı bir büyümedir. Ama büyüme var, diğer yanda bunlar da yüksek seyrediyor. O zaman bu büyüme değil, bu şişmanlamadır ve şişmanlamaların sonu da mutlaka bir hastalığa ve daha ciddi bir operasyona gerektirecek bir duruma sebebiyet vermiştir. Bu açıdan önemli. Burada hani şeylerde bu yapay zeka, küresel bankacılık sistemi vesaire, onlara şey, ama bu tahvil tarafı önemli. Yani eğer tahvil piyasasında
0: Evet.
1: küresel ölçüde bir şey oluşursa, hani biraz daha böyle zaten niye oluşmadı o da ayrı bir konu, ama Amerikan 30 yıllıklar bir ara 5.70'lere kadar geldi, 20 yıllıklar, 30 yıllıklar. Şu an 5.60'lar civarında. Yani bu tahvil tarafındaki hareketler diğer tüm varlık gruplarını da etkileyebilecek bir unsur. Bu bir. Bizim tarafta tahvilden ziyade bir ÖST
0: Bizim
1: durumumuz söz konusu.
0: ÖST'ye, özel sektör tahvillerine geçmeden orada bir virgül koyayım. ÖST kısmı çok önemli efendim. Orayı bir konuşacağım üzerine ama dışarıyı tamamlamak istiyorum. Üzeri, şimdi demin senin de söylediğin gibi 5.60'lar. Diğer taraftan bakıyorsun işte 10 yıllıklar 5.19 bu saatleri itibariyle. 5.19'lar 5.60'lar. Böyle seviyelerden bahsediyoruz ve normalde biliyorsun tahvil piyasasının imdadına ya da piyasalarda bir düzensizlik varsa bunun imdadına Merkez Bankası bir şekilde yetişir. Fakat öyle bir süreç içerisindeyiz ki sanki merkez bankaları faiz artırmasın diye tahvil faizleri yükseliyormuş gibi bir durum var. Diğer taraftan bu tahvilleri ellerinde kimler tutuyor? Bu da çok önemli. Hangi fonlar ellerinde bu tahvili tutuyorlar? Seninle serbest yatırım fonlar tarafını konuşmuştuk. Hedge fund dediğimiz. Bunların tutması ne demektir kısmına zaten baktık. Faizlerin yükselmesi mortgage krizine yol açmaz mı? Kredilerin geri çağrılması gibi diye sormuş neredeyim. Böyle bir ortamda yani işi bu kadar tersten tutarsak eğer, yani merkezlerin piyasayı desteklemesi gereken yerde piyasa merkezi destekliyorsa eğer, bu ne demektir? Sana bir sorayım. Onu konuşalım. Sonra da bize de içeri tarafta ÖST'ler kısmına gelelim.
1: Yani şöyle söyleyeyim Söyle. Yani bu Amerikan mesela 30 yıllıkları 4.60-4.70'lerdeydi. 5 olur mu diye beklendi. Oldu. 5.5 olur mu oldu. O da oldu. 5.60'lara 5.70'lere kadar da gitti. Yani şimdi bu tahvilin, faizin artıyor olması demek aynı zamanda tahvilin fiyatının düştüğü anlamına geliyor. Yani elinde tahvil olanlar için bu bir kayıp. Faizin artmış olması. Yeni alacaklar için ise bir nimet. Çünkü daha
0: Evet.
1: ucuzdan alıyorsun, daha yüksek getiriler sağlıyor. Ama Amerika'da bu tahvil stoğunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni alacaklar küçüktür, tahvil stoğu olanlardan. Yani çünkü çok ciddi bir tahvil stokundan bahsediyoruz ve buradaki gerileme portföylerde de ciddi kayıplara sebebiyet veriyor. Yani 20 yıllık, 30 yıllık tahvillerde faizin işte 5'ten 5,5'a, 5,70'e gitmesi çok ciddi kayıplara sebebiyet verebiliyor yatırımcı nezdinde baktığımızda. Yani o açıdan bunlar

0: inanılmaz arttırıyor. Yani bu da
1: Evet.
0: halkın harcanabilir gelirini ciddi manada düşüren bir unsur. Yani bu da bir problem. Yani biz geçmişte de buna benzer yukarı yönlü hareketler döneminde aslında piyasanın genelinde sıkıntılar yaşadığımız dönemler oldu. Yani şöyle geriye dönük bakıyorum. Mesela 30 yıllıklarda bu rakamlar 2003'ler, 4'ler, 5'ler gördüğümüz dönemler. Yani buna benzer rakamları. Yani o açıdan oldukça yüksek diyebileceğimiz rakamlar. Yani şöyle söyleyeyim, 2020'de pandemi başladığı dönemde bu faizler bir ara 1'lere kadar düşmüştü. Yani aradaki farkı gösterme açısından söyleyeyim. Oldukça yüksek seviyeler ve sürdürülemeyecek rakamlar. Elbette hane halkı bu taksit ödemelerinde geçmiş birikimleri falan belki 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yıl bunu idare ettirebilecek bir durumda, ama bunun böyle devam etmesinin uzun vadeli krediler tarafında ciddi bir aksamaya sebebiyet vereceği aşikar. Yani merkez bankalarının destek konusunda şöyle söyleyeyim, destek mi diyeyim yoksa daha realistik bakış mı demek, o da ayrı bir konu. Piyasa mevcut politikaların ve mevcut trendlerin enflasyonda daha kalıcı bir trend getireceğine ikna olmuş durumda ve onu fiyatlıyor. Merkez Bankası hala ya acaba geçer mi? Acaba işte bu savaşta biter mi? Petrol fiyatları tekrar hızlı bir şekilde düşer mi? Onu fiyat bekliyor. Ama piyasa ben olanı fiyatlarım diyor. Yani ikisinin arasındaki ayrım o.
1: Evet.
0: Merkez bankalarının hala ümidi var. Hani o şeyin şarkısı gibi,
1: Benim
0: benim
1: hala
0: hala ümidim var, umudum var. Yani o moddalar. Ama piyasa diyor ki umut fakirin ekmeği, ya Allah ye diyor. Yani sen yemeye devam edebilirsin bu umudu, ama ben öyle bir umut içerisinde değilim. Beni bugün ilgilendirir ve bakıp hani onu fiyatlama eğilimine gidiyor. Yani destekten ziyade dediğim gibi sürece bakış açılarının farklı olmasından kaynaklı bir tablo. Ve
1: Evet.
0: şu ana kadarki süreçte de piyasa haklı çıktı. Yani Orta Doğu'daki savaş 3 ayda biter, ayda biter, 40 gün sürmez, o olur bu
1: Evet.
0: olur derken herhalde 6 ay oldu değil mi? 6 aydır biz savaş konuşuyoruz.
1: 6 aydan daha uzun oluyor. Şubat'ın sonunda başladı.
0: Sonunda
1: Mart,
0: başladı.
1: Nisan,
0: Nisan,
1: Mayıs,
0: Mayıs, Haziran,
1: Haziran,
0: Temmuz,
1: Temmuz,
0: Ağustos,
1: Ağustos, Eylül,
0: Eylül, Ekim. Ya
1: Evet,
0: Yasin
1: 8.
0: gün
1: ayına
0: ve
1: gelmiş.
0: 8 ay. 7,5 ay olmuş. Hadi öncesinde, ha onun öncesinde de şey vardı ya, ama o bir yıl önceydi değil mi? Ondan önceki yılda 12 gün savaşları vardı. Onu sayma. Zaten hiç kimse saymadı onu. Hiç, piyasaların hiçbiri onu hiçbir şekilde dikkate almadı. Valla
1: 7,5.
0: artık neyi ne zaman yaşadığımızı da bilmiyoruz söyle. 12 gün
1: Evet
0: savaşlar
1: ya.
0: acaba bu, o da mı Şubat'ın şeyiydi yani,
1: O da o
0: ondan da
1: vakit
0: emin değilim.
1: Mart'taydı galiba, 12
0: Aynen
1: gün
0: aynen yani
1: savaşları.
0: sanki onunla başladı gibi hatırlıyorum ben de.
1: Evet.
0: Yani sonra ara verdi, tekrar hızlandı, Amerika savaşa dahil oldu vesaire, ama artık hangi şeyi hangi yıl yaşadığımızı unutuyoruz çünkü o kadar çok şaşıracak şeyimiz oluyor ki bir önceki şaşırdığımızı
1: Evet.
0: çok çabuk unutuyoruz. Yani böyle maşallahımız var gündem konusunda.
1: Evet, mesela bu başka bir mesele de işte Rusya meselesi, biliyorsun. Yani Avrupa'ya şakır şakır enerji sağladım ben diye duyurdular, daha yeni açıkladılar biliyorsun, 4
0: Aynen.
1: yıldır diye. E
0: Şimdi
1: kimliğin
0: yeniden
1: ambargosunu uyguluyorsunuz şimdi bunlara
0: dizel şey.
1: yani?
0: Çelik konusunda da mesela ben Türkiye'de bir çelik üreticisiyle görüşmüştük.
1: Ha.
0: Avrupa ambargo diyor ama Rusya'dan deli gibi çelik alıyorlar. Yani hiç de öyle bir ambargo şeyi yok
1: Tabii.
0: diye.
1: Ondan sonra işte biz şeyle uğraşıyoruz böyle. Aman gidelim Suudilerden de işte yakıt alalım da petrol alalım diye. Kendi buradaki üreticimizden bahsediyorum efendim. Şimdi Asiye Hanım demiş ki evet Üzeyir Bey çok haklı. Bana bu hisseyi nereden buldun yorum yapamam demişti. Uyardı Üzeyir Bey, hakikaten uyarıyordu. Sorduğunuzda diyor, birebir sorduğunuzda konuyla ilgili net cevabınızı alıyordunuz demiş. Tüketimin temelinde çocuklar ve kadınlar var. O sebeple azalmasını beklemeyin demiş Ahmet Sen. Örnek
0: Katılıyorum.
1: eğitim enflasyonu
0: Katılıyorum.
1: demiş. Şimdi ben burada Ahmet Bey'in mizojinist olmadığını kabul etmek istiyorum. O diyor ki tüketiyorsunuz işte demiş. Ne yapacaksınız kadınların olmadığı dünyayı? Ne yapacaksınız? Neyinize yarayacak kadınların olmadığı bir dünya? Korkunç yahu. Cehennem
0: Ben
1: gibi bir şey
0: arkadaş
1: yani.
0: ortamında olsak cevabını verirdim ama burada o şekilde söyleyemiyorum ama.
1: Hayır, onu öyle
0: Yatar
1: demeyelim de
0: yuvarlanırdık
1: Üzeyir.
0: diyelim.
1: Ne?
0: Yatar yuvarlanırdık diyelim. Yani biz
1: Tabii.
0: erkekler kendi arasında bir dünyası olsa
1: Tabii.
0: eminim çok rahat yaşarlar diye. Böyle hiç teknolojik bile gelişmez ha.
1: Tabii.
0: Biz taş tek şey toprak işte o mızrak ok onlarla devam edebilirdi erkek toplumu kendi arasında kalsaydı.
1: Öyle ilerlerdiniz. Mesela şey bulmuşlar ya.

0: geçenlerde bir tane işte Tunç Çağı'ndan kalma gemi buluyorlar. Nereden nereye gittiğini bilmiyoruz rotasyonunu. Ama şey var işte yani savaş teçhizatı götürüyor diye tahmin ediyoruz. Çünkü böyle bloklar var. İşte bakır bloklar, kalay bloklar. Onlar işte karıştırdığında 90-10 karıştığında bronz oluyor ya, zırh falan yapılacak belli ki onlarla, böyle havalı havalı zırhlar yapılacak. Ama mesela tüm onların içerisinde şey dikkatini çekiyor mesela, işte böyle mücevherler ekstra. Sonra işte bir şey böyle, şey yapmayın siz, onun adı öyle, çocuklar öyle kötü bir şey, dur anlatamıyorum orada. Neyse böyle işte tarak yapılan ham madde o dönem, öyle söyleyeyim. Bunun gibi şeyler böyle farklı
1: Neymiş bu, çok
0: farklı.
1: merak ettim ya.
0: Tunç çağındasın. Saçını taraman lazım. Neyle tararsın saçını? Tarakla, değil mi? Onlar da tarakla tarıyordu. Tarak neyden yapılıyordu o sırada?
1: Kemikten.
0: Tamam. Sen keşke cevap vermeydin. Onu kendi içinde öyle şey yapacaktın sen. Neyse. Şimdi geçiyorum. Ama mesela bakar mısın? Yani bu hep böyleydi. Yani hangi krala neyin işte o süslü püslü neler götürülüyor acaba? Niye götürülüyor? Nedir yani oradaki şey? Bütün her şeyde bir şekilde kadınların etkisi var. Kadınların olmadığı dünya cehennem yahu, ne yapacaksınız? Manasız. Hele çocuk
1: Aynen.
0: zaten neşesi, bütün
1: Varlığı
0: dünyanın
1: bir
0: neşesi.
1: dert, yokluğu yara.
0: Yokluğun
1: Para,
0: yara olduğu
1: para,
0: çok
1: para.
0: net ortada. Peki.
1: Aynen.
0: Eurobond faizleri 10 yıllık, 20 yıllıklar 7-8 seviyelerinde. Bu seviyeler mantıklı bir yatırım olur mu diye sormuş sana Tan Doğan Bey.
1: Yani şöyle uzun vadede enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız olur ama henüz daha bunu düşünemiyoruz. Yani şu aşama henüz düşünme aşaması değil. Ama çok uzun vade için olabilir mi? Olabilir. Yani dünya bu kadar enflasyonist baskıyı çok kaldıramaz. Bir şekilde bu işlerin düzene girmesi lazım. Ama şu Kasım ayındaki Amerikan seçimleri çok kritik Süheyla. Yani piyasanın nasıl reaksiyon vereceğini tahmin edemiyorum. Yani seçim sonuçları ne çıkarsa, sonrasında Amerika'da ne olursa. Mesela Trump'ın ciddi bir güç kaybetmesi durumunda Trump dönemini tamamlayabilecek mi? Yani bunları da muamma.
0: Yani
1: Yani
0: azledilmesi zaten onun 2 yılı bulur, üzeri tamamlar da topal ördek olarak ne kadar aktif olabilir onu sorguluyorsun herhalde,
1: valla
0: değil mi?
1: siyaset nereye gider öyle bir durumda bilmiyorum. Yani normal gelişmeyebilir de, yani eğer ciddi şekilde zayıf çıkarsa orada ne olur bilmiyorum. Ama enteresan, gerçi şu an mesela bakıyoruz, en son konuştuğumuz konu artık Amerika'daki seçimler ve Amerikan siyasetinin geleceği olmaya başladı. Yani dünyada da çok öyle manşet görmüyorum. Eskiden mesela bu tarz olaylar 6 ay öncesinde bile daha fazla köpürtülüyordu. Sadece şu an fiyatlar bunu yansıtıyor. Ve mesela doların değer kazanışına bakarsan piyasa Trump'ın gidişini oynuyor olabilir. Yani bu parite ve işte doların güçlenmesi Trump'ın, çünkü ana ekonomik politikasının 180 derece tersinde işliyor işler. Yani piyasa biraz Trump'ın gidişini oynuyor olabilir. Yani böyle bir senaryo varsa uzun vadede enflasyon da düşer. Böyle bir senaryoda o Eurobond yatırımlarını çok mantıklı hale getirir. Yani ben çok döviz bazlı yatırımı önermemekle beraber bir süre, yani bu yüksek getirileri de göz önünde bulundurunca uzun vadeli Eurobond yatırımı biraz mantıklı olabilir. Yani en azından döviz bazlı bir ileride harcaması olan, mesela çocuğunu yurt dışına göndermeyi hayal eden biri var. Taksitlerini vesaire ödeyecek. Ya da böyle bireysel emeklilik gibi uzun vadeli kenarda bir akarım olsun. Hem param enflasyona karşı korunsun. Kısa vadede farklılıklar olsa da uzun vadede bunun etkilerini görebiliyoruz. Yani böyle bir birikim rejim olanlar için bence Eurobondlar
0: Peki.
1: makul gözüküyor.
0: Peki, WhatsApp'tan mesajlarınızı görüyorum. Konuşmaya devam edeceğiz ama reklam arasına gitmem gerekiyor efendim. Arada konuşacağız. Gelmek istiyorsanız Twitter'da Süheyla YS hesabında link var. Buraya sizi bekleriz. Gelemiyorsanız eğer belki bize arada yazmak istersiniz. Neydi sorularımız? Onu öyle demeyelim de dediğiniz ne var diye sormuştuk. Bir de ne endeksi tutuyorsunuz demiştik. Örneğin üzerinin kebap endeksi vardı. Sizde ne endeksi var? Hala pandemiden bu yana endeks tutmaya devam ediyor musunuz dedik. 536 266 81 81 536 266 81 81.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
5: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
6: Toyota ProS ailesi.
7: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
8: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklam.
9: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
10: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun.
11: Garanti BBVA.
12: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
13: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam.
9: Bloomberg HT Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.
0: Peki efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki neydi? İşte Doğukan Bey, o Üzeyir, işte Üzeyir'in lafı o. Bu sene kar yılı değil, ar yılı olmalı. Onun lafı, ama siz orada anladığım evet. kadarıyla yine bir ironi peşindesiniz diye anlıyorum. Peki.
1: Gerçekten bunu bir kenara yazmak lazım.
0: Evet.
1: Yani bu sene 1 Şubat ayında söylediğim, bu sene parayı katlama değil saklama dönemi diye.
0: Evet.
1: Yani bu kadar olay olacağını bilmiyordum ama o aynen devam ediyor. İkincisi de bu sene belli kurumlarımız için bu sene kar yılı değil ar yılı olmalı. Bunu bir kez daha söylüyorum. Hı-hı. Çünkü seneye manşet manşet yatırımcının kaybettiği yerde bunlar para kazandı gibi manşet Hı-hı. olmak istemiyorsa kimse, bu sene hani burada biraz elini taşın altına koymalarında fayda var bence.
0: Evet. Ahmet Bey de demiş ki ben yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Kadın düşmanı değilim ben demiş. Estağfurullah Ahmet Bey, işin şakasındayız pek tabii. Benim söylemek istediğim, tüketimde karar vericiler ağırlıklı olarak kadınlar, bu sebeple ekonomide sorun da olsa tüketim azalmıyor demiş. Ahmet Bey, o zaman bir zahmet iş yeri açacaksınız. Niye ben yapıyorum demeyin, siz yapacaksınız Ahmet Bey. Sizden yapmanızı rica ediyoruz. İş yeri açacaksınız, büyük büyük fabrikalar açacaksınız ve sadece kadınları çalıştıracaksınız. Sabahtan akşama çalışsınlar, görün bakayım alışveriş yapabiliyorlar mı? Cevap ne? Hayır mı diyorsun? Aynen öyle. Pek tabii daha fazla yapacağız. O sırada çok daha yapacağız. Neden? Çünkü iki arada bir derede o alışveriş yapılır. O kahve molasında, yemek arasında o alışveriş hemen şeyden...
1: Bak şişim, özellikle genç kuşakta şu ne? Var. Bence kazandığından daha fazla harcama var. Kazandığından çok daha net bir şekilde daha fazladır. Bu aile desteği.
0: Çocuklara bütçe yapmayı öğretmemiz lazım Üzeyir. Öbür türlü bilemezler. Genç onlar yani.
1: 50 kazanıp 100 harcıyorlar. Ama yaşamları yani böyle şeylik. Yani uzman yardımcısı başlayıp hani direktör rahatlığıyla yaşayabilen bir nesilden bahsediyoruz. Anne baba desteği odur budur vesairedir ama kesinlikle o genç neslin hepsini de şey yapmayayım ama çok büyük bir kısmı. Yani bir muhasebe yapsalar çalışmalarından daha faydalı olabilir gibi geliyor. Yani çünkü harcadıkları kazandıklarından daha fazla.
0: Ben onu kabul etmiyorum. Sonuçta sen de kendi çevrendeki gözlem kümen üzerinden konuşuyorsun. Senin benim normalde yapmadığımız şeyler onlar için çok normal. Mesela neydi? İhtiyaç sahibi, ikinci el dediğimiz giyim, o ihtiyaç sahibinin giydiği bir şeydi yani. Adı üstünde ihtiyaç sahibi. Ve bu ne verenin konuşacağı bir şeydi, ne alanın konuşacağı bir şeydi. Temiz olan verilirdi, düzgün olan verilirdi. Aç şimdi bilmem kaç tane uygulama var. Yani biz bunu ilk nasıl öğrenmiştik? Yasemin, pandemi zamanıydı değil mi? Seni darlıyorlardı. Süleyman giysilerini nerede satıyor diye. Yasemin, deli misiniz? Niye satsın kadın giysilerini? Ya yok diyor, onun butiği falan yok. Allah Allah, başka bir şey anlatıyordur diyor. Sonra dedim bir dakika, nereden çıkıyor bu diye. Biz bunu öyle öğrendik mesela. Yani sen orada bir şey görüyorsun. Mesela işte çok ünlü bir marka var. Çanta denildiğinde aklı o gelen. Hiçbir işe yaramıyor. Yani bu kadar kullanışsız bir çanta olamaz. Mesela beni şey diye darlıyorlar. Aa, kim geliyor, paşa mı? Aa, paşa hoş geldin. Hoş geldin.
1: Adam rahat. Yattığı yere bak Allah aşkına.
0: Tabii canım. Adı üstünde paşa. Canı nereye isterse oraya yatacak paşa. O.
1: Tam paşamız bu.
0: Yalnız paşa, bu yayın böyle yan gelip yatma yeri değil. Gider misin lütfen? Yayın yapıyoruz burada. Ciddi şeyler konuşuyoruz.
1: Aynen. Adam geldi önüme yattı.
0: Hiç umurunda
1: bunun
0: değil
1: da
0: ya.
1: Böyle bir şeyi var.
0: Hiç umurunda değil. Hadi rahatla bakayım. Bak.
1: Yemek de istemiyor. Hadi evet. Bakayım atla.
0: Özetle paşa geldin, yayını sulandırdın. Olsun, seni seviyoruz. Bizim için de mıncıkla yayından sonra olur mu böyle? Mıncık mıncık makarna yap.
1: Sürekli.
0: Tabii. Neyse efendim. Dolayısıyla ben çocuklara burada bir şey demiyorum. Onlar o şeyi gördükleri için normal geliyor onlara. Çünkü zor oyunu bozuyor. Genç o ya. Giymek istiyor, gezmek istiyor. Başka arkadaşlarına bakıyor. O da yaşamak, o da deneyimlemek istiyor. Ama ne yapacaksın? Çocuğu meşgul edeceksin işte. Çalıştırıyor olman lazım ama çalıştıracağım diye de çocuğu ezmemek gerekiyor. Ezilince o özgüven gidiyor, hayata küsüyor.
1: Söyle, yani biz de genç olduk, çocuk olduk. Bizim babalarımız da annelerimiz de genç oldu, çocuk oldu. Yani bu dönemki gençlik ve çocukluk bambaşka bir boyutta ve en problemli dönem de bu dönem gibi gözüküyor. Yani bizim gördüğümüz. Yani o açıdan bazı şeylerin de sorumluluğun da bilincinde olmaları lazım. O sorumluluk bilinci ne kadar, şey ne kadar, onu da bir tartmak lazım. Sosyolog değilim. Tabii, yani ben sadece kendi gözlemimi paylaşıyorum ama. İşim de bu değil ama benim gördüğüm ekstra bir rahatlık var. Yani genç neslin mesela kredi kartı yönetimi, borç yönetimi, alacak verecek yönetimi, geleceğe dair beklentileri, aileden sürekli destek beklentileri, bunlar çok farklı şeyler. Yani belli bir noktaya kadar tamam ama yani artık böyle hani ayağını yorganına göre uzatma faslını geçmiş bir gençlikten bahsediyoruz yani. O açıdan hepsini de zan altında bırakmayalım ama dediğim gibi en azından benim kendi çevremdeki gözlerim böyle. Başkası
0: yorumunu
1: daha
0: aktardım.
1: İyi bir yere giden bir şey varsa
0: Yasemin,
1: aktarsın yani.
0: Evet. Yasemin de orada seni destekliyor. Biz yokluk nedir biliyoruz. Onlar bilmiyorlar Süheyla. Fazla şeysin diyor. Fazla diyor, polyanlasın diyor. Yok ben
1: aynen,
0: sonuna kadar...
1: İkinci aralarda geçiniyorlar da falan da ne? Şöyle böyle öyle...
0: Evet ama yani öyle gösteriyorlar yok. Sana. Böyle ya, bir Allah havalar aşkına. Falan bir şey onlar.
1: Yani gençliğin çantası bir aylık maaşından fazlası ya. Yani 3 aylık maaşı,
0: i̇şte
1: 5 aylık maaşı.
0: İşte sen onu öyle
1: yani
0: olduğunu bu... zannediyorsun. O fiyatlar öyle değil, sana onu anlatmaya çalışıyorum. O kadar çünkü obam bombardımana maruz kalıyorlar ki. Yani şey dememin sebebi o. Yani yediğinizi içtiğinizi göstermeyin. Mış gibi davranmaya çalışmayın. bu kötülüğü tetiklemeyin, sosyal medyada hava atmaya çalışmayın, o çocukları zehirliyorsunuz. Yani senin kendi içinde bir şey var, atıyorum senin orada tek muhatabın var, tamam işte Ayşe'ye nispet yapacaksın. Bir sebepten tutulmuşsun, senin orada derdin Ayşe ama sadece Ayşe görmüyor senin hesabını. Yazık günah o çocukları, zehirlemeyin derken aynen. Efendim kastettiğim benim böyle bir şey. Neyse şimdi biz kendi kolumuzda yine ekonomi konuşuyoruz dolaylı yoldan ama devam edelim. İzleyicilerimizin soruları kalmasın. Evet tamam peki ama olsun, yine de bence fabrikaların açılması ve kadınların çalışması hiç kötü bir şey değil. Bunu yapabiliriz.
1: Niye fabrikada çalıştığını söyle, plazalar açalım. Beyaz yakalı olarak çalışsınlar.
0: Üretim
1: niye?
0: Seviyorum Allah Allah. Üretim seviyorum. Böyle bayağı sanayi üretimi. Şey yapsınlar, tamam isteyen gitsin plazada çalışsın. Tamam tamam izin veriyorum, plazada da çalışabilirsiniz kadınlar. Üç senedir bazı hisseler dışında yükselen hisseler olmadı. Aslında kazanç da olmadı bence demiş Gökhan Bey. Evet. Enflasyon da eridiği gibi ana para da, ha 3 senedir enflasyon da eridi, ana para da düştü. Ne düşünür bu konuyla ilgili? Üzeyir Bey katılır mı diye soruyor sana Gökhan Bey.
1: Valla borsa son 3 yıldır seneye inşallah moduyla gidiyor. Yani bu sene de olmadı, seneye inşallah. Ama her sene bir de enflasyondan kaybı düşündüğünüz zaman 3 senelik borsanın kaybı reel olarak belki %80-%90 oldu. Yani nominal olarak para aynı kalıyor olabilir ama enflasyon kaybını göz önünde bulundurduğunda muazzam bir kayıp sağlayan bir dönem geçirdi Borsa İstanbul ve geçirmeye de devam ediyor. Şimdi yine seneye inşallah diyoruz ama niye inşallah diyoruz onu niye artık diyoruz? Biz de bilmiyoruz. Yani dile pelesenk oldu, yani seneye inşallah. Yani seneye endeks 20 bin olabilir. Mesela şimdi bu yorumlar başladı. Niye? Evet. Yani bu sene niye olmadı? Bir şeyler oldu. Geçen sene niye olmadı? Bir şeyler oldu. Ondan önceki sene niye olmadı? Bir şeyler oldu. Yani ben artık hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diyorlar ya.
0: Evet.
1: Ben bizim endeks için artık uzun vadeli rakam vermeyi bıraktım. Yarın ne olur? Bugün ne olur? Buna cevap verirsem amenna. Yani bir hafta sonrası, bir ay sonrası, bir yıl sonrası için artık hiçbir şekilde hedef konuşmayacağım. Yani çünkü... Peki. Konuşmanın bir manası yok çünkü hani o hedefler vesaire NŞA'da normal şartlar altında ya da NK'da normal koşullar altında dediğimiz senaryolarda geçerli. Biz hiçbir zaman normal bir şey yaşamıyoruz ki, yani hep bir anormalitemiz var. O anormaliteyi de önceden tahmin edebilecek bende bir öngörü kabiliyeti yok. Yani o nedenle yine anormaliteler olabilir ve farklı şeylerle karşılaşabiliriz gibi. Bu iki yönde de olabilir. Yani bu sefer de farklı anormallikler olup bambaşka bir yere de gidebilir. Farklı anormallikler olup bambaşka yerlerde kalabilir ya da daha da kötüye gidebilir. Yani
0: evet.
1: O açıdan günü kurtaralım yeter. Allah kerim. Dünya bir gündür, o da bir gündür deyip
0: evet.
1: O bugüne bakmakta fayda var borsa yatırımcısı açısından.
0: Doğukan Bey diyor ki işte ya dopamin siteleri var Süheylan diyor, böyle özellikle Güney Kore'de. Onu konuştuk efendim biz ta kaç vakit önce yayında. Yani sen alışveriş yapıyormuş gibi sepetini dolduruyorsun, dopamin patlatıyor sana. Bu şeyde vardı ya, benim hiç sevmedim, uğraşıp duruyorum. Onun da mesela şeyle ilgili suçlandı ya. Çocukları nasıl bağımlı yaparız siteye diye, böyle kendi çalışanlar arasında yazışma. Ne kadarlık bir, bayağı güzel bir para cezası çıkardılar. Arada bunlara böyle cezalar güzel oluyor. Çocukları vallahi... neymiş, bağımlı yapacakmış siteye. Bak bak bak, ne o dopamin, ne yaparız mesela, ne koyarız sitede de işte çocuklar işte 5 dakikada bir, 15 dakikada bir dopamin patlatır. Ya senin dopamin dediğin bir kere, neyse girmeyeceğim o meseleleri. Tamam Yasemin gülme, girmeyeceğim. Sonra konuşuruz onu biz kendi aramızda. Yani mutlu etmez seni, mutlu etmez.
1: Bu online alışverişte de olmayanların iadesini başkasını yapacak olsa ben de çok seviyorum ama sonra onu tekrar kutula, şey yap, iadeyi gönder. Yemin ederim bazı şeyleri olmasa bile olmuş gibi yapıp göndermemeyi tercih ediyorum. Sonra da bakıyorum bu da çok mantıksız oluyor online alışveriş diye. Online'ı da yapmayı bıraktım. Yani böyle
0: hani, tekstil sektörünü ben bunun bitirdiğini düşünüyorum mesela. Hakan abi de biliyorsun benimle dalga geçiyor. He tabii tekstil sektörü zaten diyor iki kadının gittiği iki poşet alışverişten ibaret. Ya diyorum ben de değil, bir dünya insan yapıyormuş bunu. Alıyorlar mesela, etiketleri üstünde kalıyor. Alışverişi yapıyor, giyiyor mesela. Ya bir tane aldın tamam mı? Tek bir ürünü aldın. Sonra bunu değiştiriyorsun sürekli. Bütün kreasyonu giyiyorsun o yıl. Ama işte bir tane ürün aldın sen.
1: İşte bu da aslında bak, hane
0: halkının var ya da bu sizlere.
1: Bu nasıl bir haram yeme duygusunun geliştiğini mi gösteriyor? Bu birinin cebinden para çalmakla, birinin evine girip evinin içindeki parayı, ziynet eşyasını çalmakla, bir üreticinin o ceketini bir yerde o günlük giyip ertesi gün geri iade etmek arasında bir fark yok. O da hırsızlık, bu da hırsızlık. Yani ikisi de hırsızlık ama toplum bunu uyanıklık zannediyor. Yani işte bizim toplumdaki o kadar ahlaki bozulmalar var ki Süheyla, her alana yayılmış durumda bu. Toplum ahlaki olarak öyle çürümüş durumda ki hırsızlıkla uyanıklığı aynı şey zannediyor. Yani arkadaşının cebinden ya da masasından, çekmesinden para çalar mısın desen hayır der. Ama gidip bir üreticinin ceketini giyer. Çünkü şöyle bir algımız var. Bizim kurumlara karşı günah olmaz gibi ya da ayıp olmaz gibi bir algımız oluşmaya başladı. Bu devlet için de geçerli. Mesela devletin malını çalanlar semiriyorlar ama hiç ar duymuyorlar. Ben kimsenin malını çalmadım diyor. Devletin malı vesaire, yani böyle baktığınız zaman. Kurumların malını çalıyorlar. Hiçbir rahatsızlık duymuyorlar, işte gidip ceketini giyiyorlar vesaire. Çünkü Türk toplumu Süheyla kolektif yaşama, kurumlara, kuruluşlara adapte olamamış bir millet. Yani bunun çok güzel örnekleri var. Şimdi bir sosyolog arkadaşım bir şey yapıyor. Üzerim, bir yerde
0: bölüyorum verirken, ama ben bir bu konuda söyleyeceğim. Seninle aynı fikirde değilim. Kurumlar bizim için çok önemli. Ya. Biz devlet kültüründen gelen bir milletiz.
1: Hiç yaşantımız hiç öyle değil. Bak söyle, bireyselden nasılız bak anlatayım. Arkadaşım sosyolog, bir böyle bir eğitim şeyinden bir kesit izlemiştim ondan. Onun şey yaptı, anlattı.
0: Diyor onu ki, da alalım bir gün yayına.
1: İnşallah. Avrupa'da diyor mesela tuvaletten çıktıktan sonra en fazla elini yıkama oranı Türkiye. Muazzam ya, bir yükseklik var.
0: Orada evet diye onayladı. Evet.
1: Bu en yüksek oran Türkiye. Neden? Bireyseliz. Yani bireysele temizlik. Ama evet, sokağa çıktın mı en fazla çöp atan toplum Türk halk. Evinin temizliğine Avrupa'da en fazla özen gösteren, işte ayakkabıyla evine girmeyen, evini sürekli silen, süpüren vesaire toplum Türkiye.
0: Tabii.
1: Ama sokağa çıktın mı pislik içinden geçilmiyor. Neden? Çünkü kolektif yaşama, birlikte yaşam kültürüne adapte olamamış bir milletiz. Yani bu konar göçerlikten gelen bir zihniyet mi diyeceğim ama yani yerleşik hayata alışmışız. Yani evimizi de temizliyoruz. Yani
0: ben onun hemen söylüyorum Üzeyir sana. Onun sebebi şey değil. Ne devletle alakası var bunun, ne bizim kendi özelliğimiz. Bunun tamamen sebebi çok fazla insanın kendini hayattan alacaklı hissetmesi. Tamam mı? Yani zamanda doğru karar verememiş, yanlış kararlar vermiş ya da işte bir takım şeyleri öngörememiş ve arka arkaya terslikler gelmiş. Ve hayattan alacaklı o alacaklı. Yani trafikte senin üstüne kıran araba ya da motor da hayattan alacaklı. Bedelini sana ödetmek istiyor orada.
1: Evet, arabanın önüne atlayan yaya da.
0: Hah, yani ya da şey de, yani tabii şey de alacaklı orada. Gideyim işte bir tane ceket alayım, 10 tane ceket giyeyim. Ama mesela onun gözünden baktığında da ya kardeşim diyor, koymuşsun ceketin üzerine 30 bin lira etiket. Onun diyor ederi 300 lira bile değil. Sen onu diyor 30 bine satıyorsun. Ne olacak ki diyor ben bunu iki tur dönsem. Bir bahane var bak. Ben hayattan alacaklıyımı kendilerine söylemiyorlar. Ama her bir şekilde kuralsız davranışta hep bir bahane var. Kimse şey demiyor. Sen hiç şey diye savunduğunu gördün mü? Ya arkadaş ben kötüyüm ya. O yüzden böyle şeyler yapıyorum diyeni duydun mu? Bak ben bunu düzgün bile kuramadım bu cümleyi.
1: Bunu uyanıklık olarak anlatanlar var. Yani bu abi böyle yaptım. Bir gülüyorlar falan böyle. Abi sen hırsızsın ya. Neyine gülüyorsun? Hırsızsın. Yani bunun daha ötesi yok. Yani bunu anlatıp gülünen ortamlara şahit oldum. Yani ve maalesef hani böyle baktığı zaman bunu uyanıklık, böyle normal bir şeymiş gibi. Yani tabii, ben yaptım siz de yapın normalleştiriyor. Yani çünkü başkaları da yaparsa vicdanen kendin daha rahat edecek. Bir tek ben mi yapıyorum canım? Bunu herkes yapıyordu. Ya sen hırsızsın, yani bunun daha ötesi yok. Hırsızsın. Yani bunu dediğim gibi böyle hayatla kavgaya vesaireye başka bir yer çekmeye de gerek yok. Yani neyin ne olduğunu alenen söylemekte fayda var. Bu sadece bir örnek. Yani peki, bunun gibi dediğim gibi insan hakkına girme, işte bu kolay bu yollara tevessül etme maalesef çok yaygınlaşmaya başladı Süheyla. Yani bunu çevremizde de çok net görüyoruz yani.
0: Evet, Orhan Bey de işte gayrimenkule parayı yatırabilecekken ya da yatırmışken işte sonrasında hisse piyasasından orada kayıplarını anlatmış. Uzun uzun anlatmış. Yani sakız parasına şirketler, holdingler, içim acıyor ben buna üzülüyorum diyor Orhan Bey. Yani farklı bir yatırım yapabilirdim, bunun olmasına üzülüyorum demiş.
1: Evet, yani maalesef hepimiz bu duruma muzdaribiz. Yani bizim Türkiye'de sermaye piyasaları son yıllarda yaşattıklarıyla maalesef yatırımcısını ciddi manada üzdü. Yerli yabancı sonuçta da meydan boş bulunca da birileri meydanı doldurdu, keselerini doldurdu, başka şeyler oldu. Yani sürecin hikayesi
0: Peki.
1: bu.
0: Hızlı ilerliyorum süre dolarken. Volkan Bey demiş ki gelsin ısmarlarım ben abime demiş kebap. Mesele o değil
1: Sağ ol.
0: efendim. Onun buna
1: Onu
0: şeyin
1: yiyecek iştah
0: olması,
1: lazım
0: iştahının
1: aynen.
0: olmaması. Ömer Bey demiş ki Süheyla ile enflasyon endeksi yıllardır bize bunu tutturdun diyor. Veya Üzeyir ile boş fıkra endeksleri demiş. Niye öyle diyorsunuz? Tamam ben yayında gülmüyor olabilirim mi de falan diyor olabilir. Ama dışarıda biliyorum ben Üzeyir'in şeylerini, fıkralarını. Hiç öyle demeyin lütfen ya. Niye öyle yaptınız? Şimdi
1: Yarabbim.
0: kalbimizi kırdınız.
1: Canlı
0: Minnoş
1: anlatacağım bu
0: kalbimizi.
1: fıkraları gelin. Burada anlatamadığım fıkralarım da var.
0: Tabii güzel fıkralarım var. Burada anlatamıyorum diyorsun. Peki ben pandemiden beri simit endeksine bakıyordum demiş Harun Bey. Her
1: 30 lira
0: yerde
1: olmuş
0: farklı
1: herhalde.
0: ve artıyor demiş efendim.
1: Aynen 30 lira oldu herhalde değil mi? Sabit şey minimumu fiyatı simit.
0: Yasemin evet diyor bilmiyorum ben fikrim yok.
1: Bak
0: Hiçbir
1: onu da
0: fikrim yok.
1: bayağıdır. Gerçi yok yedim onu pardon yedim.
0: Yedim
1: Simit aldım
0: diyorsun.
1: geçen hafta.
0: Ha, tamam. Peki ne söylemişsiniz? Ana para da düştü demiş. Ben eczane teknisyeniyim diyor Gökhan Bey. Sağ olun demiş bunu dile getirdiğiniz için. Şöyle şeylerle karşılaşıyorum. SG kediye gözde oluşan mikrop için aldığı damlayı nasıl yani nasıl oluyor efendim? O sonuçta kedi için o. Ben anlamadım nasıl bir şey olduğunu. Ama orada özetle izleyicimizin anlatmaya çalıştı, daha doğrusu dinleyicimizin anlatmaya çalıştı. Farklı yollarla bunu yapıyorlar. Yani bunu herkes yapıyor. Bakın diyor ben eczacıyım. Ben oho kimler geliyorlar? Kimler geliyorlar? Ne oldu? Kıskandın değil mi? Gel. Bir dakika ya. Ha Yasemin sen ondan darlamaya gittin.
1: Kim
0: Hayırdır?
1: geldi?
0: Tanımazsın sen ya. Gel seni tanıştırayım. Gel gel. Onu ayarlaman lazım. Sen tanımazsın ya. Tanımazsın. Gelecek şimdi. Yaklaşman lazım bu tarafa doğru. Gel. Şöyle gel. Yasemin de onu ayarlayacak şimdi.
1: Ya adam güneş gibi doğdu ya.
0: Ya
1: Adam
0: güneş
1: güneş
0: gibi
1: gibi
0: doğdu.
1: doğdu.
0: Sen niye stüdyo değildin de bugün stüdyosu? Anlat bakayım.
14: Ya
0: Ha,
14: şimdi her
0: onu
14: şey
0: önce alman
14: zamandan
0: lazım.
14: çalmayalım. Üzeri çok değerli bilgiler veriyordu. Ben
0: Ha, ne
14: sana bunu
0: oldu?
14: unuttum.
0: Ha, üzeri
14: Ben
0: çok.
14: sizi görmeye geldim.
0: Ha, gel gel.
14: Üzeri görmeye geldim.
0: Üzeri
1: Bilgilerimiz
0: yaklaşık
1: taze.
0: yaklaş gel.
14: Ha böyle mi?
1: Neyse
14: Pardon.
1: orayı değiştir
14: Tabii.
1: söyle. Tomuç
14: Hiçbir şey
1: abi'den
14: duymuyorum.
1: bahsettiğimiz yeri değiştir.
0: Ha,
1: Bilmiyorum.
0: Tonguç'tan bahsettiğimiz yer. Ha, şeydi
1: Ha
0: işte.
1: orayı değiştir.
0: O
1: Orayı değiştir.
0: milyarlar falan kısmı. Tamam, konuşmayayım. Bana doğru yaklaşıyor olman gerekiyor ki seni görsünler. Ha,
14: Hay
0: öyle.
14: Allah.
0: Bak şu kolluğu kullanabilirsin onun
14: Ben hiç
0: için.
14: kulağımla bir şey duymuyorum. Yani kulaklığı niye taktım onu da bilmiyorum. Ha
0: Bilmiyorum.
14: şu anda.
0: Uygun
14: Evet.
0: olsun diye.
1: Geldi mi
0: Uygun
1: ses?
0: olsun diye.
14: Üzeyir'cim nasılsın?
1: İyi abi şükür. Biz de zenginle fakirin farkını anlatıyorduk. Zengin olarak geldiğin
0: Örnek
1: için
0: olarak da
1: teşekkür
0: seni
1: ederiz.
0: verdik.
1: Seri verdik yani böyle.
0: Evet.
14: Yani bu zengin gönül zengin yani gönül zenginliği
0: Gönül
14: konusunda
0: zengin.
14: evet.
0: Peki o zaman şimdi
1: Tam
0: siz...
1: sen gelmeden şey anlatıyorduk. Ben bir aydır kebap yiyemiyorum diye onu konuşuyorduk. Sen
14: Şey yok
1: geldin
14: mu?
1: mesela.
14: Bu çitlere hani koyunlar atlıyor orada tüyleri takılıyor.
0: Ha.
1: Tabii.
14: Onu
1: O.
0: Tabii tabii tabii.
14: Böyle bir hikaye
0: Bak,
14: var.
0: Bu ikisi
1: bugün
0: biliyorsunuz değil mi? Ben siz
1: hiç
0: gidiyorlar
1: hikaye
0: o
1: fıkra
0: kebap
1: anlatmadım ben.
0: yemelere. Evet. Sonra da bana diyorlar ki vallahi tavuk pilav yedik. Kebap yemeye gitmedik. Sokakta tavuk pilav yedik diye bir de acındırıyorlar kendilerini
14: Bak
0: o
14: bir şey
0: ikisi.
14: söyleyeceğim. Üzeyir gibi bir dostun olması hayatta çok önemli bir şey. Yemek falan bahane gerçekten. Ne zaman ararsan işte ne zaman o ararsa seni böyle bir karşılıklı samimi bir şekilde hani ne
0: Nereye
14: ihtiyaç var?
0: gidecek acaba lafın
14: Eğlenmek,
0: sonu?
14: üzülmek beraber. Ya işte diyorum ki böyle bir dostun olması dünyada çok önemli. Onun için böyle bir
1: Vallahi
14: değerli
1: sağ
14: insanla
1: olsun
14: karşı
1: abi.
14: karşıya burada
0: Asıl
14: yayında
0: şeydi bak yan
1: büyüklerimizden
0: yana
1: öğrendik
0: böyle
1: bunu
14: bir
1: diyorum.
14: buçuğu bana
1: Biz bir
0: evet yan yana geldiğimiz böyle çok yormuş.
1: Biz birbirimizi yıkayıp ya da büyüklerimizden öğrendik biz bunları.
0: Tabii
1: Sağ olsun
0: tabii
1: orada
0: tabii.
1: Tonguç abimiz.
0: Yayından da tam olarak beklediğim performans benim böyle bir şey zaten. Değil mi Tonguç abi?
14: Tamam ben
0: Biliyorsun değil mi?
14: yayını bölmüş gibi
0: Gülme
14: olmayayım
0: ya
14: ya
0: Sevin
14: sorun
0: ya. Hemen söylüyoruz bu mevzu nedir işte. Bir troll izleyicimiz diyor ki işte sen neden Tonguç Bey'e şey diyorsun, abi demiyorsun.
14: Evet.
0: Akranın mı o senin? Evet, akranım. Çaktırmıyor olabilirim ama.
14: Ay söylemesin.
0: Tomuç benim akranım efendim. Çaktırmıyor olabilirim.
1: 36'da buluşuyorsunuz değil mi?
0: 36 mı? Sensin 36. 27 yaşında bir insanım ben. Ayıp şu söylediğin. Şimdi geliyorum öyleyse. PBLK meselesi ne olacak diye sabahtan beri soran izleyicilerimiz var. Allah aşkına yani konuşun şey, demişler. Hadi çabuk.
1: Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Yani bu fonlarla ilgili geçen gün bir yayında söyledim. 5-6 tane soru var cevaplanması gereken. Hepsi de muhtemelen 2 satırda cevaplanabilir Word'de. Hadi 2 satırda örnek yazsan 4 satır sürer. 6
0: evet.
1: soru desen 24 satırlık yazıyla bu iş çözülebilir. Ama bence şu anda kimse bilmiyor cevabını.
0: Nasıl ya?
1: O kimse bilmiyor. Yani otorite de bilmiyor. Mecliste belli olur. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Yani o konu gündeme gelecek mi, gelmeyecek mi? Ama şu anki görünüm PBLK, o da ne ki? Herkes bu modla takınıyor. O da ne ki? Buna ben de öyle takılıyorum. Hani takım derken otorite de öyle takılıyor. Herkes biz öyle bir şey duymadık, görmedik, bilmiyoruk modunda. Yani hatta geçen gün işte açıklama yapılırken biri özellikle sordu. Bu PBLK'lar yani blokeli tutarlar ne olacak diye etrafından şöyle geniş bir daire çizip içeri hiç girip o konuya değinmedik bile. Yani şu anda bence otoritenin bile ona değinmeye şeyi yok. Yani ya gücü kudreti yok, yani öyle bir para yok minvalinde, ya da ne yapacağını orası da bilmiyor. Yani onun bilmediğini bir piyasa profesyonelinin bilmesi mümkün değil. Söyle, ben bugün Twitter'a işte bakıyorum. Her gün ortalama 20-30 tane mesaj geliyor. Twitter'dan, oradan, buradan vesaire. Herhalde bu fon başladığından beri 200-300-500 tane mesaj oldu. Artık sayısını bilmiyorum. Herkes bir de cevap vermemekle suçluyor. Benim fonum X, Y, Z fonu. Ben buradan takribi yüzde kaç alırım diyor.
0: Evet.
1: Bunun cevabı hiçbir piyasa profesyonelinde yok. PBK'nın ne olacağı hiçbirimizde cevabı yok. Sizin paranızın ne zaman ödeneceğinin cevabı hiçbirimizde yok. Yani hiçbirimiz bilmiyoruz, bilmiyoruz, bilmiyoruz. Sadece tahmin yürütebilirsin ama tahmin yürütmek de çok tehlikeli. Bir tahmin yürüttüğün zaman o tahminin tersinde kalanlar senin yüzünden intihar edecektim, ölecektim, kalacaktım deyip seni vebale sokabiliyor. O nedenle de kimse bir şey söylemek istemiyor. Yani öyle bir hale geldik ki hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz. Tahminimiz birçok insanın hayatıyla ilgili önemli şeyleri etkileyebiliyor. O nedenle tahmin yapmaya da korkar hale geldik. Yani bilmiyoruz. Hiç kimse bilmiyor.
0: Peki.
1: Ve bir söylemesi gerekenler de söylemediği için sosyal medya, ben daha önce de çeşitli yerlere söyledim, umumi tuvalete dönüyor. Her türlü pisliğin üzerine sıçrayabileceği bir yer haline geliyor. Burada açıklık gelmediği müddetçe de bu devam edecek. Ama açıklık ne zaman gelecek? Meclisteki bu şeyden sonra. Yani meclise sürülen önerge, işte teklif değerlendirilecek, itirazlar gelecek, ek önergeler, teklifler gelecek ve nihai hali gelecek. Ondan sonra uygulama safhasına geçildiğinde biz net bir şekilde göreceğiz. Şu an kimse bilmiyor, o nedenle kimseyi de zorlamayın ya da işte bir beklentiye girmeyin. Dediğim gibi kimsenin cevap verecek şeyi yok.
0: Peki.
1: En basit soru şöyle söyleyeyim.
0: Peki dememin bir sebebi var.
1: Bir cümle
0: hayır hayır Üzeyir, yayını bitirmek zorundayım. Çok açtım. Biz Twitter'da konuşmaya devam edelim. Sen sözlerini orada tamamla lütfen. Twitter'da Süheyla YS hesabında link var. Bekliyoruz efendim çünkü süremi çok açtım. Yayını devretmem gerekiyor. Gelmek isteyenleri bekliyoruz. WhatsApp'taki sorularınız dahil hem Üzeyir'e hem Tonguç'a yönlendireceğim. Gelmek isteyenleri bekliyorum. Gelemiyorsanız eğer, umarım gününüz güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
15: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions iş başını sundu.
16: Reklam.
17: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
18: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
7: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
16: sizin. Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
4: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Kendime sordum. Sigara içip yerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklam. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
11: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
12: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
13: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
14: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
2: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
5: Reklam.
15: Bloomberg ET Radyo.
16: 1, 2, 3, 4.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor İbrahim Ünalmış'la birlikteyiz. İbrahim, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi neler var gündemimizde diye dönüp bakacak olursak elbette Türkiye'de fon krizi ve fon krizi sonrasında yaşanan tabloyu bir miktar değerlendirmek gerekir. Beraberinde getirdiği bazı komplikasyonlar var. İşin hani fon bacağı, tasarruf bacağı ayrı, ancak şirketler için nakit döngüsünde ürettiği tablo artı tahsilat sürelerinin uzaması, buralardaki nakit kırılganlığı gibi unsurlar, net nakit akışı problemleri bu dönemin belki en fazla üzerinde durulması gereken alanlarına dönüşüyor gibi duruyor. Bu ortamda hem para politikasını hem makro ihtiyati önlemlerin uygulanma çerçevesini nasıl değerlendirdiğini bir parça seninle konuşmaya çalışırız. Diğer taraftan yine özellikle tabii yurt dışındaki tabloyu da değerlendirmek lazım. Bugün Asya piyasalarında ağır satışların olduğu bir gün yaşanıyor. Hani başta çipçiler olmak üzere dün Amerika'daki satışların devamını bugün Asya'da görüyoruz. Bir ara Güney Kore borsası KOSPI %7 civarında eksideydi. Şu anda %5,5'lar civarında ekside. Ama genel anlamıyla bir realizasyon havası var. Faiz hadlerinin yukarı kaydığı, merkez bankalarının reaksiyonlarını hangi ölçüde vereceğini tartmaya çalıştığı bir ortam. Tabii bu ortamda finansal koşullardaki sıkılık, ki siz de bu anlamda Türkiye'de çalışıyorsunuz. Bu sıkılığın bir kısmı merkez bankaları faiz artırmadan geldi mi gelmedi mi? Biraz belki bunun üzerine de değerlendirme yapmaya çalışırız. Diğer taraftan yine petrol üzerindeki baskı devam ediyor. Bugün geri gelmiş haliyle %1 aşağı gelmiş haliyle 105 doların üzerindeyiz. Suudi Arabistan'da Riyad'da özellikle havalimanına yapılan saldırı, dün Hürmüz bölgesinde bir süper tankerin vurulduğu haberleri, bunlar hakikaten piyasa üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Amerika'daki ara seçim öncesinde özellikle İran tarafının el yükseltme hamlelerinin devamı olarak görülebilir. Bununla birlikte Rusya-Ukrayna savaşı da iyice celallenmiş, alevlenmiş durumda. Dolayısıyla buralarda belli bir noktadan sonra özellikle rafine petrol ürünleri üzerinden Trump'ın elini sıkıştıran bir başka alana dönüşmüş gibi görünüyor. Bütün bunlar yokmuşçasına fiyatlama yapılmaya devam edilen bir yapay zeka alanı. Oralarda borçlanmaların mevcut şekliyle gün be gün artarak devam etmesi gibi unsurlarda söz konusu. Tüm bunların içerisinde örneğin IMF Dünya Bankası toplantıları sırasında bugün açıkladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporu var. Burada da hani ekonomik büyümeler bu yaşanan gelişmelerden nasıl etkilenir? Önümüzdeki döneme dair bakış açısı nasıl şekillenir? Bunlara dair öngörüler var. Türkiye öngörülerini de belki programımızın içerisinde seninle değerlendirip yorumlamaya çalışırız. En başa döneyim. Türkiye büyük bir fon krizi yaşadı ve herkesin gözünün önünde büyüdü, belli bir noktaya geldi. Sonrasında bu iş patladı. Patladığı nokta itibariyle daha kontrollü olurdu olmazdı ayrı, ama şu anda çeşitli mağduriyetler var. Bu mağduriyetlerin bir kısmının giderilmesi, diğer taraftan oralardaki para sahiplerinin hangileri alabilecek, hangileri ne kadarına ulaşabilecek gibi soru işaretlerinin çözümü var. Ama zaten belli ölçüde kırılganlığın arttığı, iç talebin yavaşladığı ve bilinmezlerin biraz daha belirginleştiği bir ortama denk geldiği için zannediyorum bu haber akışı bir böyle ani duraksamayı beraberinde getirdi. Harcamalar tarafında, iç talep tarafında, tahsilatlar tarafında, her yerde. Yani bunun hem kendisini bir parça yorumlarsan sevinirim, ama makro çerçevesi üzerine daha fazla kafa yorarız tabii seninle.
1: Şimdi tabii burada ciddi bir miktarda bir likidite sıkışması oldu. Bu sadece bireyler için geçerli değil. Anlıyoruz ki aslında şirketlerin de, en azından orta boy şirketlerin de bu fonlarda değerlendirdikleri kaynakları vardı. Ve bu kaynaklar da mevcut durumda orada kalmış vaziyette. Bu da tabii şirketlerin ödeme kabiliyetini azaltıyor. Bireylerin hem tüketim kabiliyetini hem ödeme kabiliyetini azaltıyor ortaya çıkan resimde. Burada tabii alınması gereken önlem nedir? Ortaya çıkan bu ödeme sistemleri içerisindeki ortaya çıkan ödemelerdeki gecikme problemini hızlı bir şekilde aşmak lazım. Diğer taraftan konunun hızlı çözümüyle en düşük maliyetli çözümü arasında bence bir ödünleşme var. Yani çok hızlı çözmeye kalkarsanız maliyeti artabilir. Belki biraz daha zamanı yayabildiğiniz ölçüde biraz daha maliyeti düşürebilirsiniz ki fon sahiplerinin eline geçecek kaynakları nispeten büyütebilirsiniz. O yüzden burada da bir yöneticilerin, yani süreci yönetenlerin optimizasyona gitmeye çalıştığını anlıyoruz. Burada 1 milyon TL'ye kadar ödeme konusu hızlı bir şekilde bu likidite sorununu çözmeye çalışırken piyasalar içerisinde, diğer taraftan da dediğim gibi zamana karşı bir maliyet unsurunu ortaya çıkaracak. Yani bundan daha büyük tasarrufa sahip olanların eline ne geçecek şimdilik onu bilmiyoruz. Ama en azından anlıyoruz ki Ekim ayı içerisinde bir ödeme kolaylığı sağlanacak para piyasası fonlu sahiplerine ve buradan piyasaya bir likidite çıkacak. Bu muhakkak ödeme sistemleri içerisinde ortaya çıkan sıkıntıların ortadan kalkmasına neden olur ve bir miktar rahatlamaya neden olur. Dediğin gibi tüketim üzerinde de muhakkak bunun olumsuz etkileri oldu. Ani duruşlar olduğunu söyleyebiliriz burada tasarrufları kalan kişiler açısından. Burada süreci uzatmak tüketimle ilgili olumsuz gelişmeleri daha da derinleştirebilir idi. Dolayısıyla ben bu 1 milyon TL'lik 1 milyon TL'ye kadar olan kısımların ödenmesini çok kıymetli buluyorum. Makroekonomik açıdan da özellikle tüketici davranışları açısından ve güven piyasalara olan güvenin de tekrar sağlanması, özellikle bu fon piyasasına olan güvenin tekrar sağlanması açısından çok kıymetli buluyorum buradaki atılan adım.
0: Şimdi tabii hani buradaki fonların içerisinde parası bulunan şirket sayısı kaç, o çok yüksek olmayabilir. Fakat önemli konulardan bir tanesi şu oldu. Elbette bu son dönemde makro ihtiyati önlemler çok yoğun şekilde uygulandığı için sermaye piyasası üzerinden fonlama şirketlerin önemli finansman alanlarından bir tanesiydi. Buralarda da alıcılar genellikle fonlar olduğu için ister istemez şu an itibariyle orada borçlanmış, vadesi gelen, vadesi yaklaşan şirketler var. Bunların içinde finansal gücü yüksek olanlar zaten bonosunu geri alarak devam ediyor. Buralarda problem olmuyor. Ama bu aldığı kaynağın bir kısmını kullanmış, bir kısmını belki yatırıma dönüştürmüş, belki bir kısmını yatırım olmasa bile işletme sermayesinde kullanmış ve bunu iş çevirmenin, finansman çevirmenin bir parçası olarak gören şirketler adına ciddi bir zorluk ortaya çıktı gibi görünüyor. Yani şu an sadece işin bu fona para koymuş şirketler bacağı değil, ÖST piyasasında borçlanmış olanları veya işte halka arz bekleyenleri, önümüzdeki döneme dair belki borçlanma planlayanları, yani bir kanal kapanmış oldu, öbür kanal da yeterince geniş değil kredi bacağı. Dolayısıyla bu aradaki sıkışma da sanki tabloyu biraz daha özellikle reel sektör kanadı için güçleştiriyor.
1: Doğru. Çünkü şu anda kredi büyümesi rakamlarına baktığımızda şirketler için çok istikrarlı bir rakama ulaşmış vaziyetteyiz. Çünkü makro ihtiyati tedbirler, Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın uyguladığı o aylık 8 haftalık kredi büyümesi sınırları zaten üst limiti belirliyor şu anda. Yani 13 haftalık ortalama ile yıllıklandırdığımızdaki büyüme rakamları %25'lere oturmuş vaziyette son haftalarda. Burayı genişletmediğimiz sürece senin dediğin gibi özellikle ÖST piyasasında borçlanmakta zorlanan şirketler açısından biraz daha zor zamanlar ortaya çıkabilir. Orada tabii işin doğası gereği bunlar hani görece daha riskli yatırım araçları, özel sektör tahvilleri. Ama diğer taraftan da şirketlerin finansmanında özellikle orta vadeli ve daha uzun vadeli finansman kaynağı açısından çok da önemli piyasalar. Dolayısıyla bu piyasalardaki bu piyasaların işleyişinin de aslında muhakkak gözetilip buranın da desteklenmesi lazım. Merkez Bankası likidite sağlama açısından bazı kolaylıklar getirdi. Piyasaya bir likidite sağlıyor. Onun dışında tahvil alımları var. Belli vadelerde bu tahvil alımları da piyasanın ihtiyacı olan likiditeyi bir miktar yine piyasaya veriyor. Ama bu ÖST piyasasının da iyi işlemesinin devam etmesi lazım diye düşünüyorum. Yani bundan sonraki aşama ÖST piyasasını takip etmek olmalı. Oradaki işleyişin destekleniyor olması lazım. Diğer taraftan dediğin gibi daha da uzun vadeli finansman kaynağı haliyle halka açılmak. Halka açılmak konusunda şu anda tabii ki şirketler tarafı da çok gönüllü olmayacaktır. Çok başarılı olmayacak.
0: Alıcı yok yani şu anda bir süre bunu beklememek lazım. Ha, şunlar olabilir yani kamu arzları da bir noktada bekleyebiliriz ya da hani yurt dışı tahsisatı yüksek olan
1: büyük şirketler
0: halka arzları bekleyebiliriz falan tabii. Ama hani orası bir müddet uzaklaşmış tabii. Gibi görünecek. Benim temel sorum şu, sen biraz önce söyledin ya zaten Merkez Bankası orada biraz proaktif davranarak baştan itibaren likidite miktarını ciddi anlamda artırdı. Buradaki problem likiditenin varlığından ziyade dolaşım hızının, paranın dolaşım hızının çok düşmüş olması ya. Bir merkez bankacı gözüyle şimdi ben sana bu kısmını sorayım. Yani velocity dediğimiz hani o dolaşım ve dönüşüm hızı olmadığı müddetçe paranın etkinliğini görmek ya da homojenliğini piyasaya yayılmış şekilde gözlemlemek güçleşiyor. Yani siz ana damara verebilirsiniz ama kılcal damarlara gitmediği müddetçe şirketlerin o yaşadıkları sıkışıklığı aşmak çok mümkün olmayacak. Bunun bir yolu var mı?
1: Pratikte var. Çünkü aslında bahsettiğin kanal güven kanalı. Yani bankalar ellerindeki likiditeyi bu şirketlere kredi olarak vermek isteyecekler mi, istemeyecekler mi? Yani şirketlerin bilançolarına ne kadar güvenecekler? Şirketlerin ödeme kapasitelerini nasıl görüyor bankalar?
0: Ama zaten büyüme kısıtları da var yani. İstese de ne kadarını verebilecek o da var. Çünkü bir yandan da kapanıp açılan krediler zaten limitin bir kısmını dolduruyor.
1: Dolduruyor. Ama diyelim burayı da açtık. Merkez Bankası biraz gevşetti. Makro ihtiyati tedbirleri. Şirketlerin bilançoları buna ne kadar el veriyor? Ve biz burayı ne kadar desteklemek istiyoruz? Hani daha önceki dönemlerde gördük mesela KGF gibi şeyler geldi, destekler geldi. Bu kredi garanti fonu üzerinden destekler geldi ve onun yarattığı yani o çünkü o şu demek riskin bir kısmını hazine üstleniyor. Bankaların kredi yaratırken ortaya çıkan geri ödenmeme riskinin bir kısmını hazine yükleniyor demek. Dediğim gibi pratikte böyle bir şey uygulanabilir ve şirket bilançoları bu şekilde desteklenebilir bu süreç içerisinde. Bunun yolları var. Kullanılır mı, kullanılmaz mı? Bu yol açıkçası çok şimdilik kestirmek zor. Yani buna dair bir politika yapıcılar tarafından sinyal gelmedi. Belki şimdilik böyle bir talep yok. Böyle bir talebin olup olmadığını da tam bilmiyoruz. Ama bir noktada böyle bir ihtiyaç doğarsa politika yapıcılar açısından alternatifler mevcut. Yani daha önce denediğimiz ve işe yaradığını da gördüğümüz aslında politika tercihleri var. Bunlar kullanılabilir.
0: Yapmakla yapmamak arasındaki tercih önemli. Yapmadığın tabii. Zaman neyle karşılaşacaksın o da önemli.
1: Bu tamamen bir
0: ya da yaparsan tercih. Neyle sonuç alacaksın, ne kadar sonuç alacaksın o da önemli. Yani çünkü işin bir bilanço resesyonuna doğru dönüşme potansiyeli var mı yok mu onu iyi ölçmek lazım.
1: Aynen öyle.
0: Doğru mu?
1: Doğru çünkü yani, muhtemelen Finansal İstikrar Komitesi'ne de bu tür raporlar gidiyor. Yani şirket bilançoları çok yakından takip ediliyor. Burada ortaya

0: başarısız olmasını istemiyoruz. Bu şirketler hayatına devam etmeli, bu şirketlerin bilançoları desteklenmeli dediğimiz noktada muhakkak gerekli destekler sağlanır diye düşünüyorum.
1: Şimdi tabii burada genel olarak rakamlara baktığımız zaman hani kredi riski ne seviyede, ticari kredilerde bozulma var mı yok mu vesaire diye yani bir artış olduğunu görüyoruz ama yönetilebilir seviyenin çok da ötesinde taşmamış gibi görünüyor.
0: Kesinlikle
1: Bir,
0: evet.
1: ikincisi ben bankacılarla konuştuğumda yani bu konu çok tartışılıyor. Burada bir risk birikip birikmediğine hassasiyetle bakmak lazım ama bir risk var hızlıca yönetilmeli anlamında değil.
0: Yok.
1: Sadece bir erken uyarı mekanizması üzerinden gözlemlemekte fayda var diye tartışıyoruz. Onlar da diyorlar ki bankacılar yani şu anda faiz yüksek, koşullar zor ama biz baktığımızda ticari kredilerde de hani KOBİ'lerde biraz daha zorlandığını anlıyoruz ama onun haricindeki diğer kredilerde de hani son güne kadar bekleyip ama son günde olsa oradaki ödemeyi gerçekleştiriyorlar. Yani hani dolayısıyla bence Türk ekonomisinin oradaki direncine ya da şirketlerin oradaki direncine de şapka çıkarmak lazım. Yani
0: Yok,
1: hani
0: kesinlikle.
1: bayağı sonuna kadar direndik, direnmeye çalıştılar.
0: Burada aslında birden fazla parametre var. Bir tanesi bankacılık sistemi gerçekten risklerini iyi yönetebilen bir sistem. Yani geçmişten çok derin tecrübeleri olan bankacılarımız var. Dolayısıyla bankacılık sistemi tarafında risklerin iyi yönetildiğini, teminatların doğru alındığını gözlemleyebiliyoruz. Diğer taraftan şimdi geçmiş verilere de baktığımızda özellikle varlık fiyatlarındaki artışlar şirketlerin borçlanma kabiliyetlerini artırdı. Yani sen 1 milyon TL borçlanıyorsun ve bir teminat olarak diyelim bir arsa gösterdin ya da benzer bir varlık gösterdin. Ama zaman içerisinde o varlığın fiyatı hızlı bir şekilde arttı. Birken 2 oldu, 3 oldu, belki 4 oldu. Dolayısıyla şirketler açısından baktığımızda yükümlülüklere karşılık teminatların büyüklüğü aslında arttı. Bu bankacılık sistemi açısından da bir tampon yarattı diye düşünüyorum. Yani bankacılık sektörü ve bankacılık sistemini yönetenler açısından da karşıdaki teminatın fiyatının artıyor olması, değerinin artıyor olması önemli bir tampon oluşturdu bankacılık sistemi açısından. Şirketler tarafında da artık hani 1980'li 90'lı yılların tecrübesiyle yönetilmiyor şirketler. Şirketler de finansal anlamda daha çok finansal mühendislikle ve tecrübeyle yönetildiği için bilançolar onların da bu riskleri daha doğru yönettiğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla yani şimdi 2008-2007'li yıllardan itibaren baktığımızda gerçekten tahsili gecikmiş alacaklar oranı hala oldukça düşük seviyelerde.
1: Yani ben
0: Yani
1: ticari krediler için söyleyeyim sana 2025 yılı başında mesela yaklaşık %1,4 şu anda %2,5 takibe düşme oranı. Ama bunun 10 yıllık ortalaması nerede dersen 3,1.
0: Tabii.
1: Covid zamanında nereye çıktı? 6,4. Dolayısıyla hani öyle baktığımızda hala gayet
0: Çok çok düşük,
1: yönetilebilir
0: çok
1: düzeyde
0: düşük
1: olduğunu
0: seviyede.
1: söyleyebiliriz
0: Evet.
1: bunu.
0: Yani bunun dışında tabii bankalar bu kredileri yani tahsili gecikmiş alacakları yönetmeyi de farklı yöntemlerle örneğin varlık yönetim şirketlerine satarak kredilerin bir kısmını bilançolarından çıkarmayı da aslında bir politika aracı haline getirdiler. Bu da bir tabii yöntem. Yani banka bilançolarını rahatlatmak açısından tahsilatları görmek ve daha önüne bakabilmek, banka bilançosu açısından daha önünü görebilecek hale getirmek açısından bu da önemli bir politika aracı. O yüzden gerektiği noktada da buna ek olarak gerektiği noktada da bankacılık sektörü doğru adım olarak gördüğü şirketlerde yeniden yapılanmalara gidebiliyor.
1: Şimdi mesela onun etkisini bertaraf etmiş halimizle ihtiyaç kredilerini getirdi arkadaşlar mesela. Ama bunun üzerine de konuşmak lazım. Çünkü ticari kredilerde böyle şirketler bir şekilde o direncini korumaya çalışıyor ya da hani işte o süreci yönetebiliyor. Fakat burada esas büyüyen kısım takibe düşmüş
0: Doğru.
1: olacaklar da ihtiyaç kredileri ve bireysel kredi kartları. İhtiyaç kredilerinde 6,75, bireysel kredi kartlarında 5,7. Bunlar tabii yüksek seviyeler ve hani biz Covid döneminden bu yana görmemiştik açıkçası. Özellikle bireysel kredi kartlarında bu seviyeleri ihtiyaç kredilerinde daha uzun süredir görmemiştik.
0: Doğru. Doğru.
1: Bu da iç
0: Hatta
1: talebin mesela yavaşlama gerekçelerini ortaya koyanlardan bir tanesi.
0: daha banka sahiplik bazında baktığınızda

0: da hikaye biraz değişiyor burada. Kamu bankalarında biraz daha yüksek, özel bankalarda biraz daha düşük ve 2014 yılından itibaren yani yaklaşık 12 yıllık perspektifte baktığınızda oldukça hızlı bir yükseliş trendinde olduğunu anlıyoruz. Şimdi burada tabii birkaç tane faktör devreye girdi. Birincisi bankacılık sektörünün kredi büyümesine dair önünde belli limitler var. Kredi kartları tarafında kredi kartı limitlerini artırmayalım, hatta bazı kredi kartları limitlerini düşürelim şeklinde bir politikamız oldu ki iç talebi kontrol etmek açısından çok doğruydu. Ama borçlanma kabiliyeti açısından borçlanma kabiliyetini azalttığı için haliyle geri ödenmeme tarafında riskleri artırmış oldu.
1: Yani kitleyi yönetmek isteyen, kendi nakdini yönetmek isteyen bazı bankaların hakikaten kredi kartı limitlerini yani
0: Tabii
1: büyük
0: düşürdüğünüz
1: müşterilerde bile aşağıya çektiğini
0: Tabii
1: görüyoruz mesela.
0: görüyorum.
1: Hani bunlar önemli
0: Tabii
1: parametrelerde.
0: bu da borcun sürdürülebilirliği açısından yani özellikle bir kanaldan diğer kanalı finanse edip bir kredi kartıyla diğer kredi kartını finanse edip borcu
1: Çevirme.
0: çeviren müşteriler açısından bu da bir zorluk yarattı. Bu da tabii geri ödenmeme riskini artırıyor. Diğer taraftan da reel ücretlerimiz azalıyor zaman içerisinde. Yani bu yıl içerisinde yıl başında bir zam yapıldı. Yıl ortasında her şirket zam yapmadı.
1: Çoğu şirket
0: Çoğu
1: yapmadı.
0: şirket yapmadı. Yapanlar da çok sınırlı artışlar gerçekleştirdiler. Dolayısıyla yılın sonuna doğru yaklaştığımızda reel olarak ücretlerimiz azalıyor. Ve kredi kartı harcamalarından görüyoruz ki artık tüketiciler harcamalarını daha ziyade zaruri harcamalara kaydırmak durumundalar. Yani oradaki sıkışmayı kredi kartı harcamalarından da görüyoruz. Örneğin giyim kuşam harcamaları düşüyor son dönemde. Ama gıda tarafına harcamaya çalışıyor vatandaş. Eğitime harcamaya çalışıyor. Yani daha zaruri kalemler üzerinde daha fazla harcamalarını oraya kaydırmaya çalışıyor. O sıkışmayı da görünce bu tahsili gecikmiş alacaklar tarafında tüketici kredilerinde niye artış olduğunu anlayabiliyoruz. Yani reel gelirdeki düşüş de artık aslında ödeme kabiliyetini yani kredi ödeme kabiliyetini azaltmış durumda vatandaşın. Buna karşı tabii ne tür önlemler alınabilir? Biraz onu düşünmek lazım. Yani çünkü bu sadece banka bilançoları açısından, finansal istikrar açısından değil, aynı zamanda bir sosyal politika aracı haline gelmeye başlıyor belli bir noktadan sonra. Biraz burada aslında BDDK bununla ilgili belli önlemler açıklamıştı. Tekrar bu kredilerin, tüketici kredilerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili bazı kolaylıklar sağlandı ama ona rağmen hala artışın devam ettiğini görüyoruz. O yüzden burada bir noktada bir politika önleminin alınması gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası.
1: Yani burada mesela dünkü perakende satış verisi de 3 aşağı 5 yukarı benzer şeyler gösteriyor. Yani hızlı tüketim alanında belli noktada devam ettiğini anlıyoruz ama mesela dayanıklı tüketime, işte beyaz eşyaya, otomotiv sektörüne
0: Tabii.
1: baktığında zaten hani
0: Çöküşü
1: orası çok
0: görüyorsun,
1: ciddi
0: evet.
1: anlamda kendini gösteriyor, geri gelmiş durumda. Buralarda elbette bir yandan bunu dezenflasyon çerçevesinde de okuyabiliriz. Hani sonuç itibariyle bir finansal sıkılaşmaya doğru gitmiş olduk.
0: Tabii.
1: Ancak bu finansal sıkılaşma hani bizim uyguladığımız para politikasının sonucunda mı, dışsal ve içsel faktörlerin ya da şokların bileşimiyle mi etkili hale geldi? O ayrı mesele ama sonuçta geldi.
0: Geldi.
1: Dolayısıyla önemli soru bundan sonra bunu nasıl yöneteceğimiz? Bir, faiz politikasıyla nasıl yöneteceğimiz? İki, makro ihtiyatı hangi alanlarda tutarak ne kadar destekleyerek götüreceğimiz? Hani politikanın bundan sonrası eldeki bu ekonomi yavaşlıyor, işler pek iyi gitmiyor. Hani buna fırsat denmez ama Merkez Bankası için enflasyonu kontrol altına alabilmek adına da bir avantaj var. Burada önceliği belirlemek lazım sadece. Yani yaşadığın şokları doğru şekilde yönetmek ve likidite politikasını o çerçevede oluşturmak. Ama burada optimum noktayı bulup aynı zamanda bunun dezenflasyonu destekleyici
0: Destekleyecek.
1: şekilde sürmesini sağlamak. Yani burada bayağı mühendislik gerektiriyor.
0: Kesinlikle mühendislik gerektiriyor, tecrübe gerektiriyor. Biraz öngörü gerektiriyor, geleceği görmek

0: hmm. açısından çok haklısın. Çünkü gelişmiş ülkelerin merkez bankaları için de aynı şey konuşulmaya başlandı. Yani Fed'den, ECB'den bir yandan faiz artışı beklenirken diğer taraftan da özellikle bu tahvil bono piyasasında faizler o kadar arttı ki aslında piyasada gerekli sıkılaşma gerçekleşti. Merkez bankalarının faiz artırmasına gerek kalmadı gibi tartışmalar aslında gözlemliyoruz. Türkiye tarafına döndüğümüzde bizde de bizim de hesapladığımız finansal koşullar endeksinin alt kalemlerine baktığımızda örneğin hisse senedi fiyatlarında ciddi bir geri çekilme oldu. Bu finansal koşulları sıkılaştırıyor. Faizlerde yine bir artış oldu. Eylül ayı başına göre baktığımızda faizlerde bir artış var. Bu da finansal koşulları yine sıkılaştıran parametrelerden bir tanesi. Risk primimiz arttı. CDS arttı. Risk primindeki artış da finansal koşulları sıkılaştırıyor. Dolayısıyla iç talepteki zayıflamayla bir araya getirdiğimizde para politikasında bir miktar gevşeme demeyelim buna. Ama faizleri düşürmek anlamında özellikle Eylül'e enflasyonu da beklenenden iyi gelince Merkez Bankası'na bir alan açıldı mı diye sorarsanız evet bence açıldı. Yani Ekim ayı içerisinde Merkez Bankası bir 100 bas puanlık faiz indirimi yaparsa bunu rasyonalize edecek elinde yeterince faktör var. Çok rahatlıkla açıklayabilir. Hatta yapmazsa açıklaması daha zor olabilir. Neden faiz indirimi yapmadığını açıklaması daha zor olabilir. Buradaki tabii temel riskler, senin de bahsettiğin kuzeyimizde savaş var, güneyimizde ciddi bir savaş var. Ve petrol piyasası, özellikle enerji piyasası üzerinden ciddi bir risk birikimi var ortada. Amerika seçimleri yaklaştıkça enerji fiyatları üzerinden Amerika'nın daha fazla zora girmesini isteyen belli ki parametreler var. O yüzden hani bu tarz riskler var ama diğer taraftan yurt içi gelişmeleri değerlendirdiğimizde Merkez Bankası'nın şu anda bir miktar alanı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Faiz indirimi, politika faizinde bir indirim açısından.
1: Şimdi bunu dünkü Nobel Ekonomi Ödülü ile birleştireyim. Evet. Özellikle arz şoklarının yani Robert Hall'la Michael Woodford'un aldıkları ödül. Hani Keynesyen bakış açısıyla konuştuğunda bizim bildiğimiz parametreler üzerinden başka bir yerde ama onlar da geçmişe dönük çalışmalar diyorlar ki hani arz şoklarını yönetmek için çıktı açığına ya da çıktı fazlasına göre normal koşullarda buralarda gevşeme yapmak yerine sıkılaşma yapmak yerine gevşeme daha doğru olabilir. Biraz o çerçeveden bakarak değerlendirirsen ne söylersin diye sorayım sana.
0: Şimdi bu benim tam doktora tezi konuma gidiyor. yazdığımız dönemler 2007-2008 dönemleri, tam bu yeni Keynesyen modellerin popüler hale gelmeye başladığı dönemler. Biz de o dönemde hatırlarsan petrol fiyatı 140 dolarlara
1: 147 dolar görmüştü.
0: Ama bir yandan da ekonomik aktivite çok canlı. Yani dünya ekonomisi büyüyor, gelişmekte olan ekonomiler büyüyor. Çin zaten çift taneli rakamlarla büyüyor o dönemde. Biz aslında doktora tezimizde de o zaman şunu merak etmiştik. Yani bu sefer farklı olan nedir? Yine petrol fiyatı artıyor ama büyümeye devam ediyoruz. 70'lerde tam tersi olmuştu.
1: 79 krizinden başka bir şey.
0: Aynen öyle. Oradaki hikaye yine bir bu Woodford'ların aslında temelini attığı mikro temelli makroekonomik model çerçevesinde şunu göstermiştik. Petrol fiyatı şoku tek başına geldiği zaman özellikle arz şokları evet enflasyonisttir, büyümeyi aşağı çeker. Ama eğer bir üretkenlik artışıyla petrol fiyatlarında artış yaşanıyor ise o zaman hikaye farklı oluyor. Yani Çin'deki özellikle Orta Doğu ülkelerindeki üretkenlik artışı o dönemde petrol çok ciddi bir petrol talebi yaratıyordu. Çin hem petrol tarafında hem çimentodan tutun demir çeliğe kadar her şeyi dünyadaki kaynakları sömüren bir ülke haline gelmişti. Böyle bir ortamda üretkenliğin de arttığı bir ortamda hem büyümeyi sağlayabiliyorsunuz fiyatları düşük tutarak ama petrol fiyatları artabiliyor. Şimdiki hikaye ama tamamen farklı. Tamamen farklı demeyelim. Yine petrol fiyatlarında artış var ama diğer taraftan bir yapay zeka hikayesi var. IMF de bu raporunda ondan bahsediyor. Bir üretkenlik artışı eğer sağlanabilirse onu henüz tam göremiyoruz. Yani gerçekten
1: çok hızlı olacak gibi görünüyor ama o kadar da hızlı olacak mı emin olamadığım
0: gibi. Ondan da emin olamıyoruz. Yani. Çünkü bununla ilgili bir söz vardı. İlk bilgisayarlar hayatımıza girmeye başladığı zaman yani bilgisayarlar hayatımıza girdi. Bilgisayarlar her yerde ama üretkenlik artışını henüz göremediğimiz göremiyoruz dediğimiz bir 80'ler dönemi var. Ama 90'lardan itibaren oradaki artış, özellikle üretkenlikteki artış gözle görülür hale gelmişti. AI tarafında da gözle görülür bir artış henüz yok. Ama yine 2000'li yıllardaki gibi bir üretkenlik artışı yüksek petrol fiyatıyla geldiği zaman bu ekonomiyi daha az etkiliyor. Bence şu andaki şeylerden biri o aslında, faktörlerden biri o. Evet, üretimi üretim kısıldı ama tüketim de kısıldı. Çin'e bakıyoruz, Uzak Doğu'ya bakıyoruz, petrol tüketimi kısıldı. Ama bir yandan da bir AI şoku var ortada. Yani inkar edemeyeceğimiz bir AI şoku var. Bu da bence önemli bir faktör, önemli bir parametre. Bu petrol şoku, enerji şoku yaşadığımız dönemde onun etkilerini bir miktar törpülüyor diye düşünüyorum ben. Ne kadar olduğunu şimdi hesaplamak zor ama bizim daha önceki tecrübelerimiz ve yazdığımız, hani o dönemki yazdığımız ve IMF Economic Review'da yayınlanan makalemiz vardı bununla ilgili. O makalede bunu gösteriyor aslında tam yeni Keynesyen perspektifte.
1: Peki bir virgül koyalım, sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
2: Çimsa'nın sunduğu sabah raporu devam edecek.

0: Sabah raporunun son bölümüyle karşınızdayız. Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor İbrahim Ünalmış'la sohbetimizin de son kısmındayız. Şimdi tam Nobel ödülleriyle kapattık bu bölüme başlarken biraz dünyada olup biteni hızlıca toparlayarak kapatalım. Çünkü finansal koşullardaki sıkılaşmadan bahsettik biraz önce. Türkiye'deki durumdan da bahsettik. Şimdi dünyada şöyle bir noktaya doğru geldik. Fiyat şoku, arz şoku bütün dünyada enflasyonları yukarıya doğru itiyor. Bir şekilde faiz fiyatlamaya çalışan her yerde bunun yansımasını görüyorsun. Global bono faizleri %4'ün üzerine geldi ortalamada. Hı hı. Amerika'nın 10 yıllıkları işte 5'lerin üzerinde, uzun vadeye gittiğin zaman neredeyse işte 5.65-5.70'lere doğru giden fiyatlamaları görüyorsun Amerika'da. Almanya bakıyorsun öyle, Japonya bakıyorsun öyle, Avustralya bakıyorsun öyle, İngiltere'ye bakıyorsun öyle. Hemen hemen her yerde faiz adlerinin yukarı kaydığı bir tablo var. Piyasa o riski fiyata dahil ediyor. Şimdi normalde merkez bankalarının müdahaleleri ister istemez buralarda yol gösterici, sinyal verici olur ve bu sıkılaşmaya ön gösterirdi. Ama şimdi piyasa merkez bankalarından hızlı hareket etti. Hı hı. Yani Avrupa Merkez Bankası haricinde hızlı aksiyon alıp ki 2 faiz artırımı. Evet. Bunun haricinde yani Fed'den bir tane gördük. Diğerlerinden işte Japonya başka bir yerdeydi. Onlar çekimser ama ufak ufak artırmaya çalışıyorlar. Hani merkez bankalarının yapması gerekenden ya da yapacağından daha hızlı fiyatlamaya koşmuş bir piyasa var. Şimdi merkez bankaları da diyor ki ben zaten bu artırımı yapsam sıkılaşma etkisi olarak gözleyeceğim şey bu olurdu.
1: Bu olurdu.
0: Onun için ben şimdi bunu yapmayabilir miyim acaba? Şimdi burada tabii hani sosyal medya deyimiyle bir Nick Entry uyumsuzluğuna gitme potansiyeli var mı?

0: Merkez bankalarının eylemsizliği bir yerden sonra ceza mekanizmasına da dönüşebilir. Tabii. O faiz adlarının daha yukarı kaymasıyla da sonuçlanabilir istenmedik şekilde. Hani bunun şu anda kontrol ufkunun neresindeyiz diye sorayım sana.
1: Aslında merkez bankaları açısından bir yandan kolay bir yandan da zor bir dönem diyebiliriz. Şimdi zorluğu şöyle, dediğin gibi piyasa önden faiz artırımını yapmış oldu. Çünkü ortaya çıkan son dönem dinamikleri içerisinde bir yandan da artan bir borçluluk problemi var. Hem Amerika'da hem Japonya'da, ülke bazında baktığımızda Avrupa'da, Fransa'da borçluluğun arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bir mali baskınlık problemiyle de karşı karşıya bu ekonomiler. Mali baskınlık veri iken merkez bankalarının hızlı aksiyon alması zorlaşıyor. Burada faizleri artırdığınız zaman işte bütçe tarafında ekstra yük oluşturuyor gibi borç sürdürülebilirliği konusu gündeme gelmeye başlıyor gibi sorunlar gündeme geliyor. O yüzden Amerika'da bir çekimsellik var, Japonya'da bir çekimsellik var. Bunların üzerine bir de enerji şoklarıyla baş etmeye çalışıyorlar. Burada aslında biraz Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmakta yarar olduğunu düşünüyorum ben gelişmiş ülkeler açısından. Çünkü biz farklı şoklarla karşı karşıya kaldığımızda standart enflasyon hedeflemesi politikasının, yani sadece faiz politikası üzerinden ekonomiyi ve ekonomide talebi yönetmenin pek mümkün olmadığını yaşayıp gördük 2007-2008 krizinden sonra. Ve dünyada muhtemelen makro ihtiyati tedbir deyip makro ihtiyati tedbirleri, yani mevcut enflasyon hedeflemesi politikasını destekleyecek ek unsurları devreye soktuk. O zaman rezerv opsiyon mekanizması devreye girdi. Şimdilerde kredi büyümesi kanalını kullanıyoruz ki talebi kontrol edebilelim diye farklı şokların ekonomiyi etkilediği ortamda. Şimdi Amerika'da da aslında benzer şeyler yapmaya başladılar. Bir yandan Fed faizi artırıyor, diğer taraftan hazine tahvil alımlarını artırmaya çalışıyor ki uzun vadeli faizleri aşağıda tutabilsin. Bu da aslında bir Fed'in politikasını destekleyecek aslında faktörlerden bir tanesi. Bir yandan Fed kredibilitesini korumaya çalışıyor, diğer taraftan da çok uzun vadeli faizleri aşağıda tutmaya çalışıyor hazine ki çok fazla maliyet artmasın, borçlanma maliyeti, konut kredisi borçlanma maliyetleri artmasın. O yüzden dediğim gibi, yani 2000'li yıllar merkez bankaları açısından çok rahat bir dönemdi. Mali baskınlık yoktu ekonomilerde ve uluslararası ilişkilerde aslında çok daha dostane bir ortam vardı. Ama şimdi bir yandan mali baskınlık var, diğer taraftan Amerika yeni tarifelerle sürekli sisteme şok vermek durumunda kaldı. İthalat maliyetleri arttı. Çin'le ilişkileri bozuldu. Çin, Amerikan tahvillerinin önemli bir alıcısıydı. Şimdi tersine dönmüş vaziyette. Dolayısıyla bu tarz çok değişkenli, çok parametreli dönemlerde sadece faiz politikası tek başına aslında işe yaramıyor. Biz bunu Türkiye tecrübesinde defaten gördük. O yüzden önümüzdeki dönemde de bu faiz politikasına ek olarak bu şokların olumsuz etkilerini bertaraf etmek adına Amerika'da muhtemelen alternatif araçları kullanacak. ECB tarafı biraz daha rahat. Orası biraz daha sakin görünüyor. Ama Amerika'da Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanacak alan var diye düşünüyorum açıkçası.
0: İbrahim Ünal'ım, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.
2: Çimsa sabah raporunu sundu. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ek

0: ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırım bülteninden herkese günaydın efendim. Evet, IMF'den gelen verileri takip ediyoruz ki bir tarafta küresel büyüme tahminini yukarı doğru revize ederken Türkiye ekonomisi açısından aşağı yönlü bir revizyon geldi. Küresel piyasalara bakacak olursak dün düşük işlem hacmi çip hisselerindeki satışların öne çıktığı bir günü geride bıraktık. Peki bugünden neler bekliyoruz? Hızlıca yatırım bültenini başlatıyoruz an itibariyle. Evet, Erdoğan Ekim'i işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından fon yatırımcılarına yönelik 1 milyon Türk lirasına kadar ana para ödemelerinin kanun teklifinin meclisten geçmesiyle birlikte Ekim ayında başlayacağını açıkladı. Erdoğan spekülasyon ve manipülasyon hızıyla haksız kazanç sağlayanların bunun bedelini mutlaka ödeyeceğini de vurgulamış oldu. IMF büyüme tahminini düşürdü. Uluslararası Para Fonu küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için %3'den %3,1'e çıkartırken Türkiye ekonomisi için bu yıl %2,7, gelecek yıl ise 3,6 büyümesinin beklendiğini belirtti. 2026 yıl sonu tahmininin %31,2 enflasyonda, 2027 yıl sonu tahmini ise %26,5 olması yönünde beklediğini kaydetti. IMF yapay zeka piyasa düzeltmesi, devlet tahvili faizlerindeki sert yükseliş ve siber saldırıların küresel finansal istikrar açısından oluşturduğu risklerin giderek arttığı uyarısında bulundu. Piyasalarda ise yapay zeka satışı geldi. Broadcom CEO'su Hawk'tan yapay zeka patlamasının stratejileri kumarbazlarınkine benzeyen yatırımcıları cezbettiğini ise belirtmiş oldu. Ve metallerde yapay zeka endişesi yaşanıyor. Bakır ve alüminyum fiyatları yapay zeka altyapısına yönelik aşırı harcamaların sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin yatırımcıların risk iştahını azaltmasıyla birlikte gerilemiş oldu. Ve burada veri merkezlerinin hızla yayılmasının finansmanı zorlaştıracağı yönündeki uyarıların ardından yapay zeka ve teknoloji hisseleri küresel piyasalarda düşüş kaydetmiş oldu. Son olarak ise Trump'tan hisselere sert tepki geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına ilişkin Husiler yanlış işler yapıyorlar. Hem de çok yanlış, bu durum hiç iyi değil dedi. Ve değerlendirmede bulunurken saldırıların artması ile ABD'deki kongre ara seçimleri arasında bir ilişki görüp görmediği yönündeki soruyu yanıtlarken saldırıların seçimler üzerindeki olası etkilere bir etki yaratmadığını da belirtmiş oldu.

0: Ve haftanın ikinci işlem gününde nasıl bir veri takvimi ile karşı karşıyayız? Hangi veriler piyasa üzerinde etki yaratabilir? Hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Ve bugünün özelinde saatler onu gösterdiğinde efendim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayı ödemeler dengesi verisini açıklayacak. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 3,8 milyar dolar cari fazla açıklaması yönünde. Tamamen aslında piyasanın odaklandığı, bugün içeride yurt içi piyasaların odaklandığı nokta ödemeler dengesi verisinde olacak. OPEC aylık rapor gelecek ve OPEC'ten gelecek olan aylık raporu, petrol piyasası raporu yayımlanacak. Yakından takip edeceğiz. Türkiye saati itibariyle 13'te. 17'de ise ikinci el konut satışları verisi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek. Ama bugün aslında çok daha Fed yetkililerinden gelecek olan açıklamalar önemli. Fed Guvernörü Waller tarafından Türkiye saati itibariyle 10.45'te Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nda yapay zeka çağında ekonomi politikası üzerine konuşacak, değerlendirecek. Buradaki değerlendirmeleri takip edeceğiz. Bunun yanı sıra Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin tarafından Türkiye saati itibariyle 20'de, Boston Fed Başkanı Collins ise Türkiye saati itibariyle 23'te konuşacak. Bunun yanı sıra Apple'ın güncellenmiş HomePod mini ve Apple TV set üstü kutusu da dahil olmak üzere yeni akıllı ev cihazlarını da tanıtması bekleniyor. Bugün yakından takip edeceğimiz veriler arasında. Diğer tarafta evet, Bangkok'ta düzenlenen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarını takip ediyoruz. Mehmet Şimşek'in katılmayacağı haberini paylaştık. Buradan gelecek özellikle fonlarla ilişkili toplantılar tüm hızıyla devam ediyor. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Haftanın ikinci işlem günü dedik. Peki piyasalarda rakamlar nasıl şekilleniyor? Hızlıca bakalım. Dolar TL an itibariyle 49 lira 36 kuruş. Euro TL tarafına bakacak olursak 55 lira 22 kuruş seviyesinden bir fiyatlama geçiyor. Euro dolar çaprazında 1.1880 ve dolar endeksinde her ne kadar 0.19'luk bir geri çekilme olsa da görece yüksek güçlü seviye devam ediyor. 102.39 seviyesinden bir fiyatlamayı alıyoruz. Dolar yen tarafında ise 158 liranın üzerindeki seyir devam ediyor. Diğer tarafta ABD vadeliler tarafına bakalım. ABD vadelilerde nasıl bir fiyatlama an itibariyle öne çıkıyor? Bugün piyasaların odağında aslında, hatta bu haftanın odağında, piyasaların odağında piyasalarda önemli veriler. Yani yatırımcıların bu hafta hem bilanço sezonu hem de Fed'in faiz görünümü açısından kritik enflasyona çevrilmiş bulunmakta. Dün S&P 500 şirketlerinin çoğunda yükseliş görünmesine rağmen çip devlerindeki satışların baskısı ile birlikte rekor seviyelere yakın bir seyretme vardı. Çip hisseleri Temmuz'dan bu yana en uzun düşüş serisini yaşarken ABD hisse piyasasında ise işlem hacmi 2026'nın en düşük seviyesine kadar da indiğini takip ediyoruz. Özellikle S&P 500 şirketlerinin 3. çeyrek karlarının geçen yılın aynı dönemine göre %25 yönünde artması bekleniyor bu bilanço sezonunda. Ana gündem şu anda bilanço sezonu olmaya devam ederken Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo bugün açıklayacağı finansallarla birlikte Wall Street'teki banka sezonunu başlatacak gibi duruyor. S&P 500 vadeli an itibariyle 0.13'lük bir geri çekilmeye işaret ederken teknoloji endeksi Nasdaq tarafına baktığımız zaman orada satışların devamını, yol açtığını görüyoruz. Dow Jones tarafında ise 0.33'lük yön yukarı pozitif bir görünüm söz konusu. Diğer tarafta tahvil faizlerine bakalım ki hisse senetlerindeki dün satışlar, teknoloji hisselerindeki satışlar bir miktar daha yatırımcıları güvenli liman olarak tahvillere yönelttiğini takip ettik. 10 yıllık tahvil getirisinde 5 bas puanlık bir düşüşe işaret etmişti ve 5.19 seviyesine kadar da gerilediğini takip ettik. Bunun dışında özellikle küresel anlamda da Avustralya ve Yeni Zelanda'da da bir tahvillerde yükseliş söz konusu oldu. 5 yıllıklardaki getiri oranı 4.97, 2 yıllıklardaki getiri oranı ise 4.76 seviyesinden fiyatlamanın geçtiğini takip ediyoruz. Evet, tahviller tarafını da yakından takip ederken özellikle küresel piyasalarda yapay zeka hisselerine yönelik endişelerin bir miktarda riskten kaçışı hızlandırdığını takip ettik. Peki altına ne kadarlık bir yaradı bu? 0.48'lik yön yukarı altın spot tarafında sınırlı bir pozitif etki. 4.192 dolar seviyesinden altın spot tarafında bir fiyatlama yaşanırken gümüş tarafına 60 doların üzerindeki seyir devam ediyor. Yarım puanlık artı söz konusu. Bitcoin tarafına bakacak olursak daha yatay bir görünüm. 83 bin doların üzerindeki seyri devam ettiriyor. Evet, piyasalarda aslında yüksek petrol fiyatları ve tahvil getirilerine rağmen özellikle güçlü şirket karlarına yönelik beklentiler hisse senetleri tarafını desteklemiştik, yapay zeka hariç. Peki hemen şöyle bakalım, yüksek seyir Brent petrolde devam ediyor. Her ne kadar %1'in üzerinde sınır satışlar olsa da görece güçlü seviye devam ediyor. 105 doların üzerinde, 105 dolar 46 sent ve NYMEX petrolde ise 92,5 dolar seviyesinde bir fiyatlamaya işaret ediyor. Tüm bu detayları konuşmaya devam edeceğiz diyelim ve özellikle IMF'in raporunu yakından takip ediyoruz. Nurol Portföy'e gidelim ve hemen yönetim kurulu danışmanı Doktor Altuğ Özaslan ile birlikte değerlendirelim. Altuğ, hoş geldin.
1: Günaydın Pelin, iyi yayınlar.
0: Altuğ, şimdi fon meselesine geçeceğim ama şimdi hemen şöyle hızlıca IMF'in tahminlerinden ben başlamak istiyorum. IMF Türkiye ekonomisi için 2026 büyüme tahminini 2.7, 2027 beklentisini ise 3.6 olarak açıkladı. Bu yıl büyümenin görece zayıf kalıp gelecek yıl hızlanacağı öngörüsü, dezenflasyon sürecinin büyüme üzerindeki maliyetinin geçici olacağı varsayımına dayanıyor. Sen ne dersin?
1: Bu seneyi hatırlarsan esasında biz %3,5'la başlamıştık. Yani piyasa beklentileri, ekonomist raporları, hatta 4'e yakın beklentiler vardı büyümede. Tabii para politikasının dışsal faktörler sebebiyle, özellikle yani İran'da yaşanan savaş, oradan gelen enerji şoku vesaire dışsal faktörler sebebiyle dezenflasyon süreci istenilen patikada gerçekleşmedi. Gerçekleşmemesiyle para politikası daha sıkı kaldı ve faiz haddi de daha yukarıda. Bir yerden sonra tabii bu artık içerideki iç talebi, iç tüketimi, buradaki toplam talebi erozyona uğratmaya başladı. Bu çok önemli. Son iki ayda fonlar tarafında yaşanan olayda piyasada tüketicinin öyle ya da böyle bir nakit sıkışıklığı olması, işte tüketime elinin soğuk yaramasına sebep oldu. Ve doğal olarak da biz artık iç tüketimin hem 3. çeyrekte, 4. çeyrekte bence daha da zayıf olacaktı. Zayıf olacağı bir 4. çeyreği yaşadık. O yüzden de bu sene %2,5, 2.7 artık bu civarda bir büyüme gelecekti. Gelecek sene için de yani riskler bence yukarı yönlü değil, aşağı yönlü. Hani burada da %4 bekleyenler vardı. Hatta 4,5 beklenti atan falan vardı ama şu anda bence 3,5 gibi bir büyüme olur mu 2027 için soru işareti. Çünkü 2027'nin belirleyici faktörlerinden bir tanesi, biliyorsun, İran savaşı ne olacak? Bu sorunun cevabını hala bilmiyoruz. Burada uzun süredir devam eden bir savaş var. Petrol de işte Brent'e 100,5 dolara geldi. Dün Aramco'nun bir raporu vardı. Toplam buradaki işte Hürmüz'den geçmesi gereken açık 3 milyar varilin üzerine çıktı. Yani yarın sabah savaş bitti deseler bile 3 milyar varilin ne zaman kapanacağı, kaç ay süreceği ayrı bir soru işareti. O yüzden buradaki dışsal faktörler önemli olmaya devam edecek. Tabii 2027 yılına girdiğimizde içeride, biliyorsun, harcanabilir gelir önemli bir şekilde belli bir kesimde erozyona uğradı. 2027 yılı için asgari ücret zammı, buna mukabil, buna endeksli olarak şirketler baktığı için maaş zamları ne kadar yapılacak? Elektrik, doğalgaz zammı, kira biliyorsun geriden geliyor. Sonuçta 12 ayın ortalaması olduğu için dezenflasyon sürecinde kira zamları genel olarak maaş zamlarının da üzerinde kalıyor. Bu yüzden de kişilerin işte kira, elektrik, doğalgaz, aidat gibi vesaire giderlerini ödedikten sonra ellerine kalan harcanabilir diğer gelirler ciddi bir şekilde erozyona uğruyor bu tip dezenflasyon süreçlerinde. Bunun 2027'nin ilk çeyreğinde de etkisini kesinlikle göreceğiz. Bu yüzden de bence 2027 büyümesi için de riskler yukarı yönlü değil, aşağı yönlü. Senenin sonundaki işte bu elektrik, doğalgaz, vergi vesaire, maaş harcamaları, buradaki zamlar bence önemli olacak. bugünden konuşmak için çok erken.
0: Peki Alto, şimdi yani bugün Türkiye ekonomisinde uzun süredir 3,5 yılı aşkın uygulanan sıkı para politikası, işte bununla birlikte kredi koşulları, zayıflayan iç talep burada büyüme görüntüsünü baskılıyor. Şimdi bugün 2020 IMF'in özellikle 2026 için 2,7'lik büyüme tahmini. Sence ekonomide kontrollü bir yavaşlayamaya mı işaret ediyor, yoksa üretim ve yatırım koşullarındaki o bu taraftaki kırılganlığın daha da arttığını mı gösteriyor bize?
1: Şimdi biz esasında kontrollü bir yavaşlama istedik, sert istemedik. Yani sudden stop'a götürülmek istenseydi Türkiye'de ekonomi, 2023'teki seçimden sonra 9 ay içerisinde yapılır. Enflasyon çok hızlı bir şekilde aşağıya gelirdi. Ama sonuçta bunun da bir diyeti olurdu. Doğal olarak biz bunu vade içerisinde yayarak yapmak istedik. Bu yüzden de Merkez Bankası'nın enflasyon raporlarında, işte hatırlarsan hep bir çıktı açığı tahmini vardı. Ama ne yazık ki bu çıktı açığı herhalde işte 10-12 enflasyon raporu boyunca tutmadı. Yeni yeni son 2 enflasyon raporu itibariyle çıktı açığı tutmaya başladı. Bunun sonucunda da büyümenin bir şekilde aşağıya geldiğini görüyoruz. Dünyanın her yerinde bir sürü ülkede, hani Çin'i vesaire kenara koyuyorum ama Amerika dahil gelişmiş ülkelerin çoğunda büyümenin ana motoru tüketimdir, iç taleptir. Türkiye'nin de buradan bir farkı yok. Türkiye'nin buradaki farkı hep işte yaptığımız iktisadi eleştiriler dahilinde ihracatı, katma değerli ihracatı, doğru ürünleri ve dünyadaki gelişimi yakalayacak bir kalkınma politikasının olmaması ve bunun da ihracata ve ödemeler dengesine negatif etkisidir. Ama biz de diğer her ülke gibi, diğer G20 ülkelerin çoğu gibi, gelişmiş ülkeler gibi iç talep motoruyla büyüyoruz. Şimdi sanayi üretim tarafı tabii orası ayrı bir konu ne yazık ki. Biz dezenflasyon patikasının istenilen zaman içerisinde istenilen seviyeye ulaşmaması kaynaklı daha sıkı bir para politikasında daha uzun bir süre kaldık. Şu anda da kalmaya devam ediyoruz esasında. Benim de tam Mayıs ayından beri söylediğim gibi sonbaharda faiz indirimine geri başlarız demiştim. Yeniden bir faiz indirim sürecine giriyor olsak da bu faiz indirim süreci de kontrollü, itidalli bir faiz indirim süreci olacaktır. Hani böyle çok güvercin güvercin bir faiz indirim süreci olmayacaktır. Yani faizin 37 olmasıyla, örnek veriyorum 32 olması ya da 30 olması Türkiye'de sanayiciyi rahatlatacak bir seviye değil. Yeniden yatırım yapmaya uygun bir nominal faiz seviyesi dediği, reel faiz de çok yüksek. Bir de sanayi tarafında tabii 2 senedir ne yazık ki kanayan yaralar var. Faiz indiğinde önce buralara pansuman yapılacak, buralar toparlanacak, şirketlerin işte faiz giderleri biraz yumuşayacak, finansallar, gelir tabloları, bilançolar vesaire rahatlayacak. Belki ondan 1 yıl sonra, belki 18 ay sonra şirketler yeniden yatırım yapmayı düşünecekler. Yani faizin iniyor olması hani hemen sanayicinin yatırım yapacağı anlamına gelmiyor. O yüzden de bence hani sorduğun sorunun cevabı ikisi de diyebilirim yani.
0: Peki şimdi diğer tarafta özellikle mesela burada IMF'in risklerin aşağı yönlü olduğuna ilişkin uyarısına bakıyorum. Orta Doğu'daki savaş biraz daha öne çıkıyor. Petrol fiyatlarının özellikle 100 doların üzerinde kalıcılaşması durumunda küresel büyüme ve enflasyon tahminlerinde nasıl bir revizyon gündeme gelebilir? Burada yukarı yönlü bir revizyon var küresel büyümede ama çok mu hafife alınıyor?
1: Ya küresel büyümedeki revizyon tabii biliyorsun Amerika tarafında hep aynı şekilde konuşuyoruz. Yani oradaki yapay zeka için yapılan yatırımlar, ya oradaki CAPEX gerçekten önemli bir dinamik oldu. Doğal olarak bunun şu anda kısa vadede hızlı bir geri dönüş oluyor. Çünkü ekosistem eleştiriliyor da aynı zamanda ama kendi kendini besleyen de bir döngü. Doğal olarak da hani birinin yatırımı esasında başka birinin de geliri ve karı oluyor. Aynı zamanda oradan sürekli talep geliyor. Burada bir sarmal var sonuçta. Hani Amerika tarafını kenara koyuyorum. Avrupa tarafı biliyorsun yani geçen seneden beri zayıftı. İşte son bir çeyrektir biraz Almanya, İtalya vesaire toparlıyor. Fransa tarafını zaten IMF'de aşağı çekti. Ama petrolün bu kadar yüksek kaldığı bir dünyada doğal olarak bence riskler aşağı yönlü. Böyle kalmaya da şu anda devam edecek gibi görünüyor. İşte biliyorsun Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları yakın dönemde yoğunlaşmaya başladı. İşte Amerika'da ara seçim yaklaşıyor. Kasım'a kadar ne kadar hararetli olur kestirmek zor ama Trump'ın açıklamaları itibariyle ki ne kadar güvenilir onu da işte son 2 senedir hani güven konusunda en azından 50-50 olarak kabul ediyoruz Trump'ın açıklamalarını ama ara seçimden sonra İran olacak müdahaleleri işte orada yapılacak operasyonları sıklaştıracağını söylüyor. O yüzden de bence küresel büyümeye yönelik de riskler aşağı yönlü. Yukarı yönlü herhangi bir pozitif bir sürpriz olma ihtimali bence çok düşük.
0: Peki şimdi bugün Ağustos ayına ilişkin cari işlemler açığını karşılayacağız. 3,8 milyar dolarlık bir beklenti söz konusu. Cari dengedeki özellikle altı iyileşmenin ne kadarı turizm ve mevsimsel etkiler olur, ne kadarını iç talepteki yavaşlama biraz daha dikkat çeker ve ithalatın baskılanması gibi bir unsur olur mu, yoksa enerjinin oradaki etkisini nasıl göreceğiz? Çünkü bir tarafta da aslında burada bizi aslında absorbe eden nokta yenilenebilir enerji yatırımları ve hidroelektrik tarafı oldu biraz daha. Orada en azından bir baskılamaya işaret etti. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi ödemeler dengesi, cari açık tarafında bence tabii iç talebin erozyona uğraması, törpülenmesi önemli bir hikaye şu anda. Bu böyle de devam edecektir. Petrol tarafında bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O enerji şokunu hani futbol tabirle bir şekilde geliyor top. Biz hani topu göğsümüzde yumuşatıyoruz diyebilirim. Ama tabii bundan sonraki süreçte belki şunu da bu arada cari açık için hesaba katmak gerekiyor. Biliyorsun Avrupa Birliği'nde belli sektörler için ihracatta kota var. İşte karbon emisyonu, CBAM vesaire. Bu kotaların önemli bir kısmı da dolmuştu. Bu kotalar sebebiyle önden hızlı gelen talebi karşılayan bir ihracat oldu. Bunun da palyatif olarak kısa vadede geçici bir etkisi var. Ekim ayı itibariyle aynı etkiyi görmeyeceğiz. Kotalar sonuçta yeniden açıldı. Hani bu önden yüklü siparişler gitti sonuçta bir şekilde. O yüzden de Ekim ayı itibariyle aynısını görmeyeceğiz. Ama hani 40 milyar doların üzerinde bir cari açık gelmesi de bence içeride sönümlenen iç talep itibariyle bundan sonra zor. Ama enerji şokuyla iç talebin sönümlenmesi birbirine ne kadar götürür kısmını ben de çok emin değilim. Eğer petrol artmaya devam edecekse biliyorsun işte 120 dolar hedefleri vardı Brent petrolde. 120'ye gittiğimiz yerde biz Eşel Mobil'den de çıkacaksak ki ben petrolün bu kadar yüksek seviyelerde kaldığı bir yerde Eşel Mobil'den ekonomi yönetimine çıkmayı pek tercih edeceğini düşünmüyorum. Ama hani çıkarsak tabii o zaman hikaye içeride enflasyon içinde farklı olur. Ama dediğim gibi çıkmamızı beklemiyorum. Ödemeler dengesi içinde petrol hikayesi bizim en önemli hikayemiz. Evet iç talep burada bizim cari açığımızı bir şekilde beklenenden daha aşağı olması konusunda pozitif etkiliyor. 2027'nin ilk çeyreğinin sonuna kadar da etkilemeye devam edeceğini düşünüyorum.
0: Peki diğer tarafta tahvillerin yüksek, yani yüksek faiz haddinin sergilendiği bir dünyadayız, küresel ekonomideyiz. Bugün küresel tahvil getirilerini, ABD tahvil getirilerini yüksek seyretmesi, küresel risk iştahının zayıflaması portföy akımları açısından bir miktar daha orada da baskı yaratmaya devam edecek mi ödemeler dengesi tarafında?
1: Yani şöyle, tahvil faizleri esasında yüksek mi tartışmalı. Bence tahvil faizleri normalleşti. Tahvil faizleri çok düşüktü. Yani hatırlarsan, yani çok da geriye gitmeye gerek yok. 5 sene önce Amerikan 10 yıllık tahvili %1 civarındaydı. 2023'te seninle yaptığımız programda da söylemiştim. Önümüzdeki dönemde faizlerin, Amerikan tahvil faizlerinin yukarı gitmesini bekliyorum. Yani 10 yıllıkların %6'ya yaklaşması sürpriz olmaz demiştim o 2023 döneminde. Hani buraya geldi ama bunun sebebi bunların çok yükselmesi ya da ekstrem seviyelere gitmesi değil. Esasında buranın normalleşmesiydi. Bence buralar olması gerektiği yerlere geliyor, normalleşiyor. Yani negatif bir vade priminin olduğu bir dünya sürdürülebilir bir dünya değil. Biz şu anda normalleştik. Bugün örnek veriyorum, 10 yıllık tahvil faizinin 7'ye gitmesi olması gerekene göre yüksek bir faiz olur. İç tarafta da tabii doğal olarak bizim Eurobond'larımız da, CDS'imiz de bundan etkilendi. 240-250 civarına gelmiş bir CDS'imiz var. Eurobond'umuz da 8'e geldi. Hani 10 yıllık benchmark olarak alıyorum. Bu da doğal olarak yurt dışına bir şekilde oradaki faizlerle, beklentilerle öpüştü diyelim, konverge etti. Bizim tarafımızdan normalleşti. İç tarafta eğer borçlanma tarafında ekonomi yönetimi ya da işte hazine müsteşarlığı biliyorsun işte biz önden hep bir şekilde öngörerek borçlanma yapıyoruz, dış borçlanma. Senenin sonuna kadar en çok önemli bir dış borçlanma artık olmaz. Bizim tarafımızda da kur tarafında da yönetilen bir taraf var. O yüzden ben Türkiye'nin dış borçlanmasını herhangi bir şekilde etkileyecek bir şey görmüyorum. Yakın dönemde de işte dün de haberi çıktı herhalde. Amerika'da da biliyorsun borçlanma fonlarına ve buradaki ETF'lere yakın dönemin en yüksek girişlerinden biri oldu. Bu kısa vadede bu faiz yükselişlerini fırsat bilen, buradan yatırım yapmak isteyen kurumsal da tüzel de yatırımcılar da olacaktı. O yüzden kısa vadeli en azından şu yükseliş hareketinin bittiğini ya da bitmeye yakın olduğunu düşünebiliriz. Burada bir şekilde en azından 10 yıllık Amerikan tahvillerinin yani 2 yıllığın 30 yılı kısmi şekilde aşağıya geldiğini, bu yukarı doğru olan ayı piyasasının bir düzeltmesinin içine gireceğimizi görebiliriz. Bu tabii Türkiye Eurobond'larına da sirayet edecektir. Ama uzun vadeli, yani önümüzdeki 5 yıl içerisinde riskler tahviller için hala yukarı yönlü. Ama dediğim gibi Türkiye'nin ödemeler dengesi içinde ya da bunları fonlaması, borçlanması içinde ben bugünkü şartlar itibariyle mevcut faiz patikasının, küresel seyrinin herhangi bir riski olduğunu düşünmüyorum.
0: Peki Altun, şimdi burada TL'nin carry trade'inin de tartışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Dün BBVA'nın raporunu da karşıladık. Burada faiz indirimlerine rağmen Türk lirası carry trade işlemlerinde cazibesini koruyacaktır dedi. Yıl sonuna kadar 200 bas puanlık indirimi varsaydığımda dahi aslında brüt carry getirisi 2,9 seviyesinde civarında kalacak dedi. Sence bu getiri kur riskini telafi etmek için yeterli mi? Katılır mısın bu rapora?
1: Yani şöyle, ben 300 bas puan bekliyorum. Zaten söylemiştim yani bir iki önceki yayında da. Evet, 150-150, ben 300 bas puan indirim bekliyorum. Merkez Bankası'nın yeri olduğunu düşünüyorum. Para politikasının da olması gerektiğinden çok daha sık olduğunu düşünüyorum. Yani genelde biliyorsun, senelerdir ben yapı olarak, iktisada bakış olarak piyasaya göre daha şahin biriyimdir. Ama Mayıs'tan beri piyasaya göre daha güvercin kaldım. Olması gereken de odur, beklentim de odur. Yani 150 çarpı 150. Tabii yani şurada carry trade'in en önemli hikayelerinden biri volatilite. Merkez Bankası crawling peg'e, kontrollü kur rejimine devam ettiği müddetçe ben hep aynı şeyi iddia ediyorum. Bu sonuçta onların tasarrufu bu arada. Yani kur da virgülden sonraki ikinci haneye kadar, isterse dördüncü haneye kadar kuru belirleyebilir. Biz bu volatiliteyi kontrol etmeye devam ettiğimiz sürece carry trade tarafında bir cazibe vardır. Ama bu cazibe zaman içerisinde önemli ölçüde azaldı. 2024 cazibesi 2025'te yoktu. 2025 cazibesi 2026'da olmadı. 2026 cazibesi de 2027'de olmayacak. Bunun da sebebi çok basit esasında, matematiksel olarak. Yani biz %50 faizin olduğu bir yerde, yıllık bileşik %66-68'lere gelmiş bir faizde kurun %25 gitmesine izin veriyorduk. Şimdi bizim politika faizimiz %37'lere geldi. Doğal olarak 44-45 gibi bir bileşiği var. Bundan 6 ay sonra gideceğiz, belki %30 faizimiz olacak. O zaman bileşiği %38'e gelecek. Yani aradaki carry enflasyonun düşmesine mukabil, içerideki politika faizinin de düşen enflasyona faiz indirimi sebebiyle konverj etmesi kaynaklı doğal olarak carry getirisi de düşüyor. Bu yeni carry girişlerinin olmamasına sebep olur. İçerideki carry trade pozisyonları ne zaman yavaş yavaş unwind olur, ya da carry trade unwind oldu ama başka bir TL varlık almayı tercih edebilirler. Yani hisse senedine kayan olur, ne bileyim işte faiz getirisinde işte kısa vadeli banka tahvillerinden çıkarlar ya da gecelik olarak satmaktan vazgeçerler de 2 yıllık benchmarklara, 5 yıllık, 10 yıllık TL tahvillere kayarlar. Yani carry trade'in unwind olması içerideki pozisyonun illa dışarı çıkacağı anlamına da gelmiyor. Ama vade içerisinde cazibe azalıyor, azalmaya da devam edecektir. Ama dışarıda bakarsan EM, diğer emerging marketlara, Türkiye şu anda hala cazip mi? Cazip. 3 ay sonra, 4 ay sonra cazip olmaya devam edecek mi? Mevcut patika itibariyle evet. Ama Haziran 2027'de cazip olacağını düşünmüyorum.
0: Yani o da, yani buradaki kurdaki değer kaybının hangi noktada sen getiri avantajını ortadan kaldıracağını düşünüyorsun?
1: Ya bunu kestirmek çok zor. Bunu hep konuşuyoruz. Aha. Ben de hatırlarsan işte mevcut ekonomi politikasından çıkıştaki en önemli soru işaretinin esasında bu olduğunu hep söylüyorum. Yani içerideki ne zaman biz dolarize olmaya başlayacağız? Yani nasıl bir nominal faizde, nasıl bir enflasyon seviyesinde ve carry trade getirisinin daraldığı nasıl bir yerde biz hem içerisi yeter artık bu kadar bana TL faiz ya da dolar bazında TL faizi getirsin bakanlar, bu kadar dolar bazında kazandım yabancı yatırımcı için de bunu kestirmek çok zor. Bunun cevabını açıkçası ben de bilmiyorum. Merkez Bankası bunu deneme yanılmayla sürekli modelleyerek bir şekilde görüyordur. Hep şöyle bakıyorum. Bizim işte tarihsel enflasyonumuz %19 civarında. Yani son 15 yıla, 20 yıla vesaire bakarsak işte 300 bas puan civarında bir reel faiz yeterli olursa 22 gibi bir nominal faize gelirim. Ama piyasa burayı bekler mi? Bu kadar senedir, 3 senedir kazanmış olanlar buraya bekler mi? Soru işareti. Yani herkesin buraya beklediği bir yer tabii oradaki hareketi, momentumu hızlandırır. O yüzden ben 30'un altındaki bir politika faizinde içerideki TL tasarruf sahibinin yavaş yavaş dolarize olmaya başlayacağını, carry trade'in makasının da daralacağını, bu yüzden de yabancı yatırımcının en azından carry trade pozisyonlarını yavaş yavaş unwind etmeye başlayacağını düşünüyorum.
0: Peki Altuğ, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Güzel bir hafta diliyoruz sana Altuğ. Doktor Altuğ Özarslan ile birlikte değerlendirmiş olduk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz efendim.
2: reklam.
3: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr'de.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu.
6: Bloomberg ET katkılarıyla.
7: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
8: sizin. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve efendim piyasalar nasıl bir güne hazırlanıyor? Hızlıca araştırma masasına gidiyoruz, ayrıntıları alıyoruz.

0: Ve Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif günaydın, hoş geldin. Şimdi piyasalarda küresel görüntü neye işaret ediyor? Biz nasıl bir görüntüyü devralacağız? Ne dersin?
1: Pelin, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Aslında dün Wall Street tarafında gördüğümüz satış baskısının bugün Asya seansıyla geçişiyle beraber bol satışlı bir seyir takip ettiğimizi söyleyebiliriz küresel piyasalarda. Ama önce gel beraber detaylı bakalım isterim. Çünkü MSCI küresel piyasalar endeksine baktığımızda o tarafta düşüş takip ederken Asya piyasaları endeksine baktığımızda %1.6'ya varan aşağı yönlü hareketleri takip ettik bu sabah itibariyle. Gelişmekte olan piyasalara baktığımızda ise %2.3'e varan aşağı yönlü hareketleri takip ettiğimiz bir sabah geçiyoruz. Burada özellikle Asya önemli. Çünkü KOSPI tarafında %7'lere varan derin satışlar takip ederken endeksin alt kırılımındaki eski Hynix ve Samsung tarafında ise %10'lara varan satıcılı bir seyir takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Burada City'nin önemli bir analizi var. Çünkü City analistleri der ki o taraftaki satış baskısının arkasında şu son zamanlardaki satışın arkasında özellikle Asya piyasaları yatırımcılarının ciddi bir şekilde hareket gücünün kısıtlandığı, o taraftaki bir miktar daha hareketlerin yatırımcılar anlamında yatırımcı portföyünü aşağı yönlü kıran bir hareket olduğunu söylüyorlar. Burada özellikle Çin tarafında halka arzına şahit olduğumuz, Haziran ayında halka arzına şahit olduğumuz CXMT tarafındaki gelişmeler piyasalardaki özellikle KOSPI'deki satıcılı dalgayı, ki o taraftaki yapay zeka ve bellek çip tarafındaki gelişmelerin birazcık daha KOSPI tarafındaki satışları derinleştirdiğini söyleyebiliriz. Buradan özellikle Broadcom CEO'sunun yaptığı açıklamayla beraber yapay zeka yatırımlarına ait spekülatif hareketlerin bir miktarda kumara benzetmesiyle beraber yapay zeka dalgasındaki satış dalgası teknoloji tarafında özellikle alt kırılımlarda bellek çipi tarafındaki satışların derinleştiğini söyleyebiliriz. Bu tarafta yatırımcı davranışlarında güvensizliğin tekrar yükseldiği bir piyasa görüntüsü görüyoruz. Ve buradan baktığımızda dolar endeksinin son 4 günlük yükseliş serisini bugün itibariyle sonlandırdığını ve birazcık daha aşağı yönlü hareketlerin tetiklendiğini ve buna eşlik eden altın ve gümüş tarafındaki yükselişleri takip ettiğimiz bir sabah var ve Brent petrol jeopolitik gelişmelerde özellikle ABD ara seçimleri devam ederken 105 dolar bandında kalmaya devam ediyor Pelin bu sabah itibariyle. Aslında konuşmanın başında Asya'daki satışların önemli olduğunu söylemiştik. Özellikle o tarafa son haftalara baktığımızda Çin ve Güney Kore tarafındaki satışların derinleştiğini söyleyebiliriz. Hemen rejimizden grafiğimizi rica edeyim. Grafiğimizde de gördüğümüz gibi aslında Eylül ayından beri o tarafta volatil hareketler görsek de Çin tarafında CSI 300 endeksinde ve Güney Kore tarafında KOSPI endeksinde derin satışlar takip ediyoruz. Ve burada özellikle yatırımcı davranışları ve alınan kısa pozisyonlar KOSPI ve Çin A50 endekslerinde yeni açılan kısa pozisyonlar öne çıkan başlıklardan. Japonya'da Nikkei endeksinde yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni kısa pozisyon gelmiş bulunuyor ve pozisyonların %92 şu an zararda diyebiliriz Pelin. Ve bunları takip etmeye devam edeceğiz ama KOSPI tarafında bir dikkat çekici unsur daha var. Az önce söyledim.

0: dediğim gibi zaten eski Hynix ve Samsung tarafındaki derin satışları bu sabah itibariyle takip ediyoruz ama Haziran ayındaki 9000'li seviyelerinden şu an geldiğimiz artık 6000'li seviyelerine yakışan bir KOSPI endeksi görüyoruz ve bugünkü aşağı yönlü kırılmalarıyla beraber artık 200 günlük hareketli ortalamanın Temmuz ayında da aşağıya kırıldığını görmüştük. Bugün yine aşağı yönlü kırılmalarını takip ediyoruz. Son günler diyebiliriz. Artık 6000 bandına oldukça yakın 6035 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor KOSPI endeksi. 200 günlük hareketli ortalamanın altına gelmesi de artık teknik olarak bizim ileriki dönemi takip edeceğiz ama satışların bir miktar daha derinleşti. Teknik olarak da aşağı yönlü kırılmaların başladığı bir yön gösteriyor bize KOSPI endeksi özelinde. Bugün Wall Street tarafına baktığımızda ise aslında şu an vadelilerde yine negatif tek Dow Jones hariç S&P ve Nasdaq tarafında negatif seyri takip ediyoruz ama bugün gelecek olan 6 büyük bankadan 4'ünün bilançosunu karşılayacağız seans sonrası ve o tarafta özellikle JP Morgan, Goldman Sachs, Citi ve Wells Fargo tarafından bugün bilançolarını alacağız. Bu tarafta hisse senedi işlem gelirlerinin toplamda yaklaşık 19 milyar dolar seviyesine gelmesi bekleniyor. Biz de bunlarla itibaren yarın sabah da seninle yapıyor oluruz. Analizlerini yapmaya çalışıyor ve takip ediyor olacağız Pelin.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Araştırma masasını noktalıyoruz efendim.

0: Ve programı şimdilik noktalıyorum. 10-15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşça kalın.
1: Reklam. TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu.
4: Bloomberg HT katkılarıyla.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Romanın 5 günü şimdi raflarda.
1: Reklam.
8: Bloomberg HT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman. Önal bu bölümde finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber piyasa açılışını karşılayacağız. Aracı kurum raporlarını ele almaya çalışacağız. Aynı zamanda ödemeler dengesi rakamları da gelecek saat 10.00'da. Öncesinde günaydın diyeyim sana Bekir.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi hacmin düşük olduğu bir gün geride kaldı. Borsada kapanış seviyemize de baktığımız zaman bir aşağı yönlü hareket takip ettiğimizi belirtelim. Şimdi buradan baktığında bugün piyasadan neler beklenir, dün biz neleri fiyatladık diyebiliriz.
1: Ya işlem hacmi gerçekten çok yani hani kurudu deniriz ya, yani gerçekten öyleydi. 80 milyar liralar Borsa İstanbul için çok,
0: yani 81,5 milyar TL evet, diyor.
1: Evet, çok ciddi düştü. Tabi burada işte bu fon rehberi yayınlanmasından sonraki gelişmeler, en son işte tasfiye süreci, bunlar yabancı yatırımcıların biraz pozisyonlarını kapatması, biraz yeni pozisyonlara geçmesiyle bir bekle gör politikasına geçmesi. Yerli kurumsal ve fonlar da durunca içeride çok fazla bir şey kalmadı işlem hacmini sürükleyecek, götürecek. Dün %1'e yakın bir değer kaybı. Banka hisselerinin yine pozitif ayrıştığı ama sanayi tarafında satışların yoğunlaştığı bir günü geride bıraktık. Öyle taban serisi olan ise senetlerinde bir hareketlilik oldu. Bir kısmında olmaya başlamıştı, bir kısmında da yine dün de oldu. Biraz orada işlemler geçmeye başladı ama bu işlemlerin tasfiye fonların tasfiye süreciyle alakalı olabileceğini göz ardı etmemesi lazım bireysel yatırımcının. Yani artık tamam burada iş bitti gibi düşünmek için henüz erken. Düşüş devam eder mi etmez mi bilinmez ama yani burada evet tamam yani burası düştü çok iyi. Artık buralardan döner gibi bir algıya kapılmak için erken olduğunu söyleyebiliriz. Neden böyle söylüyorum? Şimdi son 30 günde %50'den fazla değer kaybetmiş hisse senetlerini çıkardım. Bunların piyasa değeri defter değerlerine baktım. Yani bugün Cuma günü yayınlanan bu haftaki Bloomberg Business Week dergisinde sevgili Tamer kaleme almıştı. Piyasa değeri, defter değeri çok düşük olan hisse senetlerini. O kadar büyük köklü kuruluşlarımız var orada. Piyasa değerinin, defter değerinin altında işlem gören hisse senetleri varken. Şimdi onları bir kenara bırakıyoruz. Bu tarafa geçiyoruz. %50'den fazla değer kaybetmiş. %90 değer kayıpları var son 30 günde. Ancak piyasa değeri, defter değeri hala 4'ün üzerinde, 5'in üzerinde, 7'nin üzerinde hisse senetleri bunlar yani. Yani bunlar ucuz demek için yani bir nereden geldiğine bakmak bir şey ifade etmiyor artık. Yani grafik evet, teknik analiz önemli. Mutlaka teknik analizi trade eden bireysel yatırımcıların da olsa, kurumsal yatırımcıların da olsa trade eden yatırımcıların mutlaka bakması gereken, önünde durması gereken bir şey ama öyle bir dönemden geçtik ki yani 10 liralık temel değeri 10 lira olan bir şeyin 1000 liralara gittiğini gördük. Yani dolayısıyla buradan aşağı gelmesi artık ucuz oldu. 1000 liraya göre 500 lira. Normalde hiçbir şeyin bir anlamı olmasa, temel bir anlamı çıkartmaya çalışmasak 1000 liraya göre 500 lira da ucuzdu. 100 lira da ucuzdu ama 10 lira. Yani dolayısıyla ucuzun ucuzu var. O yüzden yatırımcıların dikkatli olması lazım. Dediğim gibi son 30 günde %50'den değer fazla değer kaybeden tam 62 tane hisse senedi var. Bunların 14'ün piyasa değeri, defter değeri hala yüksek. Yani Türk Hava Yolları gibi işte ne bileyim isimlerini saymıyorum. Yani dergide tek tek açıp okuyabilirler. Çok ciddi kurumlarımızın olduğu hisse senetleri varken bunlar mesela 25 tanesinin hala 2'nin üzerinde piyasa değeri, defter değeri. Mesela birkaç tane örnek vereceğim. Özatı Denizcilik. Piyasa değeri defterde şimdi 30 bir, şu kadar taban oldu diyoruz ya peş peşe. Hala piyasa değeri defter değeri 10'un üzerinde. Destek Finans Faktörün peş peşe

0: taban serileri kaçıncı taban oldu? Neredeyse 20. taban oldu. Ama piyasa değeri, defter değeri oranı hala 8'in üzerinde. Piyasa değeri, defter değeri dediğimiz nedir? İşte şirketin öz kaynaklarının değerinde defter değeri diyebiliriz kısaca herkesin anlayabileceği bir şekilde. Yani toplam varlıklarını, aktiflerinden pasiflerini düştüğümüz zaman toplam varlıklarını gösteren defter değerinin borsada işlem gören hisse fiyatı altında mı üstünde mi işlem görüyor? İşte birinin üstündeyse üstünde işlem görüyor, altındaysa defter değerinin altında işlem görüyor hisse fiyatı demek. Şöyle çok basit bir mantıkla içinde 100 lira olan bir cüzdanı 50 lira veriyorlar şu anda bazı hisse senetlerinde ki çok anlaşılır, çok doğru düzgün işte deri cüzdan falan. Kimisine de içinde 100 lira olan bir cüzdana, hiçbir değeri olmayan bir cüzdana 1000 lira verildiği zamanlar oldu, 500 lira verildiği zamanlar oldu. Dolayısıyla burada yatırımcıları bu anlamda tekrar bir daha bir uyaralım istedim. Bunun dışında banka hisseleri dediğimiz gibi pozitif ayrışmaya devam ediyor. Neden? Yıl sonuna kadar enflasyon, dezenflasyon süreci ve Merkez Bankası'nın politika faizi konusunda indirimlere devam edeceğine ilişkin beklentiler. Endeks üzerinde ağırlıkları yüksek Aselsan, BİMAŞ ve Astor'un dün negatif tarafta satıcılı bir seyir izlemesi burada endeksi de aşağı çeken en önemli faktördü. Aselsan'da dediğim gibi bir yabancı satış ordinosu olabileceğini düşündüğümüz bir satış vardı ama onun biraz daha artık dengelendiğini görüyoruz. Dün de buna rağmen %2.7 satış ağırlıklı bir seyir izleyip değer kaybetti. Vakıf Yatırım'ın Aselsan'la ilgili bir raporu var. Peş peşe Aselsan'la ilgili raporlar gelmeye devam ediyor. Endeks üzeri getiri tavsiyesi verip 12 aylık hedef fiyatını 580 lira olarak belirlemiş. Bu da yaklaşık %70'e yakın bir getiri potansiyelini işaret ediyor. Mesela şurada neler öne çıkıyor diye baktığımız zaman bir sipariş bakiyesinin satışa dönüm hızına dikkat çekmişler. Oğul Bey Teknoloji Üssü'nün birinci fazının 2026'nın üçüncü çeyreğinde üretime başladığını söylüyorlar. Çelik Kubbe'nin 2027-2029 dönemi için seri üretim hacminin ana çıpası olacağını kaydetmişler. Güçlü sipariş akışı, şirketlerin bakiye siparişlerinin 23.2 milyar dolar seviyesine ulaştığını, yılbaşından bu yana alınan yeni sipariş tutarının ise 12.8 milyar dolar olduğuna dikkat çekmişler. Reel gelir büyümesi, %36 reel gelir büyümesi bekliyorlar 2026'nın tamamı için. FAVÖK ve marjlara bakalım. 2025-28 döneminde Türk lirası bazda, reel bazda yıllık bileşik %45 civarında FAVÖK büyümesi bekliyorlar. İhracat payının artması yüksek karlı bir şekilde hareket etmesine önemli çıpa olacağını söylüyorlar. Aşağı yönlü risk olarak küresel tedarik zincirindeki aksama, bileşen teslim süresindeki gecikme, ambargo ve olası kamu bütçe sıkıntılarını söylemişler. Yukarı yönlü riskler ise beklentinin üzerinde gerçekleşebilecek büyük ölçekli ihracat sözleşmeleri, NATO'nun %5 büyüme savunma harcaması hedefinin yaratacağı potansiyel ve ürün miksinin karlı hava savunma sistemlerine doğru kayması, yani daha karlı siparişlerin gelmesi söz konusu olabilir diyorlar. Dolayısıyla burada Aselsan bu ara endeks üzerinde çok fazla ağırlığı yüksek olan ve hareket üzerinde belirleyici olan hisselerden biri olduğu için raporu taze gelmişken onu da söyleyeyim dedim.
1: Şimdi Aselsan'la ilgili bakıyoruz. Ayın 13'ünde Kuveyt Türk Yatırım da bir tavsiye vermiş. Hemen onu da söyleyeyim. Al tavsiyesine 534,5 TL'lik bir hedef fiyat eşlik ediyor. Yine 12 Ekim itibariyle Global Menkul Değerler al tavsiyesi verdi. Hani dünkü bugünkü tavsiyelere şöyle bakınca taze tavsiyelerde Global'in al tavsiyesinde de 536 lira 70 kuruşluk bir hedef fiyat var. Ak Yatırım yine 8 Ekim tarihinde piyasa üstü getir diyerek 520 lirayı hedef verdi. 1 Ekim'de ise Şeker Yatırım piyasa üstü getir diyerek Aselsan için 495 liraya hedef gösterdi. Aselsan'da dünkü kapanış 341 lira 75 kuruşta gerçekleşti. 14 kurumdan al, 8 kurumdan da tut tavsiyesi eşliğinde. Bugünün şirket haberleri çok büyük bir liste değil aslında. Hemen kısaca söyleyeyim. Akbank tarafında nötr bir haber akışı var. Rekabet Kurulu iş gücü piyasalarına yönelik soruşturmanın banka açısından uzlaşma usulüyle sonlandırılmasına karar verdi. Süreç 1 milyar 714 milyon TL'lik bir para cezası, idari para cezası öden ile tamamlanacak. Alarko Holding ve Alarko Carrier tarafında da yine bir haber başlığı var. Carrier HVACR Investments tarafında Alarko

0: Rock Carriers sermayesindeki %42,03 oranındaki payın Alarko Holding'e borsa dışında devrine ilişkin pay satış bilgi formunun onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapıldı. İşlemin tamamlanması halinde Alarko Holding'in Alarko Carrier'daki oy hakkı %84,06'ya yükselecek ve zorunlu pay alım teklif süreci başlayacak bilgisi var. BIST 100 tarafında yatay başladı dün. 10 puanlık bir artımız var. %0,09'luk yeşil ekranda gelen seviye 12.161 oldu. Borsa İstanbul 100 ana endeksi için. Açılış itibariyle hemen şöyle bir de sektörel kırılımlarla devam edecek olursak güne 59 hissenin artıda 24 hissenin ekside 17 hissenin de yatay başladığını belirtelim. Mali endeks %0,14, sanayi %0,11, banka endeksi %0,03 kadar satıştayken. Bu arada hizmetler endeksi tarafına döndüğümüzde %0,30, ulaştırmada %0,16 ve turizmde %0,39'luk yine alıcılı bir seyirle karşılaştık. Döviz kurları cephesinde dolar endeksi 18 ayın zirvesine yani %2,5'a yakın kalmaya devam ediyor. 49,36,76'da dolar TL'yi, 55,23,41'de ise euro TL'yi takip ediyoruz. Borsa açılışında bu an bazı katkılarda BİM, Aselsan, Ereğli, Enka İnşaat, Türk Hava Yolları, baskılarda Tüpraş, Astor, Akbank, yine Türk Doğal Enerji ve Reysaç taşımacılık hisseleri var. Yüzdesel bazda en çok artan tarafta Fenerbahçe, Gübre Fabrikaları, İş Yatırım Menkul, Türk Altın İşletmeleri ve Enka İnşaat'ı görüyoruz. Yüzdesel bazda en çok düşen tarafta TR Doğal Enerji, Borusan Yatırım, Çaniki Termik, Reysaç ve Europen Endüstri hisseleri var. Var mı açılışta dikkatini çeken Bekir?
1: Fenerbahçe özel dönem bilanço nedeniyle pozitif gelen zarardan kâra geçmesi nedeniyle güne pozitif başladığını, yükselişle başladığını görüyoruz. Dün sert satışların görüldüğü Aselsan ve bir maçta BİM'de alıcıların tepki alımlarını ve işte biraz önce söylediğim gibi raporlar gelmeye devam ediyor. Orada tepki alımlarını görüyoruz. Bunun dışında Tüpraş tabii ki petrol fiyatlarının düne göre geriliyor olması %1 civarında çok fazla bir hareket olmasa bile oradaki düşüş ve dizel marjlarında beklentilerin altın ve beklentilerden daha fazla düşüş olabileceğine yönelik tahminler biraz Tüpraş'ta da satış baskısına neden olmuş gibi görünüyor. Bunun dışında istersen birkaç dakikamız kaldı. Gedik Yatırım'ın strateji raporu var. Kısaca ondan biraz bahsedeyim. Ondan sonra zamanımız kalırsa diğer raporlara bakarız. Gedik Yatırım'ın strateji raporu 2027'yi beklerken kaliteye yöneliş başlığıyla çıkmış. Orta Doğu'daki çatışmalar, 100 dolar civarında yerleşen petrol fiyatlarının risk olarak öne çıkardığı gelişmeler, İç talepteki yavaşlama nedeniyle Türkiye'de büyüme tahminlerinin %2,7'den %2,5'e düşürmüşler. Yıl sonu enflasyon tahmini de %30 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası'nın parasal gevşemeye Ekim ayında başlayabileceği, politika faizinin yıl sonunda %35 seviyesine gerileyeceği öngörülüyor. Yani işte 37'den işte 100'er bas puanlık iki tane faiz indirimi beklentileri var. BIST 100'e geldiğimiz zaman hedef olarak 19.380 puanı belirtmişler. %58'e yakın bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor bu. Önümüzdeki 3 aylık dönemde biz borsa genelinde ilişkin temkinin nötr görünüş koruduklarını, yüksek likiditeye, güçlü bilançoya ve cazip değerlemelere sahip büyük ölçekli ve likit hisselerde olumlu yaklaşıldığını söylemişler. Sektörel getiri potansiyel olarak sigorta şirketlerinde %72, holdinglerde %63, sanayi şirketlerinde %61 ve bankalarda %43 yükseliş potansiyeli tahmin ediyorlar. 2026-2027 karlılıklarına şöyle bir görünüme baktığımız zaman yüksek faiz ve girdi maliyetleri nedeniyle 2026 yılında reel karlılık baskı altında kalırken 2027 yılında makroekonomik toparlanma ile reel favükün %7,8, reel net karın ise %21,2 büyümesini bekliyorlar. Bankacılık sektöründe 2026'da %2,9 net karda daralma, 2027'de ise faiz indirimleri ve net faiz marjı genişlemesiyle %30,1 net kar büyümesi tahmin ediyorlar. Eğer bu beklentileri gerçekleşirse reel bir büyüme gerçekleştirmiş olabilecek bankalar. Tercih ettikleri sektörler bankacılık, çeşitlendirilmiş holdingler, sağlık hizmetleri, hızlı servis restoranları, ticari gayrimenkul, havacılık, elektrik, ekipman üretimi.

0: üretimi ve ihracat odaklı seçilmiş sanayi şirketleri olarak ifade ediyorlar. Model portföylerinde en yüksek getiri potansiyeli olanlardan hemen kısaca bahsedeyim. %125 getiri potansiyeline yükselmiş hızlı son dönemdeki düşüşüyle Astor. Astor'da bakıyorum hedef fiyatı 461 lira 30 kuruş gibi. %90 Doğan Holding, %77 Tabgıda, %68 Türk Hava Yolları, %65 MLP Sağlık, %90'ı söyledim, %75 de Aksa Akrilik olarak öne çıkıyor model portföylerindeki hedef fiyatlar.
1: Şimdi hemen şöyle bir ödemeler dengesi Ağustos rakamlarına dönelim. Burada cari işlemler hesabı deyince 4 milyar 53 milyon dolarlık fazla verildiğini görüyoruz. Bloomberg tahminlerinde beklenti 3,8 milyar dolarlık fazla yönündeydi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 8 milyar 205 milyon dolarlık fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 3 milyar 746 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hemen şöyle ekrana da tabloyu vermeye çalışalım. Bizi sessiz takip edenler için. Yıllıklandırılmış verileri de aktaracağız. Ağustos ayında cari açık yaklaşık 42,1 milyar dolar oldu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi ise 78,4 milyar dolarlık bir açık verdi. Hizmetler dengesi 63,9 milyar dolar fazla verirken birincil gelir dengesi 25,6 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 1,9 milyar dolarlık açıklığa karşımıza çıkmakta diyeyim. Şöyle grafikleri de yansıtmaya çalışayım izleyicilerimiz için. Diğer tarafta hemen şöyle finansman kalemine de kısaca değinmek istiyorum. Orada da yıllıklandırılmış cari açığın finansmanında net portföy yatırımları 5,5 milyar dolar, krediler 47,1 milyar dolar, ticari krediler 0,5 milyar dolar yani 500 milyon dolarlık katkı verdi. Finansal türevler 4,8 milyar dolar, net doğrudan yatırımlar 900 milyon dolar, net efektif ve mevduatlar 17 milyar 700 milyon dolar negatif yönlü etkide bulundu. Merkez Bankası döviz rezervinden net rezerv azalışı da 30,1 milyar dolar seviyesinde açıklandı. Hemen buradan detayları yorumlamak üzere İstanbul Kültür Üniversitesi'ne döneceğiz. Öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın hocamız bizimle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Veriler beklentinize kıyasla nasıl geldi diye soracağım. Bir de IMF'nin yeni tahminleri çıktı. Yıl sonu için orta vadeli programda %2,6 gibi bir cari açık bölü milli gelir rasyosu öngörülürken IMF'nin beklentisi %2,9 oldu hocam. Ne dersiniz? Belki o yorumu da alabiliriz sizden.
2: Günaydın Zeynep Hanım, iyi yayınlar. Şimdi bu tabii Ağustos ayına ait veriler. Temmuz'la belki karşılaştırmak lazım. Biraz dış ticarette, mal ticaretinde hem ihracat hem ithalat bacağında geri çekilme olduğunu görüyoruz. Yavaşlama eğilimi olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan uzun süredir ödemeler bilançosunda cari açık tarafına olumlu yazılan hizmet ticareti getirilerinin de yine yüksek seyrettiği bir ay olmuş durumda Ağustos ayı. Burada ağırlıklı olarak tabii geçtiğimiz yılla karşılaştırdığımızda 25 milyar dolarlık bir yıllık cari açıkla kapatmıştık 2025 yılını. Fakat 2026 yılı sonunda özellikle bu Hürmüz Boğazı'ndaki krizde bunu tetiklediği ham petrol fiyatlarındaki artış ve kur üzerindeki etkilerle 52 milyar dolar civarı bir cari açık beklentim benim şahsen vardı. Fakat özellikle bu Eylül ayında fon krizi ve sonrasında yaşanan çıkışlar portföy bacağında özellikle dikkate alındığında bunun yıl sonuna dönük olarak 58-59 milyar dolar gibi bir seviyede bekleyebileceğimizi düşünüyorum. IMF'in raporu da cari açığın orta vadeli programın üzerinde oldukça üzerinde diyebiliriz. Bir beklenti içerisinde olmasının da temel sebeplerinden biri olarak bunu okumak lazım. Şimdi diğer tarafta da tabii cari açık oluyor, ne oluyor? Cari açığın bir şekilde finanse edilmesi gerekiyor. Burada da ağırlıklı olarak özellikle doğrudan yabancı yatırımlardaki geri çekilme, tekstil hazır giyim sektöründeki dış yatırımların da tetiklediği son 3 yılda eğilimle birlikte ağırlıklı olarak rezervlerden yani Merkez Bankası rezervleriyle finanse edilen bir cari açık olduğunu görüyoruz. Burada da tabii rezervler üzerindeki stresi artıran bir unsur. Şu an hali hazırda Merkez Bankası'nın bir anlamda güçlü kası tabii ki rezervler. Dolayısıyla hem iç hem dış siyasal gerilimler veyahut da işte çeşitli fon krizi benzeri dalgalanmaları da başarıyla bertaraf etmiş durumda. Ama buradaki

0: artmakta olduğunu bir kenara not etmek gerekir diye düşünüyorum.
1: İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın. Hocam çok teşekkür ederiz verilerin yorumu için. Bir 3 dakikamız daha var. Bekir, hem gedik yatırımı strateji raporunda eksik kalan başlık varsa belki ele alabiliriz. Veriyle ilgili yorumların varsa onlardan bahsedebiliriz. Bir de tabii bilanço sezonu ile ilgili öngörüler de gelmeye devam ediyor. 3 dakikayı nasıl daha verimli kullanabiliriz diyeyim, sözü sana vereyim.
2: Evet, bilanço dönemi öncesi. Deniz Yatırım'da bilanço beklentilerini kısa şirket görüşmeleri sonrasında kısa kısa yayınlıyor. İstersen ondan hemen böyle kısa kısa aktaralım. Albaraka mesela, Albaraka Türk Katılım Bankası için 3. çeyrekte 1 milyar 225 milyon lira net kar elde edilmesini bekliyor Deniz Yatırım. Bir önceki çeyrekte kar payı gelirleri kalemi altında gördüğümüz değerleme farkı ile diğer faaliyet gelirleri altında takip edilen serbest karşılık iptalinin bu çeyrekte olmaması nedeniyle net karda çeyreklik bazda %44 azalış, yıllık bazda %75 artış bekliyorlar. Albaraka Türk 5 Kasım'da açıklayacak bilançosunu.
1: Bugün yine Kuvvet Türk Yatırım'da alt tavsiyesi vermiş bu arada, Albaraka hissesi için onu da atlamayayım. 12 lira 80 kuruş hedef vermişler.
2: Evet, bunun dışında Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları için 3. çeyrekte net satış geliri tahmini 8.2 milyar lira. Çeyreklik bazda %14 artışa denk geliyor. FAVÖK 1.9 milyar lira %165 artışa geliyor çeyreklik bazda yine. Net kar ise 1.1 milyar 138 milyon lira. Bu da çeyreklikte %478 artışa geliyor. Geçen çeyrek baz etkisinin burada etkili olduğunu görüyoruz. Yıllıkta ise net karda %17'lik bir azalış var. Burada Türk Hava Yolları için en önemli burada finansallarını zorlayan jet yakıt fiyatlarıydı. Burada bir gelişme, düşüş olmadığı takdirde burada ama çok operasyonel tarafta çok iyi bir yönetim sergilediğini söylüyor analistler. Birim gelirlerindeki artışın sınırlı düzeyde normalleşmesini beklemekle birlikte artmaya devam eden yolcu ve kargo birim gelirlerinin ciro performansını desteklediğini söylüyorlar Deniz Yatırım analistleri. Lira tarafında bu olumlu görünüm artan yakıt fiyatlarının karlılık üzerinde baskısını kısmen hafifletmesini bekliyorlar. Beklentileri yaklaşık %18'lik ciro büyümesi ve %25.3 seviyesinde FAVÖK marjına işaret ediyor ifadelerini kullanmışlar. AGESA için 2.2 milyar liralık bir net kar beklentisi, Aksigorta için de 833 milyon lira net kar beklentisi var, onu da not edelim.
1: Böylece piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.
3: QNB Invest piyasa masasını sundu. Öncelikli yayın. 1-1-2
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Bloomberg TT Televizyonu, Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, ödemeler dengesi verisini karşıladık. Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi verisine baktığımız zaman özellikle burada cari işlemler hesabında 4,1 milyar dolarlık bir fazla yıllıklandırılmış cari açıkta ise 42,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise Ağustos ayında 8,2 milyar dolarlık bir fazla verdi. Bu ayrışmaya baktığımız zaman özellikle cari açık problemi ne kadarının cari enerji ve altın ithalatından kaynaklandığını gösteriyor. Bunu da konuşacağız. Bunun yanı sıra hizmetler dengesinde 9,7 milyar dolarlık fazla verilirken seyahatler gelirinde ise 7,3 milyar dolarlık bir seviye gerçekleştiğini takip ediyoruz. Yıllıklandırılmış cari açık finansmanında kredilerin ise 47,1 milyar dolarlık katkısına karşı net doğrudan yatırımların negatif etkisi de dikkat çekmeye devam ediyor. Diğer tarafta portföy yatırımlarında 1 milyar doların üzerinde net çıkış ve resmi rezervlerde ise 7,1 milyar dolarlıkta bir artış kaydedildi. Tüm bu detayları konuşacağız. Özellikle hem IMF raporunu, Türkiye raporunu hem de bunun yanı sıra ödemeler dengesi ve cari açık tarafındaki gidişatı değerlendiriyor olacağız. İçeride önemli bir veriyi karşıladık. Bir diğer tarafta fonlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken küresel piyasalarda ise özellikle ABD piyasalarında düşük işlem hacmi ve dünkü çip hisselerindeki satışlar öne çıkmıştı. Ancak bugüne bakacak olursak önemli aslında piyasaların ana gündemi şu anda bilanço sezonu olmaya devam ediyor. Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo bugün açıklayacakları olan finansallarla birlikte Wall Street'teki banka sezonu da başlatacak. Rakamlar neye işaret ediyor efendim? Hızlıca şöyle bakalım rakamları. An itibariyle 0,11'lik bir geri çekilme işaret ediyor. Yatay negatif bir fiyatlama var. Borsa İstanbul'da 40 ise yukarı yönlü, 59 ise aşağı yönlü performansında 12.139 puandan ise işlem geçtiğini takip ediyoruz. Bankalar endeks pozitif ayrışıyor. 0,38'lik yukarı yön söz konusu, 16.036 puandan işlem geçiyor. Sınai endeksine bakacak olursak yarım puanlık bir negatif seyir ve maliye endeks tarafında ise yatay negatif bir fiyatlamanın öne çıktığını takip ediyoruz. Ulaştırma tarafında yatay bir görünüm, hizmetler tarafında yarım puanlık alıcılı bir seyir ve turizm endeksi tarafında da yine yatay bir seyir söz konusu, 1472 puandan işlem geçiyor. Pariteler tarafına bakacak olursak ki özellikle pariteler tarafında dolar tarafında güçlü, görece güçlü seviyenin devam ettiğini takip ediyoruz. Her ne kadar bir geri çekilmeye işaret etmiş olsa da dolar DXY tarafında 102.36 seviyesini yakından takip ediyoruz. Bugün bir miktar daha geri çekilmeye işaret etse de. Euro dolar çaprazı 1.11.85'ten işlem geçiyor. Sterlin dolar tarafında 1.32.28. Dolar TL tarafında 49 lira 36 kuruş ve Euro TL tarafında 55 lira 26 kuruş seviyesini takip ediyoruz. Bugün küresel piyasalarda biraz daha yapay zeka hisselerine yönelik endişeler riskten kaçışı hızlandırırken diğer taraf hafta özellikle yatırımcıların güvenli liman olan tahvillere yönelimi de dikkat çekmişti ki ABD 10 yıllık tahvil getirileri 5 bas puanlık bir düşüşle birlikte 5.19'lara kadar da gerilediğini, an itibariyle %1'lik bir gerilemeye işaret ettiğini gösteriyor bize. Küresel piyasalarda bir miktar daha aslında güvenli liman olan tahviller öne çıktığını gösteriyor bize. İçeriye ve dışarıya dair ayrıntıları, beklentileri alalım ve hemen gidelim Nurol Portföy Genel Müdür Yardımcısı Murat İman'dan detayları alalım. Murat Bey, iyi seanslar diliyorum. An itibariyle yatay bir görünüm söz konusu. İçeride önemli bir veriyi karşıladık. Ödemeler dengesi verisi. Diğer tarafta IMF'in özellikle hem küresel ekonomik görünüm raporunda Türkiye başlığını da incelemiş olduk bu süreçte. Bunlarla birlikte piyasa ne taraftan bakmayı tercih ediyor? Söz sizde.
2: Günaydın. Türkiye piyasalarında son dönemde bence en dikkat çekici gelişmelerden bir tanesi tahvil piyasasıyla hisse senedi piyasası arasındaki ayrışma. Özellikle 2 yıllık sabit faizli devlet tahvillerine baktığımız zaman Eylül sonunda itibaren

0: faizlerin aşağı geldiğini görüyoruz. Ancak Borsa İstanbul'da aynı ölçüde olumlu bir performans göremiyoruz. 2 yıllık gösterge tahvil faizi Eylül sonunda %40'lar civarındayken şu anda %39'u yakınsamış durumda. Burada önemli olan faizlerdeki düşüşün kalıcı olup olmayacağı. Çünkü tahvil piyasası gelecekteki para politikasını daha erken fiyatlarken hisse senedi yatırımcısı ister istemez şirket karlılıklarında bir iyileşme görmek istiyor. Hani enflasyon tarafında Eylül ayında yıllık TÜFE'nin %29,73'e gerilemesi olumlu. Ancak çekirdek enflasyonun aylık %2'nin üzerinde olması dezenflasyon sürecini hala dikkatle yönetilmesi gereken bir olay olduğunu gösteriyor. Merkez Bankası'nın 22 Ekim toplantısında vereceği mesajların bu nedenle önemli olacağını düşünüyoruz. Borsa İstanbul'a baktığımızda kısa vadeli görünümün henüz güçlü olmadığını görüyoruz. Yani BIST 100 endeksi dün %1'e yakın geriledi ve 12.150 civarından kapandı. Teknik olarak 12.000-12.100 bölgesi önemli bir destek. Yukarıda ise 12.250 seviyesi var. Esasen rahatlama 12.500 üzerinde kalıcılık sağlandığında olacak. Borsanın bundan sonraki performansını belirleyecek iki tane temel unsur var. Bir, faizdeki gerilemenin devam etmesi ve şirket kar beklentilerinin iyileşmesi. Özellikle bankacılık, gayrimenkul ve iç talebe duyarlı sektörler arasında parasal gevşemeden daha fazla faydalanacağını düşünüyoruz. Ancak sanayi tarafında asıl önemli konu finansman maliyetlerden ziyade talebin ve operasyonel karlılığın ne zaman toparlanacağı konusunda. Hani küresel tarafta ise petrol ve altın fiyatlarındaki gelişme oldukça önemli. Yani Brent petrolün hala 100 doların üzerinde olması ister istemez benzin ve mazot fiyatlarına negatif yönde bir fiyatlama sağlıyor. Bu da enflasyon üzerinde negatif bir etkisi var. Dolayısıyla petrol fiyatlarının bu seviyelerde kalıcı olması yurt içinde faiz indirimlerinin hızını sınırlayabilecek gibi gözüküyor. Altın tarafında ise ons fiyatının 4.200 dolar seviyelerine yakın olduğunu görüyoruz. Burada iki farklı dinamik aynı anda çalışıyor. Bir tarafta jeopolitik riskler ve güvenli liman talebi altını desteklerken diğer taraftan da ABD tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi altının alternatif maliyetini arttırıyor. Özellikle merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi ve küresel belirsizlikler altını yalnızca kısa vadeli bir faiz beklentisiyle değerlendirmemek gerektiğini bize gösteriyor. Bununla birlikte bu kadar güçlü fiyat hareketlerinin ardından kısa vadeli düzeltme risklerini de göz ardı etmemek gerekiyor. Yani Türkiye açısından baktığımızda önümüzdeki dönemde temel beklentimiz dezenflasyon sürecinin devam etmesi, tahvil piyasasında oluşabilecek olumlu fiyatların ve devamı ve bunların hisse senedi piyasasına yansıması olacak. Ancak bunun sağlıklı ve kalıcı bir yükselişe dönüşebilmesi için şirketlerin finansman koşullarında bu karlılıklarında somut bir iyileşme görmemiz gerekiyor. Bu nedenle endeksin genelinden ziyade güçlü bilançosu olan ve nakit akışı yaratabilen şirketlerde seçici kalmanın daha önemli olduğu bir dönemdeyiz. Hani kısa vadede bakacak olursak şu anda henüz BIST 100 Borsa İstanbul henüz üzerindeki ölü toprağını atabilmiş değil. Tekrar bir umutlanma görebilmemiz için 12.500 seviyesinin üzerinde fiyatlamaları görmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Herkese iyi seanslar diliyorum.
1: Peki. Murat İman, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Nurol Portföy ailesine ve sizlere de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, ödemeler dengesi ve cari açığı konuşacağız. Diğer tarafta IMF'in küresel ekonomik görünüm raporunu karşıladık. İlişkilendireceğiz tüm bunları, araştırma masasıyla devam ediyoruz.
2: Yatırımın

0: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Bloomberg HT baş ekonomistimiz Aslı Sabranoğlu Seren ile birlikteyiz. Aslı günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın.
0: Aslı, şimdi özellikle buradaki ana gündem maddesi ödemeler dengesi. Ardından Türkiye'nin de içinde bulunduğu küresel ekonomik görünüm raporunda karşıladık IMF tarafından yayınlanan. Şimdi istersen ödemeler dengesi verisiyle başlayalım. Ağustos ayında cari işlemler açığına baktığımız zaman 4,1 milyar dolarlık bir fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari açıkta ise 42,1 milyar dolar seviyesinde geldi. Şimdi aylık bazda cari fazla vermesine rağmen yıllık bazdaki cari açığın özellikle yüksek seyrini nasıl değerlendirmek lazım bu bağlamda? Ve Türkiye'nin dış dengesi açısından yapısal bir iyileşmeden bu aylık söz edebilir miyiz? Nasıl yorumluyorsun manşeti?
1: Evet, yani sonuçta beklenenden bir miktar daha yüksek geldi. Cari fazla diyeyim, 4 milyar dolar, 4.05 milyar dolar daha doğrusu. Şimdi alt kalemlere baktığımız zaman ihracattaki artışın yaklaşık yıllık bazda %8 olduğunu görüyoruz. Burada bir hızlanma var, 23.5 milyar dolara geldi. Bunun katkısı var. Diğer taraftan ithalattaki artış %10, 28.7 milyar dolar. Aslında bunların çoğunu biliyoruz zaten. Çünkü önümüzde, yani hem dış ticaret verileri açıklanmıştı hem de önce göstergelerden cari açıkla ilgili bir ön şeyimiz ve ilgimiz oluyor. Buradaki ana noktalardan bir tanesi herhalde altın ihracatındaki artış gibi gözüküyor. Ağustos ayında 1.1 milyar dolar civarında altın ihracatı var. Net ihracatta 826 milyon dolara yükselmiş durumda ki burada uzun zamandır gördüğümüz aslında en yüksek buradaki pozitif rakam. Çünkü çok uzun süredir biliyorsun net altın ithalatçısı konumundayız. Daha doğrusu. Şimdi bunun değiştiğini görüyoruz. 826 milyon dolar aslında net ihracat artışı. Bu gördüğümüz kadarıyla 2021'den beri ilk defa pozitif bir rakam ve 2016'dan beridir de ilk defa bu miktarda bir net ihracatçı durumundayız. Bunda herhalde şunu da söylemek lazım, altın fiyatlarındaki düşüşle birlikte burada yerli yatırımcının da altına olan ilgisinin azaldığını, bunun da biraz ithalatı törpülediğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan ihracatta da bir artış var gördüğümüz gibi. Bunun dışında alt kalemlere baktığımız zaman seyahat tarafında Ağustos'ta net 7.3 milyar dolarlık bir giriş var. Net gelir, turizm geliri 8.2 milyar dolara düşmüş diyeyim. Orada yıllık bazda %2.2'lik bir azalış var ama toplamda baktığımız zaman hala daha dirençli gidiyor bu ortama rağmen diye düşünebiliriz turizm gelirleri. İlk 8 aydaki, çünkü aşağı yukarı ilk 8 aydaki turizm geliri geçen 8 aydaki turizm geliriyle neredeyse yakın. Sadece turizm giderimizde de bir artış olduğu için turizm giderimizdeki artış Ağustos'ta %20'nin üzerinde. Yıllık ilk 8 ayda da %4 civarında. Dolayısıyla buradaki görece dirençli bir seyir. Yani evet, yavaşlayan bir eğilim var ama görece dirençli de bir seyir olduğunu söyleyebiliriz turizm tarafında. Bunun dışında belki dikkat çektiğimiz noktalardan bir tanesi net hata noksanda bu ay gördüğümüz pozitif açıklanamayan giriş diyeyim. Yani sonuçta net hata noksanın ne olduğunu hatırlayacak olursak aslında cari işlemler dengesiyle oluşan rezerv birikim arasındaki farkın ve bunun finansman tarafıyla açıklanamayan kısmı diye düşünmek lazım. Burada da uzun zamandır ilk defa bir giriş var, yaklaşık 4,5 milyar dolar civarında. Bir de bu da bize 12 aylık bazda yaklaşık 17 milyar dolar gibi eksi, yani gene 12 ay kümülatif baktığımız zaman net çıkış var ama yine de bu gördüğümüz uzun zamandır ilk giriş olduğunu söyleyebiliriz. Bu rakamlar Ağustos rakamları, Eylül biraz daha farklı büyük ihtimalle. Buradaki çünkü yani yabancı yatırımcının da bir miktar portföy tarafından çıkış olduğunu gördüğümüz bir ay olacak büyük ihtimalle Eylül. Çünkü Ağustos'ta bunu görmedik. Şimdi özetle bakacak olursak burada cari işlemler tarafında 12 aylık kümülatif cari açığın milli geliri oranı %2.4 civarında yatay kalmış gibi gözüküyor. Bir miktar tabii ki cari dengede yılbaşına göre bu yıl boyunca bir kötüleşme var mı? Gördüğümüz kötüleşme iyi savaş ortamında aslında oldukça kontrollü olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla %2.4 cari açık milli geliri oran olarak aslında kontrollü giden bir seviye. Yıl sonunda da zaten bunun bir miktarda artmaya devam etmesini bekliyoruz ama çok da yüksek seviyelere gelmesini beklemiyoruz.
0: Yani şimdi diğer tarafta ama şunu söyleyebiliriz, turizm ve hizmet gelirlerinin özellikle dış ticaret açığını da telafi etme kapasitesi önümüzdeki dönemde görece güçlü kalmaya devam edecek gibi duruyor ki burada gelen destek açık ve ortada.
1: Evet, yani sonuçta turizmde şimdiye kadar gördüğümüz yavaşlama sınırlı kaldı aslında. Önümüzdeki aylarda burada savaşın seyri nasıl ilerleyecek tabii bunu göreceğiz buradaki performans açısından ama bu kadar ortada belirsizlik ve çok da yakın bir coğrafya.

0: ki ithalatı artan kalemlerden bir tanesi. Yaklaşık Ağustos'ta da 6,4 milyar dolarlık bir enerji ithalatımız var. Burada tabii ki bir miktar artış var baktığımızda. Ama bu da yükselen petrol fiyatlarıyla birlikte beklenilen ve öngörülen bir eğilimdi. Yani bu anlamda şey diyebiliriz, icari işlemler açığının önümüzdeki dönem seyrine baktığımızda şunu görüyoruz. Senin bahsettiğin gibi özellikle turizm gelirleri yani pozitif olmasa da çok kötü diyeyim, bu ortamda bir performans sergilemiyor ve nette tabii ki pozitif katkı sağlıyor. İkincisi, azalan iç talep ithalat miktarını görece kontrol altında tutuyor. Ve önümüzdeki döneme ilişkinde bir miktar ihracat performansına ilişkinde olumlu görünümler olduğunu biliyoruz. Bu taraf biraz desteklemeye devam edecek gibi. Diğer taraftan enerji tabii ki maliyetleri yüksek seyrederek buradaki riskleri canlı tutmaya devam ediyor. Yani tamamen de şeyden kontrolü burada tabii ki bırakacak bir durum yok.
1: Peki, şimdi gelelim Aslı, küresel ekonomik görünüm raporunda Türkiye başlığına biraz bakalım. 2026'da %2,7, 2027'de %3,6'lık bir büyüme bekliyor. Büyümenin gelecek yıl hızlanacağı öngörüsü biraz dezenflasyon süreciyle ne ölçüde uyumlu, fiyat istikrarı ve büyüme arasında mesela baktığımız zaman nasıl bir denge kurulur? Nasıl değerlendirmek lazım IMF'in raporunda Türkiye başlığını şöyle çekecek olursak büyüme ve enflasyon?
0: Yani enflasyona ilişkin beklentiler orada sonuçta dengeli diye görüyoruz. Çünkü önümüzdeki dönemde ortalama enflasyondan bahsediliyor burada, bir onu söylemek lazım. Büyüme içinde bence dengeli bir görüntüsü var. Çok da yani IMF tarafından baktığımızda olumsuz bir değerlendirme olmadığını söyleyebiliriz. IMF'nin zaten bu küresel görünüm raporuna baktığımız zaman tamamen riskleri aslında ortaya koyan bir rapor diye bakmak lazım. Şöyle yani özellikle bu arka arkaya gelen son dönemde arz şoklarının küresel büyüme üzerindeki aslında etkisi görece beklenenden daha az olmuş gibi gözüküyor. Yani küresel ekonomik büyüme çok daha dirençli davrandı aslında yaşanan son dönem arz şoklarına, en son petrol işte yükselen petrol fiyatları ve savaşla dahil olmak üzere. Buradaki ama hani şimdiye kadar burada ne katkı yaptı diye bakacak olursak özellikle enerjinin işte enerji arzının çeşitlendirilmesi belki bütün dünyada ve işte enerji rutlarının tekrar yeniden değişmesi ve stokların şimdiye kadar kullanılmış olması bir miktar bu enerji tarafından gelen maliyeti küresel ekonomi üzerinde sınırlamış gibi gözüküyor. Diğer bir etken de özellikle bu yapay zeka yatırımlarının güçlü tuttuğu yatırım ve talep döngüsü diyelim. Bunlar şimdiye kadar küresel ekonomik büyümeyi ve bir miktar da dolayısıyla bizdeki görüntüyü de ekonomik büyüme anlamında çok olumsuz olmasını engellemiş gibi gözüküyor ama IMF'nin uyarılarından bir tanesi bundan sonrası için aslında bir miktar daha bu direnç seviyesinin belli bir noktaya kadar geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle de şundan bahsediyor, büyüme performansı yapay zekaya daha duyarlı ve bu taraftan daha hızlı büyüyen ve buradan daha buraya daha hazırlıklı ülkelerle hazırlıklı olmayan ülkeler arasında oldukça ayrışıyor. Ya da petrol fiyatlarının çok etkilediği, yani petrole daha duyarlı olan ülkelerle olmayan ülkeler arasında oldukça ayrışıyor. Dolayısıyla toplamda belki küresel büyüme çok dirençli bir görüntü sergiledi ama bundan sonra şimdiye kadar gene bu ayrımı gördük ülkeler arasında. Bundan sonra da ülkeler arasında bu ayrımı görmeye devam edeceğiz. Bir nokta bu. İkincisi de yani enflasyon, özellikle küresel enflasyon da geçen sene, bu sene işte 4,7 IMF'nin beklentisi. Gelecek sene de 4,1'e gerilemesi bekleniyor ama 4,1 de hala küresel enflasyon anlamında oldukça yüksek bir seviye olduğunu hatırlamak lazım. Ve bütün bu işte maliyetlerin altında enflasyonun daha yüksek seyrettiği ortamda küresel ekonominin de bu kadar dirençli kalmasının da sınırlarına gelindiğine vurgu yapıyor. Belki buradan da Türkiye'ye hani sonuçta şöyle bir çıkarım yapmak lazım. Sonuçta bütün dünyada enflasyonun görece daha yüksek olduğu

0: olduğu, bizim açımızdan da bu sıkıntı tabii ki. Çünkü emtia fiyatlarının görece yüksek olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Ve gıda enflasyonu için yapılan uyarılardan bahsediyoruz. İkinci olarak da eğer küresel ekonominin de o direnç noktasına geldiysek, bizim de burada nerede konumlandığımız aslında önemli. Ne kadar işte o petrole duyarlılık, o çeşitliliği, enerji, arz güvenliği ne kadar sağlayabildiğimiz ve yapay zekaya ne kadar hazırlıklı olduğumuz burada aslında Türkiye'yi daha ayrıştıran noktalardan bir tanesi olacak.
1: Peki Aslı, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, yorumlamaların için. Efendim, araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hemen şöyle ödemeler dengesi verisi ve IMF'in ekonomik görünüm raporunu konuşalım. Kendisiyle iş portföy baş ekonomisti Hande Şekerci bizlerle birlikte. Hande Hanım hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Evet, şimdi Hande Hanım bakacak olursak ödemeler dengesi Ağustos 2026 verisiyle birlikte başlayalım. Burada cari işlemler hesabında 4,1 milyar dolarlık bir fazla verirken yıllıklandırmış cari açıkta ise 42,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Öncelikle şöyle söyleyeyim, aylık bazda cari fazlanın verilmesine rağmen yıllıklandırılmış cari açığın özellikle yüksek seyrini nasıl değerlendirmek lazım? Türkiye'nin dış dengesi açısından yapısal bir iyileşmeden bir söz ettirebilir mi yoksa bu aylık geçici bir etki mi deriz? Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii yüksek sezondayız. Normal şartlarda Türkiye ekonomisinin aylık olarak cari fazla verdiği dönemdeyiz. Ekim ayının sonuna kadar hani normal bir senede böyle olması gerekiyor. Bizim aslında beklentimizden bir miktar daha yüksekti cari fazla Ağustos ayında verdiğimiz. Yani biz 3,3-3,4 milyar dolar civarında bir fazla bekliyorduk. Bu Ağustos ayında birincil denge nedeniyle biraz daha sapmış gibi gözüküyor. Yoksa turizm gelirleri tabii göreli zayıf. Yani birinci denge dışında hizmet gelirleri nispeten tahminimize yakın geldi diyebilirim. Bundan sonra tabii şu zamanlarda bu dönemlerde çok ciddi bir yapısal iyileşmeden söz etmek zor cari denge açısından. Ama en azından Şubat sonunda Orta Doğu'da savaşın başlamasıyla birlikte enerji fiyatlarının yükselmesi ve daha sonra aralarda bazı dönemlerde ateşkes ilan edilmesine rağmen sonra tekrar bu mutabakat zaptının bozulması ve petrolün tekrar yüksek seviyelerini koruması, hatta doğalgaz fiyatlarında da yine Ukrayna-Rusya savaşının sürmesinin de etkisiyle ara ara çok yüksek artışlar görebiliyoruz. Buna rağmen hani ilk etapta en azından o yılın ilk çeyreğinin sonlarında endişe ettiğimiz rakamlara ulaşmadan bu yılı bitireceğiz gibi gözüküyor. Yani şu anda 12 aylık olarak Eylül ayında kattığımız zaman, çünkü Eylül ayında da bir fazla vereceğiz gibi gözüküyor. Evet. Bundan sonraki veride hatta geçen seneden bir miktar daha güçlü bir aylık bazda cari fazla verebiliriz Eylül'de. Onunla Eylül'ü de katarsam 12 aylık cari açık yaklaşık 41 milyar doların hafif üzerinde kalacak gibi. Bu sene için, yılın tamamı için bizim beklentimiz 48 milyar dolar. Yani şimdilik bununla uyumlu gidiyoruz. Hani belirgin bir tabii ki bir iyileşme yok. Ama en azından hani savaş nedeniyle korktuğumuz kadar sert bir kötüleşmede, bozulmada yok diyebiliyorum. Evet. Burada tabii Eylül özelinde özellikle bir miktar geçen senenin aynı ayına göre dış ticaret dengesindeki sınırlı bir toparlanma var, bir iyileşme var. O da etkili olacak gibi gözüküyor.
1: Peki şimdi altın ve enerji hariç cari işlemler hesabına baktığımda da orada Ağustos'ta 8,2 milyar dolarlık bir fazlaya işaret ediyor. Şimdi bu ayrışma özellikle Türkiye'nin cari açık probleminin ne kadarının enerji ve altın ithalatından kaynaklandığını gösteriyor bize. Yani bugün dış dengedeki iyileşmenin sürdürülebilirliği açısından hangi göstergelere bakmak gerekiyor?
2: Aslında son dönemde birkaç aydır dış ticaret verilerinden de izlediğimiz üzere tabii ilginç bir dönem var gibi gözüküyor Türkiye ekonomisi açısından. Normal şartlarda hep biz neye bakarız? Hani belirli bir aylık 1,5-2 milyar dolar civarında bir altın ithalatı yapılır aslında. Ama son dönemde tabii altın

0: ihracatının oldukça güç kazandığı görülüyor. Bunun çok kalıcı bir farklılığa, bir yapısal değişime mi işaret ettiği, yoksa hani önümüzdeki aylarda tekrar biraz daha eski dönemlere mi döneceği biraz izlenecek. Ama Sayın Cevdet Yılmaz'ın da altın ihracatıyla ilgili son dönemde açıklamaları vardı. Hani normal şartlarda ithalatın bu kadar yüksek olmaması gerektiğiyle ilgili Türkiye ekonomisi açısından. O nedenle biraz hani ben bunun aslında çok kalıcı bir yapısal değişime işaret ettiğini düşünmesem de izliyoruz önümüzdeki dönemdeki verileri de. Çünkü biliyorsunuz biraz yerli yatırımcı da aslında özellikle küresel altın fiyatının da yüksek seyrettiği dönemlerde, şu anda tabii birkaç aydır öyle bir dönemde değiliz, tam tersi ons bazında altın fiyatı çok zayıf seyrediyor, hatta bazı dönemlerde değer kaybediyor altın. Altın ithalatında bir yavaşlama, tam tersi ihracatta da bir güçlenme var. Burada biraz bence asıl ana konuyu görebilmek için altın ticaretini ayırarak bakmak lazım. Ama enerji tabii ithalatında da genel olarak bütün arz kapasitesinde yenilenebilir enerjinin payı çok artmış durumda Türkiye ekonomisi açısından. Önümüzdeki dönem için, yani daha orta ve uzun vadeli dönem için bu iyiye işaret, ama şu anki gibi doğal gaz ve petrol fiyatlarının yine yüksek seyrettiği dönemlerde biz enerji ithalatında çok belirgin bir, kısa vadede en azından bir iyileşme, bir belirgin bir düşüş öngörmüyoruz. Yani bu kanaldan cari dengeye çok net bir iyileşme gelmeyebilir. Burada asıl toparlanmanın oluşması için tüketim malı ithalatı gibi, yani enerji ve altın hariç çekirdek ithalat büyümesinin bir miktar güç kaybetmesi gerekiyor. Ama tabii bunun olduğu dönemlerde de genel büyüme oranı da hız kaybediyor Türkiye ekonomisinde, ki şu anda biz de zaten iktisadi aktivitenin yılın özellikle üçüncü çeyreğinde zayıf kaldığını görebiliyoruz diğer verilerden.
1: Peki, şimdi Ağustos ayında portföy yatırımlarına da bakalım. Orada 1 milyar doların üzerinde bir net çıkış görülürken resmi rezervlerde ise 7,1 milyar dolarlık bir artış kaydedildiğini takip ediyor. Şimdi küresel tahvil faizlerindeki yükseliş, risk iştahındaki dalgalanmalar aslında dikkate aldığımız zaman Türkiye'nin, özellikle burada Türkiye'ye yönelik sermaye akışını nasıl değerlendiriyorsunuz bu veriler kapsamında?
0: Tonlarından itibaren biraz tabii içeride yaşanan gelişmeler nedeniyle bir miktar fon çıkışları gördük. Özellikle daha önceki aylarda MSCI ve S&P gibi kurumların MSCI endeksi ile ilgili ya da Türkiye hisse senedi piyasaları ile ilgili yorumları, bazı hani statülerden çıkma ihtimali, bütün bunların ardından otoritenin aldığı önlemler, bunlar içeride tabii bazı gelişmelere ve oynaklıkların artmasına neden oldu. Bunun da etkisiyle aslında hisse senedi piyasaları, yani yabancı yatırımcı ilgisi açısından tabii bir süredir zayıf seyrediyor. Tahvil piyasalarında aslında son dönemde makroekonomik çerçeveden bakınca enflasyonda, Eylül enflasyonu özellikle beklentilerimizden daha ılımlı, daha iyi bir seyir vardı. Biz Eylül enflasyonun bu kadar aylık olarak %2'nin altında kalmasını öngörmüyorduk. Hani bir miktar orada sanki Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine de alan açacak şekilde bir görüntü olabilir gibi gözüküyor, ki yıl sonu enflasyonunu daha önce 29,7 olarak görüyorduk bu sene sonu için. Şu anda projeksiyonumuz 29,2 civarında, hani bir miktar daha eski beklentimizin hafif altında kalıyor gibi gözüküyor. Bu aslında tahvil piyasası için tabii ki ılımlı ve olumlu gelişmelere neden olabilir, yol açabilir. Fakat tabii yabancı yatırımcının pozisyonlanmasını izlediğimizde biraz daha şu anda yine kısa durasyon, kısa vadelerde yoğunlaşmaların olduğunu, biraz daha orta vade, 5 yıl ve daha üzeri vadelere çok belirgin bir ilgi henüz olmadığını görüyoruz. Bunun önümüzdeki dönemde oluşması için biraz daha sanki iç piyasadaki gelişmelerin netleşmesi ve bir toparlanma olması gerekiyor gibi gözüküyor. Eurobondlar açısından CDS'te son dönemde 5 yıllık CDS'te 250 bas puanların üzerine doğru bir hareket görmüştük, ama ondan sonra tekrar ufak bir yine aşağı doğru risk priminde bir miktar iyileşme var. Ama tabii ki küresel tahvil faizleri, Avrupa'da şimdi İspanya'da erken seçimler, onun dışında Fransa'da 2027'de yaşanacak seçimler öncesinde bir mali konsolidasyon konusunda uzlaşılamaması tabii ki tahvil faizlerini olumsuz etkiliyor ve sürekli bir yukarı yönlü baskıya neden oluyor. Daha uzunca bir süredir biz ABD o

0: 10 yıl vadeli faizinin belki %6'lara bile ulaşma ihtimalinin konuşulduğu bir döneme artık gelmiştik. Gerçi bugün bir miktar iyileşme var. %5-20'lerin altına sarkmış durumda ama hani daha önceki yıllarda hiç konuşulmayan %6 seviyesi şimdi biraz daha normalleşmiş gibi gözüküyor. Tabii ki böyle bir ortamda gelişmekte olan ülkelere de fon akımlarının güçlü bir şekilde yönelmesi bir miktar zor gibi gözüküyor. IMF'nin de bugün hatta uyarıları vardı.
1: Evet.
0: Covid döneminden beri en yüksek bütçe açıkları özellikle gelişmiş ülkelerde verilecek şeklinde. Biraz piyasayı ben şeye benzetiyorum. Gelişmiş ülkeler daha çok gelişmekte olan ülkelere, gelişmekte olan ülkeler de Türkiye'nin içinde bulunduğu biraz daha aslında mali açıdan daha sağlam eskinin o gelişmiş ülkeler, gelişmiş ülke piyasalarına benziyor yavaş yavaş gibi gözüküyor.
1: Peki şimdi IMF'in özellikle burada yani büyüme görünümü, küresel enflasyon risklerini de değerlendirdiğimizde özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine devam edebilmesi için hangi makroekonomik koşulların oluşturması gerekiyor?
0: Özellikle Ağustos ayının sonlarından itibaren bu içerideki iç piyasada yaşanan gelişmeler ve üzerine de tabii bir miktar daha yaz aylarında gıda enflasyonu sayesinde ılımlı kalan enflasyonun ardından hizmet enflasyonunun en alevlenebileceği bir dönemde yani okula dönüş, şehre dönüş döneminde Eylül enflasyonunun da bir miktar daha beklentilerin altında kalmasının faiz indirimlerini desteklediğini düşünüyoruz. Burada tabii ki Merkez Bankası'nın daha ihtiyatlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Yani Ekim ayında biz 100 bas puanlık bir indirim bekliyoruz Merkez Bankası'ndan. Eylül enflasyonuyla birlikte bazı görüşler oluştu aslında. Hani acaba daha fazla miktarda bir indirim yapılır mı diye. Fakat ben hem rezerv pozisyonu açısından daha finansal istikrar açısından hem de önümüzdeki dönemde yine rezerv ve enflasyon görünümünü birlikte değerlendirdiğinizde daha temkinli kalmayı tercih edeceğini düşünüyorum TCMB'nin ve 100 bas puanla tekrar bir indirim sürecine başlayabileceğini görüyoruz. Burada tabii Kasım ayından sonra yani enflasyon raporundan sonra
1: Evet.
0: Aralık ayında bir puanlık yine indirim düşünüyoruz. Yani yıl sonunda politika faizi %35'e gelir diye bekliyoruz şu anda.
1: Peki, İş Portföy Baş Ekonomisti Hande Şekerci, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Detaylar için diyoruz. İş Portföy ailesine de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, yatırım kulübünü noktalıyoruz. Birazdan IMF'in grafikleriyle birlikte grafik düellosunda devam edeceğiz. Hoşça kalın.
2: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
12: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
13: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Reklam.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: Ve efendim grafik tüellosuyla devam ediyoruz. Ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz. Şimdi Mehmet, IMF'in ekonomik, küresel ekonomik görünüm raporunu karşıladık orada. İşin özeti, program öncesinde de konuştuk. Daha düşük büyüme, daha yüksek enflasyon işaretine sanıyorum gösteriyor bize.
2: Evet, ben de aslında senin anlattığın konunun biraz sebebine biraz gireceğim. Enerji şoku. Enerji şokunu 2022 ile karşılaştırması. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da benzer bir şok yaşamıştı ama hızlı düzelmişti. Bu seferki şok daha kalıcı olmuş gibi duruyor ve bu da büyüme verilerinde baskı oluşturuyor, hem de enflasyonu yukarı itiyor.
1: Peki başlayalım mı? Başlasın grafik tüellosu diyoruz efendim ve şöyle hemen geçelim grafiğimizin başına. Şimdi bu grafiğe bakacak olursak bölge bölge aslında burada bize gösteriyor. Dünyanın büyümesini aslında şöyle söylüyor. 2025'te 3,5'luk olan bir büyümeyi 3,1'e, yalnız bunu 3'ten 3,1'e çıkarmış bulunmakta. 2025'e göre daha düşük bir büyüme, 2026'da ise bunun toparlanacağına işaret ediyor. Diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman ise 2,3 burada sabit tutmuş Amerika'yı. Görece Avrupa'ya göre çok daha güçlü olduğunu görüyoruz biz burada. Neden? Yapay zeka harcamaları ve yatırımları aslında ABD'nin itici kuvveti olmaya devam etmiş. Özellikle teknoloji odaklı bir büyüme perspektifi. Euro bölgesine bakacak olursak 2025'te 1,2'lik olan bir büyüme patikasını 1,1 şeklinde bir revizyona gitmiş ve 2027'de ise sınırlı bir toparlamaya işaret ediyor. Dolayısıyla buradaki ana hikayede aslında Euro bölgesinin çok daha görece düşük bir büyüme perspektifine sahip olduğunu gösteriyor. Orta Doğu'da dramatik bir düşüş söz konusu. Bir daralmaya işaret ediyor ki burada jeopolitik gelişmelerin ana odak noktası olan Orta Doğu'da 2026 yılında IMF'in beklentisi 0,3'lük bir daralmaya işaret ederken 2027'de bu jeopolitik riskleri bir miktar daha aslında yumuşayacağını göstererek buradaki bir baz etkisiyle birlikte de 6,3'lük bir büyümeye işaret ettiğini gösteriyor. Gelişmekte olan Asya ülkelerine bakacak olursak burada da 2027 yılındaki 4,9'luk bir revizyon görece düşük olmasına rağmen dünya ortalamasının üzerinde, ancak bakacak olursak önceki yıllara nazaran daha düşük bir büyüme perspektifine geleceğini söylüyor. Latin Amerika ve Karayipler tarafında 2,5'luk bir patikayı öngörürken bunun yanı sıra Sahra Altı Afrika'yı ise 4,5'luk bir büyümede sabit bırakmış gibi duruyor. Aslında şunu söyleyebiliriz, IMF'in tahminlerine bakacak olursak küresel ekonomide eş zamanlı ve homojen bir büyümeden ziyade bunun yanı sıra bölgesel farklılıkların ortaya çıkardığı, Euro bölgesinin çok daha görece düşük kaldığı bir büyüme patikasıyla karşı karşıya bıraktı bizi. Hemen geçelim. Bu büyümenin yanı sıra özellikle buradaki ana hikayede emtia grubunu da esas almış. Küresel emtia fiyatlarına bakacak olursak maviyle göstermiş olduğumuz enerji, gıda, turuncuyla gösteriyoruz. Baz metallere baktığımız zaman sarıyla gösteriyoruz ve değerli metaller ise pembeyle göstermiş olduğumuz gösterge olarak, grafik olarak karşımıza çıkıyor. Hemen şöyle bakalım, enerjiye bakalım. Maviyle göstermiş olduğumuz enerjide, enerjinin 2026'nın son çeyreğinde yaklaşık 150 seviyelerine kadar yükseliyor. Ardından ise 2027 yılı boyunca gerileyerek 113 seviyelerine kadar geldiğini gösteriyor bize. Bu da aslında şunu söyleyebiliriz, Nisan tahminlerine kıyasla Ekim tahminleri, özellikle 2026'nın son çeyreğinde çok daha bir fiyat, yüksek bir fiyat skalası olduğunu bize gösteriyor. Bunun yanı sıra gıda fiyatlarına bakacak olursak gıda enflasyonu açısından görece olumlu bir görünüm söz konusu. Ancak fiyatların yatay kalması gıda fiyatlarının düşmesi anlamından daha çok bu istikrarı koruyacağı anlamına geliyor. Baz metallere baktığımız zaman, ki burada bakır, alüminyum gibi sanayi üretiminde kullanılan baz metallere baktığımız zaman, orada da endeks 2026 yılında 125 ila 130 seviyesine kadar bandına yükseliyor ve 2027 yılı boyunca da yüksek seviyelerini korumaya devam ediyor. Ekim tahminlerine baktığımız zaman Nisan tahminlerine göre burada da görece yüksek seviyeyi beraberinde getiriyor. Bir yükseliş beklentisi burada da var. Değerli metallere bakacak olursak, değerli metallerde en yüksek aslında şunu söyleyebiliriz. Dikkat çekici nokta yükselişlerden, en yüksek yükselişlerden biri olan değerli metallerde olmuş ki. Değerli metallerde 2024 sonunda 100 seviyesinden başlarken 2026'da yaklaşık 180 ile 190 bandı arasına çıkmış gibi gösteriyor. Nisan tahminlerinde özellikle 2027'nin sonunda 210 seviyelerine kadar çıkacağını da öngörüyor. Yani

0: Evet, aslında şunu söylüyoruz. Evet, yüksek fiyatlar ama düşük büyüme. Dolayısıyla bir stagflasyon gerçeği olacak mı? Bunun sonucunda bir kaçınılmaz mı? Yoksa buradaki ana hikaye yapay zeka bunları tamamen engelleyecek mi?
1: O stagflasyon tarafındaki esas soru aslında bu şu an yaşadığımız enerji arz şokunun ne kadar uzun süreceği. Senin buradaki gösterdiğin grafikleri vardı. Aslında Bloomberg'un bir araştırması var. Orada 2022 ile karşılaştırmışlar. 2022'de de aslında savaş o dönem benzer zamanlarda başlamış. Şubat ayında başlamıştı. İran savaşı da Şubat ayında başladı. Ve aslında çok benzer bir patika. Brent petrolün yılbaşından bu yönaki değişimi. Yani 2022 yılbaşından bu yöne değişimi ve 2026 yılbaşından bu yöne değişimi. İlk aylarda Brent petrol neredeyse aynı gidiyor. Daha sonra ancak 2022'ye baktığımızda beyaz çizgiyle gösterdiğimiz ilk baştaki o şoktan sonra önce bir uzun süre yatay gidiyor. Daha sonra yılı da düşüşle kapatıyor. Neredeyse başladığı yere yakın bir yerde kapatıyor. Dolayısıyla o dönemki arz şoku çok daha kısa sürmüştü. Dolayısıyla bunun sonucu olarak da o dönemki savaşın hem büyüme Avrupa ekonomisi olsun, dünya ekonomisi olsun hem de küresel enflasyona olan pozitif katkısı oldukça sınırlı kalmıştı. Ancak 2026'da tablo aynı değil. Evet, aynı şekilde Şubat ayında petrol fiyatına çok sert bir yükseliş oluyor. Daha sonra ateşkes haberleriyle gerilese bile petrol şu anda yılbaşındaki seviyesini yaklaşık %80 üzerinde ve yılda muhtemelen böyle kapatacağız. Kısa vadede herhangi bir ateşkes beklentisi ya da kalıcı bir barış beklentisi yok. Hatta son birkaç gün içerisine baktığımızda Hürmüz Boğazı'nda 3 veya 4 süper tankerin vurulduğunun görüntüleri de geldi ve bölgedeki arz kaynaklı endişeler giderek arttı. Ve bunun buradaki arz kısıntılarının artık etkisi daha da fazla hissedilmeye başlandı. Neden? Artık stoklar savaşın başındaki seviyenin çok daha altında. Özellikle Amerika tarafına baktığımızda Amerika'da stratejik rezervler dahil petrol rezervlerinin 1984 yılından bu yana en düşük seviyelere kadar geldiğini görüyoruz. Yaklaşık 12 milyar varillik bir petrol rezervi varken şu anda 7 milyar kadar, yani 7 milyar düzeyine kadar inmiş durumda. Burada özellikle grafiğin en sağındaki son dönemde yaşanan düşüş oldukça kritik ve burada petrol konusundaki enerji uzmanları şunu söylüyorlar. Hürmüz, yani İran savaşı bugün bitse ve Hürmüz tam kapasiteyle çalışmaya başlasa dahi petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde geri çekilmesini beklemeyin. Temel sebebi ise ekranda gördüğünüz grafik, bu rezervlerin yerine konması gerekiyor. Dolayısıyla küresel petrol talebi, yani tüketime dair olan talep çok fazla değişmese bile stoklara, yani stokları tekrar doldurmaya yönelik talep yüksek kalacak ve dolayısıyla petrolde hala bir arz talep dengesizliği uzun süre kalmaya devam edecek. Peki bunun fiyatlamalara yansımasını diye baktığımızda farklı vadelere baktığımızda petrol fiyatının çok uzun bir süre yüksek kalacağını görüyoruz. Şu anda özellikle nakliye tarafında yaşanan sıkıntılardan dolayı Brent petrolün özellikle fiziki teslimatlı fiyatı 135 dolarla çok yüksek bir primle işlem görüyor. Burada baktığımızda altta vadeli piyasalara baktığımızda en yakın vade aralık vade şu anda beyaz çizgide gördüğümüz 105 dolar seviyesinde. Ancak daha sonraki vadelere baktığımızda işte Ocak vade, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'a kadar gidiyor. Mayıs ayına baktığımızda 94 dolarlık bir Brent petrol fiyatı var. Yani aslında bakarsak önümüzdeki 6 ay boyunca bugün Hürmüz Boğazı'nda zaten bir iyileşme beklenmiyor ama fiyatlarda çok sert bir geri çekilme beklentisi piyasalarda fiyatlanmıyor. Bu da hem küresel büyümeyi ciddi şekilde baskılıyor hem de enflasyonu yukarı yönlü, enflasyonları yukarı yönlü baskı oluşturuyor.
0: Peki bakalım bundan sonraki süreçte, yani yüksek fiyatlama aslında bir arz tarafındaki sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Sen de bunu bize grafiklerle göstermiş oldun. Efendim, evet, böylece Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz grafik düellosunu noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Emlak Katılım Portföy sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ala Rakgün ve Focus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında biraz daha gözlerin Amerika tarafında olduğunu görüyoruz. Çünkü

bakıldığında bu haftanın sonuna doğru Amerika tarafından enflasyon rakamları gelecek. TÜFE ve ÜFE rakamlarını alacağız ve aslında bugün ise piyasalar açıldıktan sonra Amerika tarafındaki borsalarda bilançoların geleceğini biliyoruz diyelim. Fakat bir içeri taraftan başlamakta fayda var. Çünkü bugün aslında başka rakamların da geldiğini içeri tarafta gördük. Cari denge yeniden aylık fazla verdi. Ağustos'ta hesap 4,5 milyar dolar fazla vermiş bulunmakta. Dış ticaret hatta açıklandı ve olumsuz sinyallerin sürdüğünü rakamlar bize gösterdi. 4,3 puan gerileyerek 90 seviyesinde almış bulunmakta diyelim ve IMF ise küresel büyüme tahminlerini açıkladı. Türkiye tarafında bir geri çekilme beklentilerde olduğunu gördük. Bu yıl için %2,7, önümüzdeki yıl %3,6'ya varan bir büyüme tahmini olduğunu da ortaya koydu diyelim. Hemen içeri taraftan devam edersek borsada şu an yatay pozitif bir işlem hacmi olduğunu gördük. Hemen alt sektörlere bakalım. Bankacılık tarafında %1'e varan yukarı yönlü bir seyir vardı. %1'e varan primle burada biraz daha puan bazlı ve yüzdesel bazlı bir etkinin desteğinin de bankacılık tarafından geldiğini görüyoruz. Bunun dışında mali taraf yatay pozitif destek verirken sanayi, turizm, ulaştırma tarafında ise yatay negatif bir geri çekilme olduğunu endeksler bize gösterdi. Avrupa tarafına bakıldığında bugün Almanya enflasyon rakamları geldi ve beklenti dahilinde TÜFE burada %3,3 artış gösterdi yıllık bazda. Hemen Avrupa borsası açılışına bakıldığında bu hafta çok da önemli bir veri akışı Almanya TÜFE'sinden sonra yoktu. Londra, Paris, Frankfurt, DAX ve İtalya FTSE tarafında burada yatay pozitif bir işlem hacmi geçtiğini de görüyoruz diyelim. Amerika tarafında vadelerde sabah saati karışık bir seyir vardı. Hala öyle bir fiyatlamanın devam ettiğini gördük. Şimdi dolar aslında 18 ayın zirvesinden biraz daha geri çekilmişti. Euro dolar paritesinde 18 ayın en düşük seviyesini görmüştük. Tabii güçlü dolar hikayesinden sonra Avrupa tarafını geçtikten sonra Amerika tarafına bakıldığında bugün ise aslında Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup ve Wells Fargo'nun da bilançolarının geleceğini gördük diyelim. S&P 500 şirketlerinin 3. çeyrek karlarının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %25'te artması şu an beklentiler dahilinde diyelim ve Fed Waller'dan da bir açıklama geliyor, son dakikamızda yer alıyor. Yüksek tahvil faizleri Fed'in talep yönlü çalışmalarından yükünü biraz hafifletebilir açıklamasında bulundu Fed Waller. Fed üyesi Waller'ın açıklamasından önce ise dün aslında Amerika tarafında borsalar açıktı, tahvil piyasası kapalıydı tatil günü sebebiyle. Bugün de açılışları göreceğiz diyelim ve Amerikan tahvillerinde 2 yıllıklar 4.77, 10 yıllık 5.19 ve burada aslında 30 yıllık tarafında 5.55'lere bir geri çekilme olduğunu da altını çizelim değerli izleyenler. Emtia tarafına bakıldığında güçlü dolardan sonra spot piyasada ons altında bir geri çekilme vardı. Bu sabah saati yine 4.200 doların da altında bir fiyatlanma ons altında devam ediyor. Ons gümüş 60 dolar seviyesinde nispeten yatay fiyatlamasını korurken Bitcoin tarafında ise güçlü ETF girişlerinin biraz daha geri çekilmesinden sonra 83 bin dolar seviyesinde bir fiyatlama %1'e varan bir primle işlem hacmini koruyor diyelim ve petrol tarafına bakalım. Aslında bakıldığında burada Brent'te biz dün 107 dolar seviyesini test etmiştik. Bugün 105 dolarlara doğru bir geri çekilme vardı. Amerikan tipi ham petrol ise şu an 92 dolar seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Fokus'ta fiyatlamalar bu yöndeydi. Şimdi kısa bir ara diyoruz.

0: reklam.
1: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
2: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu.
4: Bloomberg ET katkılarıyla.
0: Reklam.
5: Öncelikli yayın.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Enerji tarafında bugün sıcak bir gündem vardı değerli izleyenler ve 2026 yılı YEKA yarışmaları için başvurular saatler 10 ile 12 arasında başlamış şu an bulunmakta diyelim ve bu başvurulardaki talebi fiyatlama davranışlarını konuşmak üzere konuğumuz stüdyomuza bizlere eşlik ediyor. Kendisi Danese Capital Partners Enerji Yatırımları Direktörü Burak Yitkin. Burak Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi çok sıcak bir gündemimiz var diyoruz. Saatler onu gösterdiğinde başvurular YEKA tarafında başladı. 12'ye kadar da sürecek bir başvuru skalası ve süremiz var diyelim. Şimdi bu ortamda 900 megawattlık güneş, 1500 megawattlık rüzgar olmak üzere toplam kurulu tarafta 2400 megawatta varan bir kapasite yatırımcıya açılacak. Peki şu an talep sizce ne yönde ilerleyecek? Nasıl bir talep ortamı var ve rekabette sizce hangi taraf daha güçlü bir alımla ortaya çıkabilir?
1: Şimdi davetiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Bu 2400 megawattın aslında biraz alt kırılımlarına bakmak gerekiyor. Totalde 21 farklı yarışma var. İşte GES tarafına baktığınızda, yani güneş enerjisi santrallerine yaklaşık 14 sağ. Rüzgar santrallerine baktığınızda yaklaşık 7 sağ var. YEKA'lar özellikle 2025'te yapılan düzenleme ile birlikte aslında çok daha çekici hale geldi. Ve çok daha hayata girebilir projelerden bahsediyoruz artık burada. Çünkü neden? Artık projelerde eskiden bizim bu YEKDEM diye tabir ettiğimiz ve hala aslında birçok depolamalı santral için geçerli olan alım garantisi 10 yılda. Fakat sahaların büyümesi, rekabet bize biraz daha öngörülebilirlik istedi. Ve özellikle biz YEKA'larda artık şunu görüyoruz. 20 yıllık bir alım garantisi. İşte GES tarafında 5 yıllık bir spot piyasaya satma, ki orada da bir alt taban veriyorlar. RES tarafında ise 6 yıl oluyor. Totale baktığımızda 25-26 yıllık aslında biz gelir vaadini görüyoruz. Bu gelir vaadi neye yol açıyor aslında? Siz bir öngörülebilirlik çizdiğinizde yatırımcılar bunu daha doğru fizibiliteler yapabiliyorlar. Bu Ağustos ayından bu aya kadar, bugüne kadar biz sayısız yerli ve yabancı yatırımcının aslında bu projelere ilgisi olduğunu gördük. Bunların hepsi çalıştı. Şu an kimler başvuru yapıyor bilmiyoruz. Bunlar ilerleyen aylarda başvurular sonucunda açıklanacak. Fakat en önemli husus şu: yenilenebilir enerji sektörü ECA kredileriyle birlikte artık 20 yıldan uzun, 22 yıla varan krediler alabiliyor. Bu krediler aslında bu projelerin tamamen yapılabilirliğini arttıran şeyler. Ve 22 yıl vadeyi düşündüğünüzde, hatta total işte 5 ya da 6 yıl spot piyasa, ondan sonra 20 yıl alım garantisi dediğinizde aslında santralin yaşam ömrünün tamamının alım garantisi olduğunu da görüyoruz. Ve bu yerli ve yabancı yatırımcıyı hem sektör içinden, yani enerji sektörü yatırımcıları olarak, hem de sektör dışındaki birçok uzmanı, birçok yatırımcımızı ve iş insanımızı YEKA ihalelerine katılma motivasyonunu itiyor diyebiliriz herhalde.
0: Yani daha cazip bir ortam sağlıyor diyorsunuz bu yeni 20 yıllık modeli konuştuğumuzda. Peki şu an projelerin realize olma süresi ne kadar süreyindi?
1: Şimdi şöyle, aslında çok güzel bir şeyden, yeni YEKA modelimiz o kadar güzel ki ilk 6 yılda bahsedilen şey alım garantisinin genelde çok daha üstünde kalan. Spot piyasaysa spot piyasaya satıyorsunuz, değilse aslında belirli bir limitin altındaysa o da muhtemel alım fiyatı, ki o da ihaleyle belirliyor, üstünde kalıyor. Dolayısıyla yatırımcıya siz bir an önce hayata geçirme motivasyonu veriyorsunuz. Diğer bir husus ne? Siz aslında ihalede en düşük 5 fiyat belirleniyor, kapalı ihale yapılıyor. Yapıldıktan sonra bunlar katkı bedeli olarak megawatt başına bir katkı bedeli veriyor. Ve bunu yatırdığınız teminatlardan ayrı olarak aslında bir ay içinde yatırmak zorundasınız. Ve bunlar megawatt başına biz gördük, İşte 100 bin dolar, eurodan yaklaşık 300 bin euroya kadar çıktığını gördük farklı kapasitelerde. Bu da şunu getiriyor: siz teminat mektubunuza ek olarak aslında bir yıl içerisinde, bir ay içerisinde yaklaşık milyonlarca doları veriyorsunuz. Bir kere yatırımcı perspektifinden bakalım. Hem teminat mektubunuz var, hem katkı bedeli ödediniz. Sizin biraz önce bunu içeri alma motivasyonunuz var. Gelelim geçen seneye. Geçen seneden yapılan ihaleden bu zamana devreye alınan YEKA olmadı. Ama bu işin doğası. Siz bu projeyi yaptığınızda bir yeri geldiğinde enerji nakil hattı çekiyorsunuz. Sizin ÇED dahi olsa izinler almanız gerekiyor. Bugün bir türbin tedariği ya da bir işte güneş enerji santrali için hücre ve benzeri tedariği aslında kolay değil. Ortalama biz bu yatırımların her bir YEKA'dan sonra en iyi ihtimalle işte 20 ay, en kötü ihtimalle 3 yıla devreye girmesini bekliyoruz. Ve 2.4 gigawattı böyle gözümüzde seyircilerimizin canlandırması için yapalım. Bugün neredeyse 130 gigawatt sınırına, yani 130 bin megawatt sınırına yanaşan bir kurulu gücümüz var. Aslında bunun yaklaşık işte %2.1'i civarında bir yeni kapasite aslında yatırımcılara tahsil ediliyor diyebiliriz. Evet.
0: Peki biraz da fiyatları konuşalım. Şimdi YEKA yarışmalarında tavan teklif 5,5 euro sent kilowatt saat olarak belirlendi. Taban fiyat burada güneşte 3,25, rüzgarda 3,50 euro sent seviyesinde şu an oluşmaya başlamış bulunmakta. Bu fiyat aralıkları mevcut yatırım maliyetlerini karşılayabilen bir süreçte mi ilerliyor sizce?
1: Aslında burada bakanlık şunları yaptı. Her yerin bölgesini belirledi. Nerede rüzgar santrali kurabilirsiniz, nerede güneş santrali var. Bizler açık kaynaklardan, Dünya Bankası'nın veri tabanından buralardaki yaklaşık ve teorik kapasite faktörlerini biliyoruz. Ve bunlar özellikle işte RES tarafında ve aynı zamanda GES tarafında gerçekten yüksek kapasite faktörlü yerler. Şimdi YEKA yarışmalarının özellikle diğer ön lisansı olan projelerden farkı sizin aslında biraz daha şebekeye bağlanmanız garanti. Şebekeye bağlanmanız garanti olduğunda da bu fiyatlar gerçekten hani Deniz'te olarak bizler fiyatların geçen seneki gibi tabanda buluşmasını ve hatta yarışma olmasını bekliyoruz. Çünkü 20 senelik bir projeksiyonda, 20 senelik bir alım garantisinde doğru finansal danışman ve doğru banka ile birlikte sizler gerçekten kendini döndüren ve üstüne getiri sağlayan projeler olduğunu görebiliyoruz.
0: Geçtiğimiz seneye göre bir fiyat farkı var mı YEKA ihalelerinde? Bir önceki ihaleyi göz önüne aldığımızda Burak Bey ve şimdi ekranımızda grafiğimiz de hazırda. Aslında bakıldığında illere göre dağılımlar da var. Şu an hangi illerde daha fazla ihalelerde aktif bir süreç oynuyor sizce?
1: Burada aslında rüzgar ve güneş ihalelerini tam olarak meteorolojiye göre belirliyoruz.

0: yine yakınlarında 320 megawatt var. Onun dışında aslında rüzgar olduğu bölgeleri rüzgar. Ama güneşe baktığınızda aslında Ankara'dan Maraş'a, Mardin'den Malatya'ya, Konya'ya, Denizli'ye homojen bir dağılım oluyor. Bu homojen dağıtmanın en önemli hususlarından biri de aslında şebekede tek tarafta bu kadar büyük projeleri tutmak yerine dağıttığımızda aslında şebeke yönetimi özellikle sistem işletmecimiz olan TYS için çok daha rahat olmakta.
1: Evet Burak Bey, peki şimdi son olarak da bakıldığında aslında bu ihalelerdeki talep de önemli oluyor. Peki yerli ve yabancı arasındaki ayrım nasıl ilerliyor? Şimdi geçtiğimiz ihaleyle şu anki yeni talebin açıldığı bu sıcak gündemi ele aldığımızda yerli yabancı ilgisi nasıl bir ayrışma görüyorsunuz?
0: Şimdi yerli ve yabancıyı aslında ikiye ayırmak lazım. Burada rüzgar özelinde söylediğimizde özellikle türbin tedarikçileri, bunlar işte Alman ve çok diğer bir seçenek için hani böyle Almanların ve Çinlerin türbin tedariğinde aslında yarıştığını görüyoruz. Bu işin aslında türbin tedariği kısmı. Bunun diğer bir kısmı ise aslında yatırımcı olarak. Bir fiil yatırımcıların yurt dışından, Çin'den tutun Avrupa'ya bu yarışmalara devlet garantisi olduğu için girmek istediğini özellikle bağımsız danışman firmalara ulaşmalarından, bunların fiyatları sormalarından ve özellikle şimdiden ECA görüşmelerini yani menşe ülke garanti edecek şekilde bu türbinin ne kadar uzun vadeli alabileceklerini farklı bankalarla konuştuğunu biliyoruz.
1: Peki Burak Yitkin, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İçin. İhaleleri takipte kalacağız diyelim, evet. O zaman izleyicilerimize. Değerli izleyenler, buradan bir diğer gündemimize geçiyoruz. E-Tebligatlardaki son yeni düzenleme ve yükümlülükleri konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi Yeminli Mali Müşavir Erdal Aydın. Erdal Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler Erdal Bey. Vergi tarafında ise bir diğer aslında gündemimiz sıcak konuya bakıldığında şirketlerin yanı sıra ticari, zirai ve mesleki kazanç sahiplerine 30 Kasım'a kadar elektronik tebligat sistemine dahil olma zorunluluğu getirildi. Peki bugüne kadar kimler bu sürece dahildi? Kimler eklenmiş oldu? Bu süreç bize ne getiriyor? Biraz detayları sizden dinleyelim.
2: Aslında elektronik tebligat sistemi bir süredir zaten uygulanmakta olan bir sistemdi. Sizin de belirttiğiniz üzere zaten anonim ve limite şirketler, ticari kazancını elde eden serbest meslek mensupları veya bunun gibi araçların ilk iktisabına ilişkin olarak da 2025 yılında belli zorunluluklar getirilmişti. Fakat yeni getirilen düzenlemeyle, yeni uygulamayla birlikte artık bu sisteme, e-tebligat sistemine katılma zorunluluğu, başvuru süreleri, elektronik tebligatların hukuki geçerliliği ve sistemde çıkış şartları yeniden düzenlendi ve aynı zamanda bugüne kadar sisteme girmesi gerekirken hala sisteme kayıt olmayan mükellefler için de son tarih olarak 30 Kasım 2026 tarihi belirlendi. Bu açıdan önemli ve yeni düzenlemeyle de sizin sorunuza cevap olarak kolektif ve adi komandit şirketler de bu zorunluluk kapsamına alınmış oldu. Şimdi bir de buna ilişkin düzenlemelerde kimler istisna diye de bir düzenleme geldi. Bu kapsamda da basit usuldeki esnaflara bir zorunluluk yok. %90'ın üzerinde engelliliği bulunan ve 18 yaşından küçükler için de yine istisna geçerli, bu sisteme girmelerine gerek yok. Ayrıca 65 yaşını dolduranlar ise isterlerse talep ederek bu sistemden çıkıyorlar. Bundan önce zaten kayıtlı olanlar için ise yeniden bir başvuru gerekmiyor. Mevcut durumlarıyla, zaten mevcut şifreleriyle devam edebiliyorlar. Sadece yeni mükellefiye tesis ettirenlerde ise yani işe başlamalarını takip eden 15 gün içerisinde mutlaka bu kaydı yaptırmaları gerekiyor. Zaten şey kısmı da söylemiştim, bu başvuru kısmında araç alanlar için de ilk kez tescil ettirecekler. Bu araçları almadan önce e-tebligatı açtırmaları gerekiyor. Bu nasıl e-tebligata başvuruluyor kısmı ise başvuru dijital vergi dairesi üzerinden yetkili vergi dairesine dilekçe vererek ya da başvuru sisteminden yararlanarak ve elektronik ortamda da e-tebligat mükellefiyeti açılabiliyor.
1: Şimdi bir diğer konu başlığımızsa burada aslında sermaye kaybı yaşayıp da borç içinde olan şirketlere bilanço hesaplama kolaylığında 2028 yılına kadar uzatıldığı gündeme yer almıştı. Bu tarafa bakıldığında kur farkını bilanço hesaplamalarına katmadan da şirketlere bir avantaj tanındığını gördük. Peki şirketlerin bu bilançolarına kur farkının katılmaması nasıl bir etki sağlayacak ve sizce ne ölçüde bir alan tanıyacaktır?
2: Bu düzenleme ise sermaye kaybı ve borca batıklık ise aslında şirketlerin daha çok bilanço sağlığıyla ilgili ve Türk Ticaret Kanunu'nda olan düzenlemelere ilişkin olarak bir esneklik sağlıyor şirketlere. Nedir aslında bu iki başlığı bir açmam daha faydalı olacaktır. Sermaye kaybından kasıt, şirketlerin zararları nedeniyle ortaklarının koyduğu sermayenin ve kanuni yedek akçelerin şirketlerin öz kaynağı içerisinde

0: kısmen veya tamamen karşılığını yitirmesi anlamına geliyor. Türk Ticaret Kanunu'ndaki düzenleme diyor ki sermaye veya kanuni yedeklerin toplamının yarısını zararla erimişse eğer yönetim genel kurulu çağırıp hemen iyileştirici tedbirleri almak zorunda. Eğer kayıp 3'te 2'ye ulaşırsa artık sermayenin azaltılması, tamamlanması veya artırılması gibi kararlardan birini almak zorunda. Eğer bu kararları almazsa şirket kendiliğinden sona erecek, şirketin tasfiye olması gerekiyor. Diğer bir başlık ise burada sorduğunuz soruda borca batıklık var. Borca batıklık ise şu anlama gelir. Şirketin varlıklarının borçlarını karşılayamaması anlamına geliyor. Bu da yine kanunla düzenleniyor ve kanun diyor ki borca batıklık şüphesi varsa ve özel ara bilançolarda da borca batıklık tespit ediliyorsa o zaman asliyet şirketin yönetimi Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gidip şirketin iflasını istemek zorunda kalıyor. O yüzden bu yapılan getirilen düzenleme bu iki borca batıklık ve sermaye kaybı konusunda şirketlerin biraz daha elini rahatlatan, biraz daha onlara zaman kazandıran bir düzenleme. Normalde 1 Ocak 2027'ye kadar geçerliydi buradaki özel hesaplama kolaylığı. Az önce söylediğim hadler ve oranlara ilişkin olarak belli kolaylıklar getirilmişti şirketlere. Şimdi bu süre 1 Ocak 2028'e uzatıldı. Ne tarz bir kolaylık vardı bu borca batıklık veya sermaye kaybını hesaplarken? Mesela henüz ifa edilmemiş döviz cinsinden yükümlülükleri doğan şirketlerdeki kur farkı zararlarının tamamını bu borca batıklık ve sermaye kaybını dikkate almıyor şirketler. Veya 2020 ve 21 yıllarını
1: Peki.
0: tahakkuk eden kiralamalardan dolayı bunları dikkate almadıklarında böylece yukarıda saydığım şartları sağlamadıkları için iflasa gitmiyorlar. Birazcık bunlara zaman kazandırma anlamında önemli bir düzenleme oldu. Süre kaybı şirketleri bu anlamda rahatlattı.
1: Peki Erdal Aydın, çok teşekkürler değerli notlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve kameralarımızı buradan Paris'e çevireceğiz. 91. Otomotiv Fuarı devam ediyor değerli izleyenler ve kıdemli muhabirimiz Burak Karagöz'ün yanında Opel Türkiye marka direktörü Yiğit Yantaç var. Hemen kendisine bir kulak verelim.

0: Yiğit Bey, fuarla başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz fuarı?
1: Evet, bugün aslında fuar için benim beklediğimden daha büyük bir yoğunluk bulunuyor. Birçok marka burada araçlarıyla beraber. Görmediğimiz araçlar da var. Gezip aslında tamamını görme imkanımız oldu. Heyecan verici. Bir süredir baktığınızda otomotiv fuarları belki 2-3 yıllık dönemde biraz azalmıştı ve talep de o doğrultuda düşmeye başlamıştı deniyordu ama birçok markanın burada bulunması yeni modelleriyle birlikte ilginin gayet yüksek seviyede olduğunu gösteriyor.
0: Birçok modelin yeni lansmanı, dünya lansmanı yapıldı. Nasıl okumak lazım tabloyu?
1: Doğru. Rekabet gittikçe artıyor. Yeni dönemler içerisinde yeni araçları, modelleri ve versiyonları hızlı şekilde oluşturmak ve müşteri ihtiyacına, kullanıcı ihtiyacına göre adapte olmak gerekiyor. Buna karşında tabii ki markalar hem kendileri içerisinde rekabetle beraber gelişen, değişen müşteri taleplerini de hızlı şekilde karşılamak adına rekabete uygun bir şekilde yeni modellerini sunuyorlar.
0: Bu fuarda son dönemde Çinli markaların ağırlığını da hissetmeye başladık. Rekabet anlamında neler söylemek istersiniz?
1: Gördüğüm kadarıyla fuarın üçte birlik kısmı Çinli markalar ve modelleri tarafından oluşuyor. Bulunduğumuz alan bu bakımdan aslında Stellantis'e ve gruba ait bir alan. Biz de bugün hani Tofaş temsilcileri olarak buraya geldik. Yine o markamızda da birçok değişiklik bulunuyor. Grup içerisinde de bu değişiklikleri görüyor olmak rekabet açısından önümüzdeki günlerde bizi pozitif etkileyecek düşüncesindeyim.
0: Siz neler yaptınız bu sene?
1: Evet. 2026 aslında baktığınız noktada değişik bir yıldı. Yıla hızlı başlandı. İlk çeyrek baktığımızda büyüyen bir pazar ve yeni rekorların geleceği bir pazar olarak görüldü. Nisan ayı ile beraber biraz bir yavaşlama başladı. Son dönemde ise, son çeyrekte ise %20'ye 25'e kadar bir kayıp var. Sene sonundaki beklentimiz 1.1 milyon 150 bin civarında bir pazar öngörüsüyle kapanması. Opel olarak da %5'e yakın bir pazar payı almayı düşünüyoruz. Beklediğimiz biraz altında ama telafi edecek bir dönemimiz var. Eminim yıl kapanışı bizim için iyi olacaktır.
0: Elektrifikasyon anlamında neler yapıyorsunuz?
1: Evet. Biz zaten şu an pazar koşulları içerisinde de her modelinde elektrikli araç sunan nadir markalardan biriydik. Binek alanında zaten tüm modellerimizin bir elektrikli araç ikamesi bulunuyor. Ki ticari araçta da hem Zafira hem de Combo olmak üzere elektrikli araç ürün gamımızda bulunmakta. Aslında 7 tane elektrikli aracımız çeşitli modellerde var diyebilirim. Bu yıl Nisan-Mayıs ayı gibi yeni bir lansmanımız oldu. Mokka'nın GS performans aracında, ki bu bir rally aracından doğarak esinlenilmiş bir aracı da Türkiye'de müşterilerimize sunduk.
0: Yıl sonu hedefleri açısından neler söylemek istersiniz?
1: Evet. Ya Opel olarak biz yaklaşık olarak 50 bin civarında bir satış adetine ulaşmayı planlıyoruz. Bu plan doğrultusunda aslında Ekim ayı da beklediğimiz doğrultuda ilerliyor. Müşterilerin taleplerinin ve satın almalarının devam ettiğini görüyoruz. Keza finansmana ulaşma noktasında da kredilendirmenin 2 milyon sınırında tutuluyor olması, burada talep olsa da nakde erişmekte tabii ki müşterilerimiz için, satın alacak olan kişiler için bir zorluk oluşturmakta.
0: 2027 planlarınız nasıl olacak?
1: 2027'ye dair planlarımız aslında 2026 ile çok benzer. Özellikle elektrikli alanında gelişmelerimiz devam ediyor. Satış payı olarak bineğin %20 civarında bir elektrikli pazarı oluşmakta. Biz de orada kuvvetimizi modellerimizle beraber arttırmaya devam etmekteyiz. Bizim için güzel gelişmelerden bir tanesi ticaride Vivaro ile başlayan, Vivaro ve Zafira ile başlayan yerli üretimimiz Ekim ayı ile beraber Combo ile devam edecek. Birinci çeyrek içerisinde de Combo Kargo aracımız Tofaş Bursa fabrikamızda yerli üretime geçecek. Bu da toplam olarak baktığımızda ticari araç satışlarımızın %92'sinin aslında Türkiye'de üretiliyor anlamına gelecek. Bunlarla beraber inşallah markamıza güç katarak daha yüksek adetlere ve pazar payına erişeceğimize inanıyorum.
0: Şimdi genel anlamda pazara baktığımız zaman biliyorsunuz bu sene diğer senelere göre bir miktar düşüş var. Dolayısıyla sene sonu sizin beklentiniz ne yönde?
1: Evet. Ya bu sene önemli bir yıldı aslında, bir geçiş yılı diyebiliriz. Geçtiğimiz yıla göre aslında bir pazar kaybı olacak, %10 ile 15 arasında gibi gözüküyor. Ama pazar hala 1 milyon üzerinde kalacaktır. Ki bu yani yıllar önce konuştuğumuz noktada 1 milyon pazar kırılır mı düşüncesinin arkasında hala çok iyi bir pazar adeti olarak görülüyor. Bu yılki bizim beklentimiz 2026 yılının 1 milyon 100-1 milyon 150 bin adet arasında bir pazar payıyla tamamlanması, pazar adetiyle tamamlanması.
2: Evet. Fokus programı İstanbul'da kaldığı yerden devam ediyor diyelim ve Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz bizlerle. Ömer Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhaba Lara Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Şimdi sanayicinin biraz daha nabzını sizinle beraber tutacağız diyelim. Çünkü veriler aslında biraz karışık geldi. Yani bazıları Ağustos ayı, bazıları son çeyreğin başında gelen verilerdi. Fakat ortak paydaya bakıldığında yılı nasıl kapatacağız soru işareti şu an gündemde yerini almaya başlamış bulunmakta. Şimdi hemen ben bir kısa anlatmak isterim. Enflasyon tarafında gelen Eylül ayı verilerine bakıldığında yıllıkta %30'un altına yakın sayan bir rakam geldi. Bu da aslında biraz daha pozitif algılandı. Diğer taraftan ISO imalat PMI hala 50 eşik değerin altında son rakamlara bakıldığında ve aslında sanayi üretim tarafı da biraz bunu destekler nitelikte. En sonki rakamlarda yıllık %1,9'a varan daralmayı gösterdi ve imalat sanayi tarafında ise burada %1,6'ya varan bir geri çekilme yaşandı. Buna karşılık ihracat tarafında kimya katkısıyla %10'un da üzerinde bir artış vardı aylık bazda Eylül ayı nezdinde baktığımızda. İhracat iklimi endeksinde ise hala 50 eşik değerin üzerindeyiz. Şimdi ihracat tarafında iyi giden bir ortam varken üretim ve sanayi tarafında ise biraz daha daralmanın derinleştiğini görüyoruz. Sizce yılı hangi tarafta daha ağırlıklı kapatabiliriz?
3: Evet. Şimdi Alara Hanım, önce bir defa enflasyon üzerinde biraz duralım mı arzu edersiniz?
2: Tabii ki, buyurun.
3: Şimdi enflasyon üzerinde durduğumuz zaman son noktada 30.89'dan başladığımız bir enflasyon rakamımız var biliyorsunuz ve şu anda gelmiş olduğumuz noktada da 29.7'lere düşmüş vaziyette. Bu güzel bir gelişme aslında, olumlu bir gelişme. Fakat hedeflemeler noktasında bir konunun altını çizmek zorundayız. Sanayici ve sanayi, Türkiye ülkemizin, güzel ülkemizin sanayisi noktasında bir şeyin altını çizmek zorundayız. Hedefler burada çok önemli. Hedeflerin altını bir çizmek zorundayız. Sayın Mehmet Şimşek'in ilk açıkladığında hatırlarsanız 2026'ya girişte biz %16'dan başladık. Ve bir daha önceki bir şey sırasında, görüşme sırasında yanılmıyorsam siz gene buna dair bir soru sormuştunuz. Aslında çok kritik sorulardan bir tanesi bu. Neden plan proje meselesi? Bu plan projeler gerçekleştiriliyor mu? Yoksa yıllar önce bir bakanımızın söylediği gibi plan ve projeler mezarlığı mı olacak? Biz plan ve projelerin gerçekleştirilmesi tarafındayız. Neden? Çünkü bizim her vesileyle dile getirmeyi özellikle istiyorum. Bizim petrolümüz sanayimiz. Bizim petrolümüz üretimimiz Alara Hanım. Buraya çok dikkat etmek zorundayız. Bakınız 2026 girişte sizin de bildiğiniz gibi %16 ile başlamışız hedefe. Doğru mudur? Hemen arkasından Mayıs ayında bu hedefimiz %26'ya çıkmış.
2: Enflasyon tarafını konuştuğumuzda.
3: Tabii. Ondan sonra daha sonraki tabloda bu Ağustos ayında %28'e çıkartılmış. Şimdi şöyle bir durun, bir arkanıza yaslanın bir an için. Bir sanayicisiniz, yatırım yapıyorsunuz, yatırım ve projeleriniz önünüzde. 16'ya göre başlıyorsunuz, sonradan karşınıza çıkan tablo 8 ay sonra %28'e, neredeyse %90'lar civarında bir enflasyon hedefindeki bir artıştan söz ediyoruz. Buraya yatırım yapmakta insanlar geri kalırlar. Bunun altını çizmemiz lazım. Bu olumsuz konuşmak değil, tam tersi. İlerinin, geleceğin önünü açmak sevgili Alara Hanım. Çünkü burada yatırım programları çok, sizin de çok iyi bildiğiniz şekilde olumsuz olarak etkileniyor. Hadi buna destek verelim, olabildiğince destek verelim ve biz bu dondurulan hatta yatırım planlarını tekrar devreye sokulmasını sağlayalım. Şimdi burada hemen enflasyonla özdeş olduğu için hemen değinmek istediğim bir de politika faizi konusu var. Arzu ederseniz
2: tabii
3: hızlı
2: ki
3: bir şekilde. Şimdi politika faizi aslında baktığınız zaman stabil gidiyor. Yani şöyle, neyle başlamışız? 38 ile başlamışız. Bugün geldiğimiz Eylül ayında 37, 37, 37 şu anda gayet istikrarlı bir gidiş var. İşte orada da öbür tarafta da bu istikrarı aynen istiyoruz. Demek istediğim o. Burada baktığımız zaman biliyorsunuz 22 Ekim'de gerçekleşecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bir sonraki
2: faiz kararı
3: var. Orada da bir beklenti diye düşünüyorsunuz. Genelde aynı beklenti var. Eğer olağanüstü bazı değişiklikler şayet olmazsa büyük bir ihtimalle burada 100 puanlık bir aşağıya düşüşten düşüşü öngörmek mümkün. Burada bizim bir taraftan ihracat noktasında baktığımızda ihracata isterseniz ufak bir dokunuş yapalım.
2: Evet, iş dünyası bu söylemlerinizi biraz daha özetlersek enflasyon tarafında biraz daha istikrar istiyor beklentilerde. Faiz tarafında ise yılı aslında biraz daha düşük bir faize kapatmayı öngörüyorsunuz. Öngörmek demeyelim, istemek diyelim aslında biraz daha altını çizdiğimizde. Diğer taraftan yatırım iştahını da aslında biraz daha yukarı yönlü seyrettirebilecek de bir sanayi politikası öngördüğünüzü önceki programlarımızda konuşmuştuk. Peki şimdi ihracat tarafına baktığımızda kimya katkılı %10'un da üzerinde Eylül'de bir rakamla karşı karşıya kaldık. Fakat maliyet bazlı bir artış vardı. Peki bu maliyetler kilogram bazına doğru yıl sonuna doğru kayar mı? Ve maliyet bazlı artışların fiyatlara yansıması sizce hangi aylarda gerçekleşir?
3: İhracat yönünden aslında baktığımız zaman daha olumlu bir tabloyu görmek mümkün. Bunu şöyle görebiliriz rakamlarla beraber. Şimdi 2025 yılının toplamı bizim 273.4 milyar dolar biliyorsunuz. Tabii ithalatı koyarsak ithalatla aramızda bizim orada yaklaşık 90 milyar dolarlık bir fark var. Ama 2025 yılı, 2026 yılı Eylül ayında ihracat rakamımız kaç olmuş bizim? 25.9 olmuş. Bir önceki yılda bu tablo neymiş? 22.6'ymış. Burada olumlu bir gelişme var. Olumlu olan tabloları ortaya koymamız lazım. Çünkü özellikle bu dönemlerde olumlu gelişmelere ihtiyacımız var. Motive edilmesi lazım. Hem sanayicimizin hem halkımızın motive edilmesi lazım. Buradaki tablo daha önce yanılmıyorsam Sayın Ömer Bolat'ın da açıkladığı gibi yaklaşık %15'lerde bir artıştan söz ediyoruz ki bu gayet doğru, gayet güzel bir rakam. Şimdi kimya ihracatı olarak baktığımızda da kimya ihracatında 31.9 milyar dolara doğru gelmişiz. Bunun 2026 yılı ihracat rakamı 3.07, yani 9 ayda bu 25 milyar doların üstüne çıkmış vaziyette ki baktığımız zaman kimya biliyorsunuz otomotivden sonra özellikle gururla her zaman otomotivi zikrediyoruz. İkinci büyük ihracatçımız. Dolayısıyla kimyanın

0: buradaki başarısını özellikle altını çizmek gerekiyor. Peki. Ama bunun altında tabii kimyanın içinde ne var? Lokomotif olan plastik sektörü var. Plastik sektörü kimyanın içerisindeki lokomotif sektör, en çok ihracatı olan, onun altını da hemen çizmek lazım. Çünkü buradaki tablo biliyorsunuz yaklaşık 7,5 milyar dolara gelmiş vaziyette şu anda. Halbuki geçen seneki tablomuz 9,5 milyardı. Öngörülen rakam 10 milyar doların üstüne çıkması. Bunun dolaylı ihracatlarla beraber ekonomiye kazandırdığı ihracat rakamı 16 milyar dolarların üstüne çıkıyor.
1: Peki Ömer Karadeniz, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Bitti mi?
1: Peki. Maalesef süremizin sonuna geldik.
0: Teşekkür
1: Gündem
0: ederim.
1: Yoğun biliyoruz ama.
0: Çok sağ olun.
1: Çok, çok teşekkürler katkılarınız için.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz.
2: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası Focus'u sundu.

0: reklam.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu. Bloomberg HT katkılarıyla.
0: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
5: Yani. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Ve efendim Maden Dünyası ile karşınızdayız. Bugün Maden Dünyası'nda madencilikte yeni ekonomi başlığını ele alıyoruz ki atığı maliyetten gelire dönüştürmek ve sektörel açılımlara değineceğiz. Bu önemli konuyu ise Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakan Benzer hocamızla birlikte değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi heyecanlandıran bir konu çünkü hakikaten hep her sektörde yeni ekonomi diyoruz. Bugün madencilikte yeni ekonomiyi biraz ele alalım istiyorum. Atık meselesi. Yani bugün atığı maliyetten gelire dönüştürmek için birçok çaba da var. Dünyadaki durumu da ve Türkiye'deki durumu da ele alacağız ama atık hangi koşullarda yeni bir ekonomik kaynağa dönüşebilir hocam?
1: Önce teşekkür ederim. Madencilikte bir atık kavramını bir açıklamaya çalışayım. Bunu da bir isterseniz bir bakır madeni örneğinden vereyim. Hı hı. Bizim için bir bakır madeninde bakır vasıf taşıyabilmesi için ortalama metal içeriği şu anda standart %1 olarak ifade edebilirim. Yani %1 bakır içeriğine sahip bir yataklanma söz konusu biz ona bir maden yatağı deriz. Bunun da mineral karşılığı biz tabii ki bakır metal olarak üretmiyoruz doğada. Yaklaşık %3-3,5'luk bir mineral. Yani bunun geri kalan kısmı %96'sı, %97'si aslında kullanmadığımız bir malzeme. Dolayısıyla biz bir maden yatağı açacağımız zaman iki türlü atığımız ortaya çıkar. Hı hı. Bir tanesi maden ya da bu cevherleşmeye ulaşmak üzere ayırdığımız pasa kısmı, üst örtü tabakası diye ifade edeyim. Diğer kısmı ise biz konsantre ederek metal formuna ulaşmak için cevher zenginleştirme süreçlerinden geçtiğimizde o %97'lik kısmı ayırdığımız bölümdür. Yani biz %3'lük bölümü alır, %97'sini atık vasfıyla bir kenarda depolarız. İkisinde de bir toprak hareketi söz konusu ve bu toprak hareketi birinde büyük çukurlar açıp öbüründe de uluslararası standartlara göre çevreye zarar vermeyecek şekilde depolarız. Şimdi buradaki konu her iki atıkta ekonomik anlamda ileriye dönük olarak bizim gözetimimizde olması gerekir. Ve değişen konjüktürle birlikte bir değer arz eder. Bu şunu ifade eder. Biz birincil kaynak olarak deminki örneğinde olduğu gibi bakırı baz alırız. Ama bakırın yanında bulunan diğer metaller veya diğer emtialar da bir değer arz edebilir bizim için. Bunun için bu bir metal formu için birincil kaynağımızın yanında başka kaynaklar olup olmadığı bizim için önemlidir. Zaten hali hazırda madenciliğin varoluşundan beri de bu devam ediyor. Şimdi atılan ekonomiye kazandırdık bir ekonomik döngümüz vardır. Ben cevher hazırlamadan bahsettim. Ekranda da görebileceğimiz üzere. Şimdi zenginleştirme sonucu ben bir birincil kaynak üretiyorum ama ortaya çıkan bir atığım söz konusu. Bu atığı ben farklı yollarla tekrar değerlendirmeye kazanabilmem için bir değişiklikler meydana gelmesi gerekir. Nedir bu değişiklikler? Ya emtia fiyatlarında artış meydana gelecek ki eskiden ekonomik olmayan malzemeler benim için ekonomik hale dönecek. Hı hı. Veya ilerleyen ve gelişen teknoloji benim kazanımımı mümkün kılacak. Daha yüksek verimde daha önceden kaybettiğim malzemeleri alabileceğim. Veya yeni dünya düzeninde gelişen bazı olgular çerçevesindeki bu programda değineceğimizi düşünüyorum. Karbondioksit vergisi, su vergisi gibi bu durumda hali hazırda atık vasfı taşıyan malzemeler kaynağa dönüşebiliyor.
0: Peki hocam şimdi emtia tarafına biraz geçelim. Bugün emtia fiyatları eski atık sahalarını nasıl etkiliyor? Özellikle yeni yatırım fırsatları bu bağlamda yaratabilir mi?
1: Elbette ki biz madencilikte önce bir sahayı tanımladığımızda biz bir kaynak varlığından bahsederiz. Hı hı. Kaynak bizim için alınabilecek orada anomali göstererek bir yatağı işaret eden oluşumu gösteren bir malzemedir. Ama bizim bunu ekonomik faydaya çevirmemiz için kullandığımız terminoloji rezervdir. Rezerv belirli bir kaynaktan ekonomik olarak kazanabilecek malzeme miktarı olarak ifade edilir. İşte tam burada da emtia fiyatları bizim rezerv miktarımızdaki değişikliği işaret eder. Size şöyle bir örnek vereyim. Ben emtia fiyatlarına göre metal içeriğine bağlı olarak hangi malzemeyi değer, hangi malzemeyi o aşamada değersiz olarak ifade edebileceğim bir olguya sahibim. Neden? Benim işletme maliyetinden daha yüksek bir fiyata sahip olan malzeme benim için değerdir. altındaki ise o an için bir atık vasfı taşır. Ama emtia fiyatları değiştikçe tabii ki bu ayrım aşağı yönde değişecektir. Emtia fiyatları arttıkça daha düşük metal içeriğindeki malzemeler benim için bir değer arz etmeye başlayacak. Bu zaten bizde de ya da dünyada da atık madenciliğini, atığın tekrar değerlendirmesi için büyük fırsatlar sunuyor. Grafiklerde de gördüğümüz üzere işte gümüşün, altının, bakırın özellikle belirli yıllarda, yani bu son 100 yıllık grafikleri incelediğimizde 2000'li yıllardan sonra metale olan ihtiyaç, üretime olan ihtiyaç nedeniyle emtia fiyatları çok arttığı için, şöyle bir örnek vereyim, aşağı yukarı 100 yıl önceki bakır fiyatıyla şu andaki bakır fiyatı arasında 10 kat fark var. Ya da altında bu 20 kat fiyat farkı var. Bu şu demek, ben eskiden 10 kat daha değerli bir metali atık vasfı taşırken şu anda daha düşük tenörlü bir malzemeyi tesisime alarak bunu işletmeye alabiliyorum. O zamanın işletmeleri, onların atıkları şu an için benim için büyük bir kaynak vasfı taşıyor. Dünyada örnekleri çok fazla var. Artık pek çok yerde daha önceden işlenmiş atıkların yeniden değerlendirilmeye alınması. Güney Afrika'da bir altın madeni yılda 1.7 milyon tonu atığı işliyor. Türkiye'de de örneklerini görüyoruz. İşte krom atıklarımız değerleniyor. Tamamen emtia fiyatlarıyla korele bir şekilde bu madencilik faaliyeti ya da atığın yeniden kullanılması, ikinci kaynak olarak kullanılması gündeme geliyor.
0: Peki şimdi bugün maden işletmelerinin kapanması, özellikle sahadaki ekonomik potansiyel sona ermiştir diyebilir miyiz?
1: Yok. Biraz önce de bahsettiğim üzere biz önce fizibilite çalışmalarımızı ana mineral kaynağına yaparız. O fizibilite çalışması bugünün koşullarını ifade eder. Veya emtia fiyatlarındaki projeksiyona bağlı olarak önümüzdeki süreçleri işaret eder. Ama ben madencilik faaliyetine başladığımda doğal olarak işletme maliyetimin benim için kritik bir önem taşıyor. İşletme maliyetimin üzerinde olacak her malzemeyi değerlendirmek isterim. Eğer birincil kaynağa göre ben tesisimi tasarladığımda diğer malzemeleri almak üzere bir planlamam yok ise, bu benim için bir nitelikli atık ya da ileriye dönük bir depolama gerektirir. Çoğu zaman bizler madencilik faaliyetlerini yaparken düzenli depolamaya gideriz. Çünkü biliriz ki özellikle biraz önce emtia fiyatlarını da konuştuk. Emtia fiyatlarındaki gelişmeye bağlı olarak bugünün atığı yarının madeni.
0: Peki bunu başarabiliyor muyuz Türkiye olarak? Ne kadar başarabiliyoruz en azından, madem işletmeleri kapandı, bunu bir böyle bir süreçte bir ekonomik potansiyele dönüştürebilmede karnemiz nedir mesela?
1: Şimdi şöyle, madencilik faaliyeti Türkiye'de çok profesyonelce de yapılıyor. Açıkçası daha ilkel yöntemlerle de yapılan metotlar, işletmelerimiz mevcut. Profesyonel yapılan işletmelerde ciddi derecede bizim geri kazanıma yönelik olarak atıkları değerlendirmek üzere çalışmalarımız vardır. Örneğin küre çevrim çok uzun yıllardır faaliyette olan bakır üreten küre madenimizde şu anda oradaki artık atık olan pirit ve diğer ikincil metal kaynakları farklı bir tesiste aynı grup tarafından değerlendiriliyor. Veya Eti madenin bor atıklarından lityum kazanımı diye şu anda hali hazırda bir pilot tesis çalışması var. Dolayısıyla biz de gözümüzü kaynak anlamında daha önceden doğaya da toprak hareketine maruz bıraktığımız malzemeler üzerine yapmaya başladık. Zaten buna da mecburuz. Çünkü hali hazırda belirli maliyeti üstlenilmiş malzeme, hazır bir malzeme olarak biz bunu görürüz. Çevresel izinleri alınıp çevreye uyumluluğu sağlandığı takdirde bizim için de değerdir. Biz de böyle bakmaya başladık.
0: Peki şimdi diğer tarafta gelişen özellikle cevher hazırlama ve zenginleştirme teknolojileri burada yaklaşımı nasıl değiştiriliyor?
1: Şimdi biraz önce yaklaşımı şu şekilde değiştiriyor. Teknoloji ilerledikçe özellikle bizim malzeme kazanımında tane boyutu olgumuz vardır. Artık dünyada madencilik giderek zorlaşıyor. Şu anlamda zorlaşıyor. Sadece metal içeriği değil, metalin malzeme içerisinde bulunma boyutu da inceliyor. Eskiden biz çok küçük boyutlarda malzemeleri kazanmakta zorluk yaşıyorduk. Buna daha teknik bir terimle örnek vereyim. 3, 5, 7 mikron boyutlarında bir bakırı kazanmak bundan 100 yıl önce oldukça, hatta imkansıza yakınken, şu anda çok rahatlıkla gelişen teknolojiyle, öğütme teknolojisiyle birlikte o boyuta kadar malzemeyi öğütebildiğimiz için o boyutta da malzemeyi zenginleştirebiliyoruz. Benzer bir şekilde dijitalleşme, sensör teknolojisi veya işletme maliyetini düşürecek unsurlar bizim kazanma verimimizi arttırdığı için atık üzerindeki maliyetimizi ya da atığa yolladığımız malzemeleri aşağıya doğru çekiyor.
0: Peki. Şimdi hocam, bugün bir yatağın değerini, hı hı, özellikle ne üzerinden belirlemek lazım? Sadece ana ürün üzerinden mi belirlemek lazım? Bugün yani bir yatağın değerini belirleyen faktörler nedir?
1: Yatağın değerini belirleyen faktörler, şimdi bizim bir ana mineralimiz var ve bir ana mineraller

0: tek başına olabileceği gibi çoğunlukla farklı mineral gruplarıyla beraber hareket ederler. Ve bizler bunu belirleyebildiğimiz sürece, örneğin madenlerimiz, şöyle madenlerimiz var, bakır molibden. Bu şu demek, ben ana mineral kaynağı, ana kazanım kaynağı olarak bakırı odaklıyorum ama yanında molibdeni de kazanıyorum. Veya altın tesislerimize yanında gümüş kazanılması gibi. Bu birincil, ikincil ham maddeler olarak zaten doğada oluşumları gereği bunlar ikiz kardeş gibi birbirlerini takip eden malzemelerdir.
1: Öyle mi?
0: Ve evet, bu sahalarda şayet bu tür bulgular var ise, bugünkü koşullarda ekonomik olmasa bile ileride bunun değerlemeye alınabileceği olgusu bizde hep vardır. Burada örneğin şu anda Avrupa Birliği tarafından yasaları çerçevesinde dikte edilen maden atıklarında nadir toprak elementleri, kritik minerallerin araştırılması. Çünkü kritik mineraller çoğunlukla ana minerallerle beraber hareket ederler. Bundan 20 yıl önce gündemimizde yoktu. Şu anda gündemimize geldiği için otomatikman bu bir kaynak haline dönüştü bizim için.
1: Ana gündemi oluşturuyor hatta bugün baktığınız zaman kritik mineraller. Yani o zaman şöyle, bugün atık malzemeleri yeniden özellikle işlemeyi biz mümkün kılan teknolojiler ve sürdürülebilir bir koşulu inşa edecek olursak ne dersiniz hocam burada? Atık malzemeleri yeniden işlemeyi mümkün kılan teknolojiye Türkiye sahip mi mesela?
0: Mutlaka. Türkiye dünyada gelişen ya da gelişmekte olan her teknolojiyi yakından takip ediyor bu sektörü dedi. Bu teknoloji transferini sağlıyoruz ve yatırım yapmaktan da çekinmiyoruz. Fizibilite anlamında doğruyu yapabilirsek, burada en önemli olgu madencilik faaliyetinde doğru fizibilitenin yapılabilmesi. Yani yapmış olduğunuz yatırımın geri ödeme süresini doğru hesaplayabiliyorsanız ve bunu da çok objektif bir şekilde yürüttüyseniz hiçbir problem yaşamıyoruz. Biraz önce bahsettim, kırma öğütme teknolojisi, zenginleştirme teknolojilerindeki gelişmeler veya kimyasal teknolojisindeki kimyasalın farklılaşması, polimer kimyasının devreye girmesi gibi bizim kazanım oranımızı yükselten çeşitli olgular. Gün geçtikçe de teknoloji bize bu yönde pozitif destek sağlıyor. Bunların hayata geçirilmesiyle birlikte konvansiyonel yöntemlere ilave çeşitli, örneğin bakteri liçi, yani bakterileri kullanarak atık malzemeler üzerinde şu anda düşük metal içeriğine sahip malzemeleri bakterilerin orada çalışmasıyla daha yüksek bir değere yükseltebiliyoruz. Tabii bir düşük maliyetle yaptığımız için yükseltgenmiş olan metal içerikli malzeme bizim için kaynak oluyor. Bu işi yapan bakteri. Eskiden var mıydı? Evet. Çok küçük uygulamalar halinde vardı ama şu anda daha genele yayılan teknolojik uygulamalar. Türkiye'de burada görebildiğim kadarıyla bunu uygulamaktan çekinmiyor.
1: En iyi uygulayan?
0: Ülke mi?
1: Evet.
0: En iyi uygulayan ülke şöyle. Maden kaynakları tükenen ülkeler atıklara geri dönmek zorundadır. Ve madenciliğin geçmişiyle bu çok alakalı. Dolayısıyla burada Avustralya ve Kanada hem bu teknolojilerde hem de tabiri caizse atıklardan her değeri çıkartmak için ön planda gidiyor. Teknolojiler de orada gelişiyor.
1: Peki, şimdi diğer tarafta özellikle değerlendirilmeyen maden malzemelerini de biraz ele alalım. Başka sanayilerde kullanma fırsatı yaratıyor mu burada bize?
0: Ciddi oranda yaratıyor. Aslında biz mühendislik problemlerine bir entegrasyon yaklaşımıyla bakmamız gerekiyor. Bizim için hep aslında biz şöyle baktığımızda mühendislik faaliyetleri sanki birbirinden hep ayrıymış gibi düşünürüz. Ama mühendislik faaliyetleri aslında bir bütün olgudur. Bir madende 9-10 tane farklı mühendislik disiplininden meslektaş çalışır. Nedeni şudur. Bu entegrasyon içerisinde bizim atığımız bir başka sektörün girdisi olabilir. Yıllardır inşaat sektöründe çok ciddi oranda kullanılıyor. Yani şu anda bizim için değer arz etmeyen ama agrega vasfı taşıyan malzemeleri biz betonda, yolda, asfalt yapımında kullanabiliyoruz. Bu sadece bizim ülkemizde değil, dünyada da çok sıklıkla bulunan bir kullanım metodudur. Özellikle inşaat sanayi vasfının uygun olması halinde bunu ciddi oranda kullanır.
1: Yani birçok sektöre ham madde sağlayabiliyor böyle bir durum.
0: Tabii ki, çünkü hali hazırda kırılmış malzeme. Zaten bunun bir maliyeti üstlenilmiş. Atık maliyeti mevcuttur, atık depolama maliyeti. Bu maliyetin önüne geçebilecek şekilde yeniden kullanımı mümkün. Bunun daha değerli kullanımı mümkün mü? Evet, mümkün. Farklı sektörlerde, ona da birazdan.
1: Peki, o zaman çimento, yapı malzemeleri.

0: seramik, hangi olanaklar burada öne çıkıyor? Sektörler arası işbirliğini kurabilir miyiz aslında böyle bir durumda?
1: Sektörler arası işbirliği, ya burada madencilik camiasını inşaat, yani çimento, demir çelik, cam sanayinden ayırmamak gerekir. Neden diyeceksiniz? Çünkü artık dünyada biliyorsunuz bir karbon vergisi olgusu ortaya çıktı ve bu karbon vergisi şu anda Avrupa'da bir borsada fiyatlandırılıyor. Ve şu anda bir karbonun bugünkü günlük fiyatı tonu 65 eurodur. Örneğin bir çimento fabrikasının bir ton çimento üretebilmek için harcadığı karbondioksit emisyonu 0.7 tondur. Yani 2030 yılı itibariyle devreye girecek bu fizibilite çalışmalarında siz çimento ham maddesinde ürettiğiniz ham maddeyi farklı bir maddeyle yer değiştirmezseniz bu maliyetleri üstlenmek zorundasınız. Hı hı. İşte bu durumda şu anda aslında bir atık vasfı taşıyan ama farklı yöntemlerle aktive edilerek, tam teknik terimi bir aktivasyondur, aktive edilerek yeniden kullanıma ve değer arz edebilecek malzemelerimiz mevcuttur. Hemen hemen killerden başlayarak bütün maden atıklarımız bu anlamda ciddi bir potansiyeldir. Türkiye'de çok ciddi bu alanda ileri bir ülke. Çimentonun yerine geçebilecek özellikle maden atıkları veya yan ürünleri aktive ederek kullanmak üzere ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu yönde tesislerimiz de mevcut. Zaten bunun endüstriyel en güzel uygulamaları kömür santralleri atığı olan uçucu külleri çimento endüstrisi uzun yıllardan beri tüketir. Veya demir çelik atığı olan yüksek fırıncı rufunu tüketmektedir. Bunlara ilave olarak karbondioksit vergisinden ötürü şu anda bizim atık malzemelerimiz onlar için çok büyük bir ekonomik değer taşıyan malzemeler haline gelmiş vaziyette.
0: Peki önemli yani burada başka sektörler açısından bir işbirliği yaratması. Çok. En azından yani atığın değerlendirilmesi ve hakikaten gelire dönüştürmek amacıyla kullanılması kritik bir rol. Bir atığın başka sektör için ham madde olmasında peki hangi kriter daha belirleyici oluyor hocam?
1: Tabii birinci teknik vasfı. Teknik olarak o sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikte olması gerekir. İkincisi bunda kimyasal bileşim, nem, tane boyu gibi olgular çok önemlidir. Buna değiştirilebilir mi? Bunlar evet bir değişiklik meydana getirilebilir. Ama teknik uyum önemli. İkincisi çevresel uyum. Çevresel anlamda o malzemenin asit kaya üretme potansiyeli, içerisindeki kimyasal bileşim çevresel anlamda o malzemeyi kullanabilir kılmalıdır.
0: Açabilir miyiz hocam? Anlayamadım tam orayı.
1: Şöyle içerisinde kükürtlü sülfür içeriği bir malzeme olursa suyla temas ettiği halde asit üretme potansiyeli ortaya çıkar. Siz kullandığınızda teknik olarak kullanıma uygun olsa bile çevreye zarar verebilecek bir malzeme üretmiş olabilirsiniz. Veya içerisindeki bileşim gereği teknik uyumluluğu yoksa korozyona açık bir malzeme üretebilirsiniz. Teknik olarak uyum olmasına rağmen kimyasal uyum sağlanmaması nedeniyle.
0: Peki teknik ve çevresel kriter burada bu anlamda belirleyici oluyor o zaman.
1: Evet.
0: Şimdi peki atıkların ekonomik kaynak sayılması, işletme modelini nasıl değiştirebilir?
1: Şimdi burada atıklar bizler için her geçen gün olduğu gibi en büyük işletme maliyetini oluşturuyor. Çünkü atık depolama, atığı yönetmek çok önemli maliyetleri üstleniyoruz. Ve her şeyden önce de atık malzeme bizim toplumla olan yüz yüze geldiğimiz kritik bir malzeme. Bugün kamuoyu insanlar geçerken yığınlar halinde bizim atıklarımızı görürler ve bu atıkların çevreye yarattığı zarardan bahsederler. İşte bu atıkların şu anda biz onun ekonomik süreçte bir işletme maliyetiyken kaynağı dönüştürerek bir ekonomik faydaya dönüştürmemiz halinde bazı olgularda ana üretim kaleminden daha değerli hale gelme olasılığı da vardır.
0: Peki hocam Türkiye'de o zaman mevcut durumu biraz konuşalım. Nasıl yorumlayabiliriz burada? Yani Türkiye'de hangi adımlar mesela öncelik taşıyor?
1: Türkiye'de mevzuat açısından yeterli altyapıya sahibiz. Mevzuatlarımız bu yönde güncellendi. Özellikle Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde. Teknik bilgimiz de oldukça iyi. Özellikle sektörel bileşimde inşaat sanayine çok yatkın olduğumuz ve inşaat alanında dünya lideri olduğumuz için çimentoda da bu konuda teknik ekspertizimiz de çok fazla vardır. Bu anlamda MAPEK'te yaptığı envanter çalışmaları atığı doğru sınıflanmasını sağlıyor. Profesyonel yapılan maden işletmelerinde biraz önce de örneklerini verdim. İşte bor atıklarından lityum üretimi veya gübre üretiminde kullanılacak pirit atıkları Türkiye'de şu anda hala hazırda aktif projelerdir. Bu anlamda geri kalmış durumda değiliz. Önümüz açık mı? Yapılması gereken çalışmalar var mı? Elbette ki var. Bu zamanla sektör el değiştirdikçe ortaya çıkacak. Ama burada dikkati çekmek istediğim bir olay var. Sektörel işbirlikleri. Yani sektörel işbirlikleri şunu gerektiriyor. Biz madencilik sektörü, cam sanayi sektörü, demir çelik sektörü gibi ayırmak yerine veya çimento sanayi gibi ayırmak yerine bunları tek bir potada eritebilecek bir çatı yapı kurmalıyız. Çünkü birbirimizin atıkları çoğu zaman birbirimizin ham maddesi oluyor. Ve toplam ekonomik modele baktığımızda da birlikte düşünmeyi, kamu kaynaklarını çok pozitif bir şekilde halka yönlendirmeyi gerekli kılıyor. Bu yüzden ben madenci olarak bir atık yönetimi zorunda kalmak yerine farklı bir sektöre girdi sağlayabilirsem ülke kazanır. Kiracısı olduğumuz için de kamuoyu kazanır.
0: Peki hocam, son olarak bir de kısaca bugün atığın madencilik ekonomisinde konumunu nasıl değiştirebiliriz?
1: Atığın madencilik ekonomisindeki konumunu değiştirebilmek için önümüzde karşılaşabileceğimiz mevzuat ve değişikliklere kendimizi hazır etmeliyiz. Dolayısıyla birinci iş Ar-Ge'sini yürütmek. Nedir? Benim şu anda hiç öngörmediğim ya da bir değer olup olmayacağını anlamadığım bir malzemeyi üniversiteler kaynakları ya da Ar-Ge enstitüleri kaynaklarıyla değere nasıl dönüştürebiliriz noktasında. Bu değere dönüştürme noktası bahsettim, inşaat sanayinde çok iyiyiz. Zaten inşaat sanayinde kullanabilecek durumdayız. Karbon vergisi dolayısıyla karbon emisyonlarının azaltılmasında kullanma şansına sahibiz. Ama bunların her birinin malzemenin oluşmuş bir bilgisi olmadığı için, yalnız başımıza olduğumuz için bizim bunun altyapısını, Ar-Ge'sini yapıp endüstriyel uygulamaya dönüştürmemiz gerekir. Türkiye'de de böyle bir altyapı ve de bölge bilgi birikimi mevcuttur.
0: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Önemli noktalara değindiniz. Efendim, Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakan Benzer hocamızla birlikte özellikle madencilikte yeni ekonomiyi konuştuk ki atık odak noktamızdı. Atığı maliyetten gelire dönüştürmenin yollarını da kendisiyle birlikte konuşmuş olduk. Bu haftalık da Maden Dünyası'nı noktalıyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
3: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
4: BBVA. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, girişimcilik dünyasına hoş geldiniz. Programın bugünkü konuğu Timur Topal Gökçeli. Hello Tomorrow, Türkiye kurucusu ve başkanı. Hoş geldiniz Timur Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Merhaba. Çok iyiyim, teşekkürler. Siz sormalı.
0: İyi, ne güzel, çok iyiyim diyen birini görmek. Şimdi tabii girişimcilik dünyasında sıkça konuk aldığımız isimler isimlerin odaklarında hep teknoloji temasını görüyoruz, görmeye devam ediyoruz. Kaçınılmaz da, çünkü günün teması bu uzunca bir süredir. Uzunca bir sürede bu olmalı.

Devam edecek, öyle anlıyoruz. Her ne kadar çok hızlı bir tema olsa ve ögelerinde farklılaşmalar görsek de ekosistemin içinde denge, hani terazi farklılaşsa da, bazılarını dışarıda bıraksa, yeni katmanlar eklese de, sonuç itibariyle dönüp dolaşıp konuştuğumuz yer teknoloji, en fazla da yapay zeka. Şimdi tabii biraz önce de kendisiyle sohbet ediyorduk, Timur Bey'le. Dünya

0: Maya çalışalım. Şimdi siz Hello Tomorrow Türkiye'yi bilimsel buluşlarla gerçek hayatın ihtiyaçları arasında bir köprü diye tanımlıyorsunuz. Önce burayı bir anlamaya çalışalım. Yani Türkiye'nin sadece teknoloji tüketen değil, ihraç eden yeri geldiğinde bir ülke olma vizyonu açısından bu bahsettiğiniz köprü nedir, ne işlev görür? Yani sizin varlığınız, amacınız ne?
1: Çok teşekkürler. Şimdi şöyle diyeyim, yeni bir ilacı mesela pazara getirmek, yeni bir üretim sistemini pazara getirmek, yeni bir batarya teknolojisini pazara getirmek tek başına olacak bir şey değil. Hı hı. Bunun için bir buluş gerekiyor, yeni bir teknoloji gerekiyor, doğru iş gücü gerekiyor, doğru sermaye gerekiyor ve tabii ki pazara erişim gerekiyor. Şimdi biz bunu hızlandıran bir süreç kurduk. Biz bunu 10 yıldır yapıyoruz Türkiye'de ve yüzlerce örneklerimiz var. Bu neden önemli? Çünkü hayatımızda, şimdi size sorsam en önemli şeyler nedir dediğinizde aklınıza sağlık, aile, enerji, tükettiğimiz hava, su vesaire geliyor. Şimdi tam da bu alanlarda ileri teknoloji hayati bir önem taşıyor. Yani burada sadece bir yeni bir web sayfa kurum vesaire değil. Söz konusu gerçekten bir probleme, gerçek bir çözüm üretmek. Şimdi bunlarda binlerce örnek var. Çünkü ihtiyaçlar sonsuz. Dolayısıyla biz girişimcilik vasıtasıyla çok spesifik alanlarda bu teknolojiye çözüm üreten insanları bulup, erken aşamada bulup, onların ticaretleştirdiği şirketleri hızlandırıyoruz. Burada örnekler vermek gerekebilirse, Türkiye ekonomisinde mesela, bizim güçlü olduğumuz sektörler var. İşte tekstil, otomotiv, sanayide. Mesela burada biz rekabet tablosuna baktığımızda, nerede izlediğimizde, bazı alanlarda güzel yerlerde yer alıyoruz, bazı alanlarda gerideyiz. Ve biz bu açığı da kapatabilmemiz için sadece dışarıdan teknolojiyi ithal edemeyiz. Bunun maliyeti zaten yani taşımaz. Dolayısıyla kendimiz ne kadar geliştirebilirsek o kadar dışarıya olan bu polarite farklılığını kapatabiliriz. Ve bizim amacımız yerli bir şekilde bu teknoloji üretmek ve hatta demin dediğiniz gibi ihracat bile edebilmek. Şimdi girişimcilikte herkes hep Silikon Vadisi ile ya da Avrupa ile kıyaslıyor. Bu sadece bir noktaya kadar bir anlam taşıyor. Çünkü oradaki işlenen bütün gerçekler buradakinden çok farklı. Dolayısıyla elma ile elmayı ve armut armutla kıyaslayalım diyoruz ya. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Türkiye'nin gerçeğinde biz girişimciliği nereye taşıyabiliriz baktığımızda? Çok güzel örnekler var. Sağlık alanında, medikal cihaz alanında, işte üretim kapasitesi, yapay zekalı, yazılımda ve bunları daha detaylıca konuşabiliriz. Biz bunlara fokuslandık.
0: Peki, şimdi az önce tekstili telaffuz ettiniz. İlgimi çekti çünkü özellikle dezenflasyon süreci boyunca istihdam kaybı yaşayan, daralma gösteren, işte rekabet gücüyle ilgili sıkıntılarını telaffuz eden bir sektör. Aynı zamanda da Türkiye'nin yani emek yoğun sektörlerinin başında geliyor. Geçmişi de derin olan bir sektör. Gerçi son dönemde özellikle Körfez'deki meselelerle beraber yeniden o taraftaki talepte biraz canlanma var ama hem bunun kalıcı olması hem de sektörün direncinin artması noktasında mesela sizin işleviniz ne?
1: Şimdi biz her türlü sanayiden çıkan girişimler görüyoruz. Orada ortalama profile bakmakta fayda var. Mesela tekstil diyorsunuz ama her türlü sektörler için aynı şey geçerli. Genelde bunu onlarca yıldır yaşamış bir insan çıkıyor ve diyor ki biz bu şekilde devam edemeyiz. Yani orada bir ihtiyaç duyuyor, ihtiyaç görüyor ve diyor ki benim elimde araştırdığım çözümler var. Ve bunlardan bir, iki ya da üç tanesini ben seçiyorum, ticaretleştiriyorum ve bunları kendi fabrikalarımda ya da başka fabrikalara kopyalanacak bir şekilde uygulamaya başladım. Ve bizim işlerimiz aslında buradan başlıyor. Yani somut bir endüstri ihtiyaç doğrultusuna başlamak. Yani gerçek bir acil problemi çözebilmek.
0: Mesela rekabet gücü, acil problem.
1: Rekabet gücü, evet.
0: Bir de bir takım metrikler var. Mesela sorarsanız en çok işte kur tarafında fiyat tutturamamaktan bahsediyorlar.
1: Tabii ki.
0: Mesela bunu nasıl hedge edecek, nasıl bir mekanizma olacak?
1: Türkiye ekonomisinde tabii ki dışa bağlı olan bir sürü faktörler var. Yani emtia fiyatlarına baktığımızda ya da dış dövizden almak zorunda kaldığımız ürünler olduğunda bizim marjlarımız tabii ki sıkışabilir. Bu bir gerçek bir sürü sektör için. Dolayısıyla orada verimlilik artışı, maliyet düşüşü ve belli işte ürünü pazara yetiştirme hızı gibi faktörler ya da KPI rakamlar var bizim ölçtüğümüz. Ve bizim yaptığımız projelerde, hani biz bu sanayi projelerinin içinde de yer alıyoruz. Bazı müşterilerimiz mesela fabrikalarında bunları ölçüyor. İşte diyor ki biz mesela pazara bu ürünü yerleştirme hızını %46 arttırdık. Ya da işte yavaş yavaş şu anda şeyleri görüyoruz, işte yapay zeka tabanlı dijital ikizler üretimde çok görünüyor. Ama artık şu anda robotik uygulamalarda, yani aynı bulut tabanı altında İşte onlarca, yüzlerce robotlar çalışmaya başlıyor. Bunları mesela otomotiv şirketlerinde, mesela BMW'de görüyoruz Almanya'da, ama bunlar Türkiye'ye de gelecek.

0: Bir kere de biliyorsun mesela Mext gibi kuruluşlar var. Onlarla da birlikte çalıştık. Bunlar da dijital üretim, dijital fabrika alanlarında yüzlerce müşteriye onlar da hizmet satıyor. Yani dolayısıyla burada zaten hareket edilmesi gereken sektörler var. Mesela çimento da böyle bir sektör. Yapı sektöründen bahsediyoruz. Türkiye'de biliyorsunuz çimento her yerde gözüküyor. Dolayısıyla çimentonun da şu anda mesela 2026'da Avrupa Birliği'nin bu karbon emisyon politikası gereğiyle Türkiye'de ticaret ettiği Avrupa Birliği yani yasaları gereğiyle burada hareket etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla bize mesela ulaşan şirketler diyor ki bize şu alanlarda yardımcı olabilir misiniz? Ve biz burada ne yapıyoruz? Biz tamamıyla bu teknik altyapıyı analiz ediyoruz. Diyoruz ki biz burada mesela emisyonları azaltacak, işte bu hesaplamaları doğrulayabilecek teknoloji çözümleri hangileri buluyoruz? Ve teknik ekiplerimiz de bunları sahada yani gerçekten sahaya taşıyoruz. Yani teknik bir ihtiyaçla karşılıyoruz.
1: Şimdi bu söyledikleriniz bana tabii bu işin maliyeti sorusunu gündeme getiriyor. Yani bu kalem hem bu bir ne kadar maliyetli bir yatırımdan bahsediyoruz. İki geri dönüşü ne hızlı oluyor?
0: Yani bu tabii ki projeye ve ürettiğiniz katkıya, malzemelere bağlı. Şimdi mesela ileri malzeme çözümleri baktığınızda bir sürü yepyeni teknoloji çözümleri de var bizim kullanabildiğimiz. Bunlar mineral, işte demin bahsettiğim sektörlerden ziyade tabii ki. Biz bunları buluyoruz ve bunların uygulandığı örnekleri baz olarak alıyoruz. Diyoruz ki mesela Türkiye ekonomisine ne kadar bunu uygulama fırsatımız olacak. Biz hatta bunun için ayrı bir ürün geliştirdik. Yani son 11 ay içerisinde biz bir yapay zeka tabanlı bir platform düzenledik. Ve bu platformun içerisinde biz aslında bu teknik endüstriyel ihtiyacı bayağı kompleks bir hesaplamayla bölüyoruz. Ve diyoruz ki aslında büyük meta problemin altındaki mesela 10 kırılımına baktığınızda problemler nedir? Onlara çözüm üretip de bunları çözebilecek en iyi teknoloji ürünlerini çok sıkı bir seçim metodolojisinden geçirerek direkt sahaya taşıyoruz. Ve bunun için talep çok hızlı bir şekilde artmaya başladığı için biz bunu ayrı bir şirket olarak kurmaya karar verdik. Biz bunu bu sene Cuma günü İstanbul'da da lanse edeceğiz. Yani Türkiye'den çıkmış bir yeni bir şirket Avrupa'da ve Türkiye ve Orta Doğu bölgesinde ilk faaliyet gösterecek şekilde lanse edeceğimiz bir uygulamadan bahsediyoruz.
1: Bir zirveniz olacak galiba.
0: Evet, biz o zirveyi 10 yıldır Türkiye'de düzenliyoruz. Hello Tomorrow Türkiye zirvesi. Bu Türkiye'de bildiğiniz böyle büyük zirveler gibi değil. Amacı tamamen orada birkaç yüz kişi toplayıp dünyada bu işi en iyi yapan insanları getirip, Türkiye'de bu işi en iyi yapan insanları bir araya getirip aslında teknoloji eş yatırım ihtiyaçları, teknolojiyi transfer etme ihtiyacı ve özellikle Türkiye'den seçili en iyi bizim yaklaşık 40'a yakın girişimlerimiz var. Onların teknolojilerini yurt dışına ihracat etmek.
1: Kimler gelecek?
0: Mesela listemiz çok uzun. Onu web sayfada yani şu anda özetlemek zor. 60'tan fazla uluslararası konuşmacılarımız var. Mesela CERN'den araştırmacı. CERN birçok insanın bilmediği bir yer. Mesela CERN'de dokunmatik ekran geliştirildi. İnternet geliştirildi. MR teknolojisi, lazer teknolojisi, robotik teknolojinin birçok bulguları. Bu dünyanın en büyük parçacık fizik laboratuvarı. Cenevra'da.
1: CERN haberini çok yaptık.
0: CERN haberleri evet. Ve CERN'in mesela 4 yıldır girişimlere teknolojinin lisansladığını çoğu insan da bilmiyor. Biz dedik ki biz CERN'i getirelim. Bunu 2 yıl evvel yaptık. Ve ardından Türkiye'de ilk tarım alanında bir robotik girişimi koca CERN'in teknolojisini lisanslamaya başladı. Mesela böyle bir işbirliğine yol açtık. CERN'den başlıyor, MIT'den araştırmacılar geliyor, IBM Quantum'un bölge müdürü geliyor Londra'dan. IBM Quantum çünkü yapay zeka çağındayız fakat quantum çağına doğru gidiyoruz. Biz şimdi yapay zeka alanında kendimizi nasıl yerleştireceğimizi düşünürken quantum çağını da şimdiden düşünmek lazım. Ve biz bu sohbeti yani bu konuları Türkiye'de masaya yerleştiriyoruz ve bununla birlikte 50'den fazla uluslararası yatırım fonu geliyor ve bunların kıdemli partnerleri yine kurucu ortakları. Çünkü onlar aynı zamanda da Türkiye'den de hem sermaye arıyorlar hem Türkiye'ye yatırım yapmayı arıyorlar. Yani böyle çok önemli dinamikler var ve eğer biz başarılı olursak sağlık alanında, yapay zeka alanında ve bunun için tabii ki veri merkezleri, enerji yönetimi gibi konular var ve akıllı şeyler konusunda Türkiye'ye yeni işbirlikleri getirmek üzere şu anda Cuma gününe çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz.
1: Bu telaffuz ettiğiniz merkezler, isimler, markalar ekseninde Türkiye potansiyeliyle ilgili, Türkiye'nin potansiyeliyle ilgili algı ne?
0: Şimdi bence doğru bir şekilde anlatmak çok önemli. Yani Türkiye verilerle anlatmak, potansiyeliyle anlatmak. Ya baktığımızda bazı önemli veriler var. Mesela inovasyon nereden geliyor hep soruyoruz biz dünyada. İnovasyon eskiden...

0: devletler içerisinde fonlanan, onlarca yıl boyunca fonlanan projelerden işte TÜBİTAK gibi, Amerika'da DARPA gibi ya da dev şirketlerin içindeki ARGE departmanlarına çıkıyordu. Bu eskiden öyleydi ama bunlar çok maliyetli prosedürler. Artık baktığınızda her sektörde bunlar enerjiden farmasötike doğru gidiyor. İnovasyon dışarıdan alınıyor artık. Dışarıdan geliyor, yani yarısından fazla dışarıdan geliyor. Ve mesela Türkiye'de sadece ARGE yatırımlarına baktığımızda, TÜİK verilerine göre baktığınızda 650 milyar TL'den gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu gayri safi milli hasılasının %1.3'ü, 1.4'ü gibi düşünebiliriz. Bunun peki nereden geldiğini baktığınızda hala şirketlerin %60'ı ve akademiden %30'u diyor. Şimdi bu bize gösteriyor ki inovasyonu dışarıdan satın alma potansiyelimiz daha çok çok yüksek. Biz bu süreçleri ne kadar iyi anlayabiliyorsak o kadar verimli bir şekilde uygulayabiliriz. Ve Türkiye'yi tam bunun içinde yerleştirmeliyiz. Yani bizim ürettiğimiz sektörler içerisinde mesela yeni bir enerji çok önemli bir büyüme yaşadı Türkiye'de. Yani OECD raporlarında görüyorsunuz rekor seviyede büyüme vesaire vesaire. Bu demektir ki bunun entegrasyonu da şu anda gelecek. Bu da yapay zeka bazlı bir problematik. Aynı zamanda da veri merkezleri şu anda geliyor. Veri merkezlerinde de şöyle bir ihtiyaç duyuyor. Veri merkezleri enerji gerektiriyor ama enerji şebekeyi mesela biz buna İngilizce'de grid balancing, yani bunu dengeleme sistemleri geliştirirsek o zaman sadece şebekeye bir yük değil, şebekeye bir destek mekanizması da oluyor. Biraz elektrikli araçlarda ve bataryalarda gördüğümüz gibi. Şimdi bu alanlarda bizim yüksek değer yaratan teknolojilere şu anda konsantre ve odaklı olursak o zaman Türkiye'de, bölgede ve uluslararası alanda hem rekabet gücümüzü arttırmış oluruz hem de bu çözümleri kendimiz de ihraç etmiş oluruz.
1: Şimdi bu çözümleri ihraç etme noktasında, yani İyi bir fikrin süreci tamamlayıp dışarıya açılması noktasına kadar geçen süreci biraz sormak istiyorum. Yani oraya nasıl geliyoruz? Nasıl bariyerlerle karşılaşılıyor? Buranın hızlanması için ne gerek?
0: Bu çok iyi bir soru. Biz bunu cevaplamak için hep düşürdüğümüz riske bakıyoruz. Mesela diyelim yeni bir buluş elinizde var. Bunun ilk bilimsel bir riski vardır akademik çalışmalarda. O yüzden orada hocalar çalışıyor bunu yıllarca. Yani ilk bu teknik fizibilite riski gibi diyebiliriz. Onu düşünmek lazım. Ondan sonra diyoruz ki tamam, biz bunu ticaretleştireceğiz. Bir şirket kuruyoruz. Şirket kurduğunuzda bambaşka ekonomik finansal boyutları giriyorsunuz. Şirketin de kendini taşıması gerekiyor. Dolayısıyla burada bir satış ve ticari de bir risk azaltmak gerekiyor. Bu müşterisiz olmuyor. O yüzden çok ARGE bazlı olduğunuzda bir kısmı belki üniversite taraflarında kalıyor ama bir kısmı şirketin ticaretleştirme sürecinin içinde yer alıyor. O zaman biz bu ticari riski azaltmak için risk sermayesi, yani kapital pazarlarına giriyoruz. Bunun için yatırım fonları var gibi gibi. Bu gördüğünüz gibi çok meşakkatli bir sürü adımlar içeren bir süreç. Bunu nasıl hızlandırabiliriz? Doğru yatırımcıyı mesela getirdiğinizde, hep diyoruz ya doğru yatırımcıyı bulun. Ama aynı zamanda doğru girişimi de bulmak lazım. Yani o yatırımcılar da sürekli doğru teknolojiyi arıyorlar ve teknolojiyi analiz etmek çok kolay değil. Onun 10 yıl sonraki potansiyelini siz şu anda nasıl anlayabilirsiniz? Yani bu da çok kolay değil. Biz tam orada devreye giriyoruz. Binlerce örnek gördüğümüz için son 10 yılda, yani bakın bizim elimizden, bizim kendi yazılım tabanımız var. 65 bin proje gördük biz 100 ülkeden fazla. Ve buradan 12 bin kanıtlanmış, yani teknolojik olarak o riski azaltılmış, kanıtlanmış teknoloji ürünlerin bütün teknoekonomik analizleri bizim elimizde mevcut. Biz zaten onları, o hizmeti kurumsal şirketlere satıyoruz. Şu anda yaklaşık 25 milyon dolarlık bir veri tabanından bahsediyoruz. Bu veri tabanı bize ait. Yani bunu bir LLM modeliyle, yapay zeka işte Claude'la ya da ChatGPT ile siz erişemezsiniz. Çünkü o verileri biz kendimiz topladık. Mesela bu avantaj bizim için bir rekabet avantajı sunuyor. Ve aynı zamanda da işte bu dediğimiz gibi doğru teknolojiyi, doğru yatırımcıyla daha hızlı bir şekilde, daha erken aşamada birleştirdiğimizde o somut teknolojinin ticaretleştirmesini hızlandırabiliyorsunuz.
1: Yani siz bilim insanları, girişimciler, yatırımcılar, işte sanayi komponentlerini, evet, bir araya getiriyorsunuz.
0: Doğru.
1: Zor olmuyor mu?
0: Çok zor oluyor çünkü uzun süreçlerden bahsediyorsunuz. O yüzden iyi seçmek lazım. Ama bunu yaptıktan sonra gerçekten çok büyük başarılara imza atabiliyorsunuz. Bakın Türkiye'de ilaç keşfinde bile girişimler çıkmaya başladı. Bunlar yıllar önce bir tek bizim gibi kurumlar bunları destekliyordu ve diyordu ki bu mümkün. Ve artık bunları daha çok görmeye başlayacağız. Çünkü bu teknolojinin önüne geçmek mümkün değil. Ve bu orada ve burada olacak. Mesela şu anda MIT'nin ekipleri geliyor. MIT'nin büyümede olan ekonomilerine bakan ekipler ve bunlar Botswana'dan Türkiye'den

0: Afganistan'a, Türkiye, Birleşik Arap Emirliklerine, bütün oradaki bölgedeki liderlerle çalışıyorlar ve biz şu anda çok mutluyuz çünkü onlara Türkiye'deki örnekleri sunmak üzereyiz ve orada biz ne kadar enteresan teknolojilerimiz olduğunu biliyoruz, o yüzden heyecanlıyız.
1: Şimdi Türkiye'deki sanayinin yapısına baktığınızda, işletmelerin yapısına baktığınızda, geleneksel büyük şirketlere baktığınızda bu değişime ne kadar açıklar, ne kadar işbirliği noktasında farklı fikirleri kabul etme ya da farklı fikirleri uygulama noktasında dinamikler?
0: Burada tabii ki ara çok büyük, çok açık. Biz o yüzden bu sene şöyle bir şey yaptık. Biz aileleri davet ettik. Özellikle Türkiye sanayisinde yani 100 yıldan fazla faaliyet gösteren, demin bahsettiğimiz sektörlerdeki aileleri davet ettik.
1: Bize aile şirketi
0: Yeni
1: kavramı
0: nesil
1: da şeydir
0: tabii
1: büyük
0: çok çok
1: şirketlerde.
0: çok önemli
1: Tabii.
0: bir konum alıyor. Ve aile şirketleri genelde nasıl işliyor? Şimdi yeni nesil tabii ki bütün bu teknolojinin farkında. Yurt dışı, yurt içi eğitimi aldığı, muazzam dünyada ne olduğunu çok çok iyi biliyor. Onların vermeleri gereken karar şöyleydi. Biz ne kadarını kendimiz yapacağız, ne kadarını dışarıdan destekle öğrenip öyle yapacağız. Ve çoğu öyle yapıyor. İzliyorlar, bakıyorlar. Mesela kurum içi işte girişimcilik programları bir ara çok popülerdi. Baktılar belki o biraz zor bir alan ama mesela yatırım fonu kurmak, işte Corporate Venture Capital, kurum içindeki bir yatırım fonu. Bunu kurmaya başladı ama gördüler ki işte teknolojik alanlarda bilimsel bir know-how ihtiyacı var. O yüzden biz diğer fonlara yatırım yapalım ve onlar bir yapsın, birkaç yıl onlarla birlikte çalışalım, öğrenelim ve sonra kendimiz yapalım. Ve bunu şu anda birçok aile ofislerinde görüyorsunuz. Biz onları cuma günü de davet ettik. Yaklaşık 20 aile ofisleri geliyor. Türkiye'nin bilinen aileleri ve onların yeni nesilleri ve bunlar fon yapısıyla ya da fonlara fon yapısıyla, bazıları hatta direkt teknik Ar-Ge yapısıyla geliyorlar. Çünkü diyorlar ki biz bunu yapmazsak bizim aile şirketimiz 50 yıl değil, belki önümüzdeki yılları bile hani ayakta yani görmeyecek. Dolayısıyla bu bir lüks değil, bu şart yapmaları gereken bir karar.
1: Şimdi yani üzerine konuştuğumuz tema, yayının başında da söylediğim gibi, son derece hızlı ilerleyen, bir gün iyi görünen fikrin ertesi gün taca çıkma ihtimalinin de yüksek olduğu bir tema. Bunu özellikle hani piyasa dinamikleri üzerinden de takip ediyoruz.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla şimdi burada bir yandan da şirketlerin dirençliliği meselesi de kritik hale geliyor diye anlıyorum. Şimdi bir yandan az önce de dedik çok ciddi paraların döndüğü bir Amerika örneği var. Amerikan ekonomisi işte dünyanın bir numaralı ekonomisi ve özellikle yapay zeka odaklı yatırımlar dünyada ne olursa olsun devam ediyor. Yani dünyadaki bütün borçluluğa, enflasyonist risklere vesaireye rağmen orası farklı bir organizma gibi yaşamaya devam ediyor. Çin var ikinci sayabildiğimiz ama onun da harcaması daha Amerika'yla işte ne diyelim yani gerisinde kalıyor öyle ifade edeyim en hafif tabirle. Ama bir de işte dışında kalan ülkeler var bu iki ekonominin dışında ve anladığım kadarıyla sizin söylediklerinizden de bu ekosistemin temalarını iyi takip etmek ve iyi okumak gerekiyor doğru yerde konumlanmak için. Çünkü bir anda fırsatlar var ama o fırsatların da sürdürülebilir olması noktasında doğru okuma yapma zorunluluğu var diye anlıyorum.
0: Kesinlikle, yani şu anda kıtalar arası savaştan bahsediyorsunuz. Yapay zeka döneminde biliyorsunuz şu anda Çin, Amerika arasında hani çok
1: tabii yaşadığımız tüm
0: baş başa
1: hadiseler
0: yaşadığımız
1: aslında buralardan geliyor.
0: Evet, işte Avrupa Birliği'nde mesela özellikle şu anda konuşuyor. Biz neredeyiz, bu treni kaçırdık mı vesaire. Ama tabii ki onların dışında da dünya var. Onlar hangi teknolojiyi kullanacak? Şimdi benim burada bakış açım şöyle. Tabii dev şirketlerin ve devlet destekli şirketlerin buradaki kapital sermaye ile rekabet etmek mümkün değil. Yani burada bahsettiğiniz
1: başka bir boyut o. Yani
0: bambaşka, bambaşka
1: devlet bütçeleri
0: gayet
1: gibi
0: bir boyuttan bahsediyoruz.
1: bahsediyoruz.
0: O yüzden ben hep diyorum çok spesifik bir niş, bir uç teknoloji, yani bir problem çözüm ki diğer taraf, karşı taraf için siz önemli olun. Yani en önemli strateji budur. Şimdi burada tabii ki yapay zeka alanında, enerji alanında yapılan yatırımlar, yani benim bahsettiğim şu anda işte Nvidia, Frontier AI Lab, işte Anthropic, OpenAI gibi şirketlerin yatırım süreçlerine şu anda rekabet etmek mümkün değil. Fakat Çin'de de görüyoruz şu anda sadece yatırım süreçleri değil, teknolojiyi uygulama yöntemleri de farklı. Yani mesela Çin elektrikli araçlar

0: da dünyada bir numara yani oldu çok net bir şekilde. Şu anda biyoteknoloji alanında, klinik araştırma alanlarında da görüyoruz bunları. Ve bu gelişmeyle birlikte arkasında peşinde gelen tabii girişimler de var. Şimdi devlet yatırımlarından banka sermaye, borsa hani oradaki sermaye parası ve girişimcilik ayrı sektörlerden bahsediyorum. Yani girişimci için önemli olan şey risk sermayesine erişim. Risk sermaye fonları için onlar işte mesela pension fundlar daha büyük yatırım fonlarından para aldıkları için onlara erişim çok önemli. Avrupa Birliği'nde şu anda bu kısım tartışılıyor. Yeteri kadar açmıyoruz. Amerika'da ve Çin'de bu yatırım fonları var. Şimdi teknolojiyi geliştirirseniz kim yatırım yaparsa yapsın oraya erişim satın alabilecek. Ve bence biz orada o şekilde stratejik olmaya devam edelim. Çünkü ihtiyaç yani çözerseniz o zaman herkes kapınızı çalar.
1: Hala iyi bir fikir her şeydir.
0: Evet.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Timur Topal Gökçeli konuğumuzdu. Hello Tomorrow Türkiye kurucusu ve başkanı girişimcilik dünyasını burada noktalıyoruz. Birazdan seans ortasıyla ben geri geleceğim. Bir kez daha görüşelim.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
4: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Okula dönüş başladı.
7: Okula nasıl gidip geleceğiz?
6: Okula dönüş
8: hesapları nasıl alacağım?
6: Okula dönüş.
9: Yemek için ne yapacağız?
6: Ama okul dönüş.
7: Kendimi nasıl geliştiririm ki bu koşullarda?
10: Okula dönüş her öğrenci için aynı heyecanla başlamıyor. Siz de Türk Eğitim Vakfı'nın yemek, ulaşım ve kırtasiye burslarıyla öğrencilerin eğitim yolculuğuna destek olabilirsiniz. 444-0838 tev.org.tr
11: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Gün ortası itibariyle önce bir rakamlarla görünüme bakalım, dünden bugüne farklı ne var diye. Borsa İstanbul 12.274 puanda, %1'in üzerinde primli, dünkü zayıf hacimli işlem gününün ardından. Bankacılık tarafında %1'in üzerinde %1,12'lik yükseliş var. Sanayi taraf %0,17 primli. Maliye endeks yatay pozitif. Yine sayfanın ikinci sayfaya geçecek olursak hizmetler %0,91 yukarı yönlü. Turizm %0,41 aşağı yönlü. Ulaştırma tarafı %0,17 pozitif bölgede. Devam edelim. Paralar 49.36'da dolar TL var. Dolar endeksi 102.35'te, bir miktar geri çekilmiş düne göre. Euro dolar çaprazı 1.12'nin altında devam ediyor. 1.11.81'de. Euro TL'de 55.24 seviyesini görüyoruz. Avrupa borsalarına bakacak olursak burası Londra borsasının en pozitif ayrıştığı yer, %0,75 ile Kakaran endeksi %0,26 primli, DAX endeksi %0,53, Milano borsası da hemen aynı oranda yukarı yönlü hareket ediyor. Amerikan vadelileri Dow Jones %0,7'ye gelen primle, Nasdaq ise %0,5'e gelen kayıpla bekliyor açılışı. S&P ise yatay pozitif görünüyor açılış öncesi vadelilerde. Nereye bakmadık? Evet, burası tahviller en kritik yer. 10 yıllık tahvil faizi biraz alım gelmiş bu tarafa, yani genel olarak Amerikan tahvillerine. 5.18'de 10 yıllık tahvil faizi, 5 yıllıklar 4.97'de, 2 yıllıklar 4.76'da. Bir de emtia tarafına bakalım, orayı da görelim. Petrol yine tabii 100'ün üzerinde, 104 dolar 93 centte, 105'in biraz altına gevşemiş. Amerikan tipinde 91 dolar 89 cent seviyesi var. Spot altının ons fiyatı 4.185 dolar 47 centte, gümüş 60 dolar 45 cent, Bitcoin ise 83.530 dolardan işlem görüyor diyelim ve konuğumuzu davet edelim. Mehmet Taylan yayına katılacak, Mexa Portföy Genel Müdür Yardımcısı. Mehmet Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi baktığımızda haftanın konularına, geçen haftadan bu yana değişen bir şey pek de yok yani. Hani yine fon meselesi eksenindeki açıklamalar, adımlar ve de fiyatlamalar, bunları konuşmaya devam ediyoruz. Ve tabii bundan sonra piyasa dinamiklerinin, yatırımcı algısının nasıl şekilleneceği üzerinden giden bir tartışmada söz konusu. Küresele baktığımızda orada yüksek faiz hadleri ana konu. Jeopolitik tarafta sıkıntı devam, birkaç cephede devam. Petrol yukarı yönlü kalmaya devam ediyor. Baktığımızda enflasyonist riskler anlamında da o cenahtan bakacak olursak hem küresel borçluluk hem petrol açısından orada da değişen bir şey yok. Şimdi biz içeriden başlayalım isterseniz ve bu fon krizi noktasında atılan adımlar, sürecin geldiği nokta, sürecin hızı ve algıyı pozitife çevirmesi etkisi noktasında analiziniz nedir?
2: Tabii çok zorlu bir süreç yaşadık ve bu süreçte etki analizi yapmadan atılacak adımlar yanlış sonuçlara da yol açabilecek şekildeydi. Çok çetrefilli bir durum. Onun için de kamu kurumları şu an çok dikkatli, çok hesap yaparak adım atıyorlar. Özellikle bu kanun teklifi de yarın meclise gelecek. Hı hı. Onun sonrasında da yasalaşması bekleniyor. Tabii orada bazı değişiklikler olup olmayacağını göreceğiz. Ama dediğim gibi hakikaten çok ayıklaması çok zor bir durum. Burada suç unsuru içeren işlere bulaşmış kişileri ayıklamak, mağdur olan, bu işlere bulaşmamış insanları hakkını olabildiğince fazla verebilmek açısından çok sık incelenmesi gereken bir durum. Şu anda kamu onu yapıyor diye görüyorum, hem hukuk tarafından hem ekonomi kurumları tarafından. 3 hafta bu olay piyasayı oldukça kötü etkiledikten sonra geçen haftayı para yatay bir seyirle kapatmıştı borsa, endeks olarak bakarsak. Endekse de biliyorsunuz değişiklikler sonrası biraz daha durum düzelmiş gibi gözüküyor. Çünkü endeksler artık gösterge niteliğini tekrar geri almış durumda. Tabii burada yine konuyla ilgili bazı hisse senetlerinde taban seyirler devam ediyor. Bu kaçınılmaz. Bir süre daha da devam edecek. Çünkü dönüp baktığınızda 20 tane taban yapmış olmasına göre rağmen hala piyasa değeri, defter değeri 7'lerde 8'lerde olan kağıtlar var. Bu bir süre daha devam edecek ama piyasanın geneline bakacak olursak ben geçen haftaya göre bu haftadan daha ümitliyim. Daha pozitif bir seyir bizi bekliyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi Mehmet Bey, tabii bu söylediğiniz önemli. Bizim dergide de ele aldığımız, Business Week Türkiye'de de ele aldığımız bir meseleydi. Yani şimdi taban serisi olan hisselerde bir hareketlilik vardı dün ama tabii artık sanırım tamam demek için erken, zira hani buralardan döner demek için de hani piyasa değeri, defter değeri altında işlem gören hisse senetleri noktasında hisselerin yarısı defter değerinin altında işlem görüyor ama tabii yani bu süreçte bu ne kadar yeterli bir metrik, ona da dikkat etmek lazım sanırım.
2: Ya tabii çok kolay bir süreç değil bu. Maalesef bu fon işinde ne fonlarda olan ne bu işlere bulaşmamış şirketler de var. Maalesef likitte yaratma isteği, acaba soru işaretleri çoğu şirkette haksız yere bu süreçte etkiledi. Ama bu sürecin ben artık sonlarına doğru yaklaştığımızı görüyorum. Zaten 17 tane fonun tasfiyesi tamamlandı. İşte bir şirketle hala görüşmeler devam ediyor. Belki o da olağan tasfiyeye alınacak. Daha bir sonuç açıklanmadı orada. Ama bu kanunun geçmesi bir miktar daha insanların yatırımlarına ulaşabilmesiyle beraber biraz daha rahatlayacağız gibi gözüküyor. Sonrasında tabii süreç nasıl sonuçlanacak? Sayın Bakan'ın da söylediği gibi birkaç fonda esas sıkıntı var diye beyanda bulundu. Ama onun haricindekilerin ben daha kolay çözüleceğini ve önümüzdeki sürecin de daha iyi olacağını, artık tekrardan dönüp işte yurt dışında faizler ne oldu, Merkez Bankası ne yapacak, enflasyon bu ay nasıl gelecek gibi konulara, ana işimiz olan konulara tekrar geri döneceğimiz zamanlar yaklaştı diye düşünüyorum.
1: Peki önümüzdeki 3 ay için mesela BIST tarafındaki yaklaşımınız ne? Yani hem sektörel getiri potansiyeli açısından hem de hani cazip değerleme gördükleriniz açısından.
2: Yani şimdi sizin de söylediğiniz gibi öyle fiyatlar var ki, hani hisse ismi ben konuşamıyorum pozisyonum gereği ama yani piyasa değeri, defter değerinin yarısında olan Türkiye'nin çok büyük şirketleri var. De birin oldukça altında olan Türkiye'nin büyük bankaları var. Yani bu süreç netleştiğinde, bu likidite yaratma ihtiyacı tamamen bittiğinde bu şirketler de yavaş yavaş normal değerlerine geleceklerdir. Enflasyon tarafında da hani iç tüketim tarafındaki biraz daha daralma oldu. Bu olayın da etkisi oldu. Tabii daha insanlar nakitlere de ulaşamadığı için. Ben faiz indirimlerinde Merkez Bankası'nın biraz daha hızlı hareket edebileceğini öngörüyorum. Benim beklentim bir indirimdi. Ama önümüzdeki iki toplantıda birer indirim yapmasını bekliyorum.
1: Merkez Bankası indirimlerinin başlaması, Borsa İstanbul'da bu fon meselesi öncesi hikayeye dönmemize yeter mi?
2: Tabii ki yetmeyecek. Çünkü burada bir güven sorunu da, yatırımcı tarafında bir güven sorunu da oluşmuş durumda. Çünkü demin de söylediğim gibi hani bu işlerle hiç alakası olmayan hisse senetlerinde bile işte bu likide dönme, ya bir sorun orada da çıkar mı endişeleri ya da bu piyasaya küsme gibi olaylardan dolayı yatırımcı bir miktar uzaklaştı. Bunun zamanla düzeleceğini düşünüyorum ama bu da bir süre alacaktır. Ama demin de söylediğim gibi işi gücü devam eden normal işleyişinde problem olmayan, bu olaylarla hiç alakası olmayan şirketlerde bile çok iyi fiyatlara gelmiş durumdayız. Biraz daha orta vadeli, işte 6 ay, 1 senelik bakış açısıyla ben buradan artık bir portföy oluşturulması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki biraz o zaman portföyün dengesini konuşalım. Yani mesela bu yeni düzenlemeler, kurallar sonrası yani portföyün dengesini, daha doğrusu mimarisini nasıl şekillendiriyorsunuz?
2: Yani açıkçası maalesef bundan önceki süreçte çok yanlış şeyler oldu. Takası toplu kağıtlar diye bir tanım türedi özellikle sosyal medyada. Yani bu tür işlerden uzak durup temel analize göre karar verip daha uzun süreli bakmak gerektiğini düşünüyorum. Eğer burada enflasyondaki ve iç talepteki öngörülerim doğru ise ve bu faiz indirim süreci başlayacaksa tekrardan, o zaman biliyorsunuz faizi hassas sektörlerin öne çıkması lazım. İşte burada da bankacılık ile beraber holdingler, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ön plana çıkıyor. Tabii savunma sanayinde de fiyatlar biraz daha dünyadaki örneklerine göre mantıklı hale gelmiş oldu. Açıkçası bu sebeplerle ben önümüzdeki dönemde özellikle endeks kağıtlarında alımın ufak ufak başlayacağını düşünüyorum.
1: Mehmet Bey, bir yandan bilanço sezonuna da yaklaşıyoruz. 19'unda başlayacak. Bilanço tarafından nasıl bir etki bekliyorsunuz? Daha doğrusu bir pozitif etki beklemek mantıklı mı?
2: Bilanço tarafından çok bir pozitif etki geleceğini ben zannetmiyorum. Belki kağıt bazında çok ufak bir iki şirkette olabilir ama onun haricinde çok büyük bir, hani bu yaşadığımız sürecin tozu dumanı yanında öyle etki yapacak bir bilanço hareketi beklemiyorum ben açıkçası. Bu toz dumanın kalkması, sürecin devamının nasıl geleceğinin bir an evvel belirgin olması çok daha önemli olacaktır piyasanın önünün açılması açısından.
1: Peki. Mehmet Taylan, çok çok teşekkürler katıldığınız, vakit ayırdığınız için. Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı konuğumuzdu. Devam ediyoruz seans ortasına. Peugeot Global CEO'su Alain Favre Paris Otomobil Fuarı'nda Bloomberg HT kıdemli muhabiri Burak Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Bir kulak verelim.
3: Fuarla başlayalım. Fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Peugeot olarak inovasyonun ön saflarında yer almak istiyoruz. Peugeot geçmişte her zaman yenilikçi bir marka oldu ve gelecekte de bunu sürdürmek istiyoruz. Bu yüzden Peugeot'u gelecekte nereye taşımak istediğimizi gösteren ve çok sayıda yenilik barındıran iki yepyeni konsept sunuyoruz.
3: Fuarda bu sene ne gibi yenilikler var?
4: Bence fuarda çok yenilik var ama Peugeot'un bu yeniliklerin öncüsü olmasını istiyoruz. Mesela bizim için önemli yeniliklerden bir tanesi Hypersquare adını verdiğimiz kare biçimli direksiyon simidinde kullandığımız steer by wire, yani elektronik direksiyon teknolojisi. Bu kare direksiyon geleceğin direksiyon simidi olacağını düşünüyoruz.
3: Çinli markalarla rekabet konusunda Avrupa şu an itibariyle nerede?
4: Avrupalı üreticiler ve özellikle Peugeot'un Çinli rakiplerine kıyasla birçok avantajı ve güçlü yönü bulunuyor. Mesela tasarım, çok güçlü tasarım özelliklerine sahip, birbirinden belirgin biçimde ayrışan otomobiller üretiyoruz. Bir diğer avantajımız da inovasyon. Teknolojik yenilikler konusunda çok güçlüyüz. Tabii sürüş hissi de bizim için önemli. Peugeot kullanmak kendine özgü bir deneyim. Bu da bizi Çinli rakiplerimizden ayırıyor.
3: 2026 yılı Peugeot açısından nasıl geçti?
4: 2026 Peugeot için çok iyi bir yıl oldu. Önemli pazarlarımızdan biri olan Türkiye'de, tabii otomotiv pazarının genelindeki daralmadan biz de etkilendik. Ama Peugeot Türkiye ekibinin pazar payımızı ve performansımızı oldukça yüksek bir seviyede tutmak için ortaya koyduğu çalışmalardan son derece de memnunuz.
3: Yıl sonu hedefleriniz açısından neler söylemek istersiniz?
4: Peugeot olarak son birkaç yılda dünya genelinde yaklaşık 1.1 milyon otomobil sattık. Bu yılın sonunda da aşağı yukarı aynı seviyeleri bekliyoruz.
3: Özellikle araçların elektriklenmesi noktasında Peugeot önümüzdeki dönemde neler yapacak?
4: Elektrifikasyon konusunda çok büyük planlarımız var. Geleceğin elektrikli araçlarda olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii çoklu enerji stratejimiz sayesinde müşterilerimize farklı seçenekler sunabiliyoruz. Sattığımız her otomobilin hem tamamen elektrikli, yani batarya elektrikli araç, hem de elektrikli olmayan bir versiyonu bulunuyor. Gelecekte Stellantis'in STLA One platformu bizim için çok önemli. Bu platform ilk kez gelecek yıl piyasaya sunulacak ve Peugeot E208 modelinde kullanılacak ve bu da fiyatların, maliyetlerin düşmesine de verimlilikte yardımcı olacak.
3: Önümüzdeki dönem Türkiye'de hangi yeni modelleri göreceğiz?
4: Bu yıl Peugeot 408 yeni makyajlandı. Standımızda da gördüğünüz gibi çok güzel bir yeşil rengimiz var. 408 Türkiye'de çok sevilen bir model. Dolayısıyla bu yıl bizim açımızdan önemli yeniliklerden bir tanesi. Önümüzdeki yıllar için de farklı modellerimiz var. Ve hatta 2030 yılına kadar 7 yeni model piyasaya sunacağız. Bu sene, daha doğrusu gelecek sene E208 ile başlıyoruz. 2028, 2029, 2030 yıllarında da yeni modellerimiz olacak.
3: Bu sene Türkiye'de sıfır araç satışlarında bir miktar azalma yaşandı. Bunu nasıl okumak lazım?
4: Türk pazarına baktığımızda aslında uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor. Sadece 2026'ya odaklanmamalı ya da 2024 veya 2027'de ne olabilir diye düşünmektense uzun soluklu düşünmek gerekiyor. Çünkü pazarda iniş çıkışlar olabilir. Bu yıl piyasa koşulları zorlayıcıydı. Döviz kuru tarafında da sıkıntılar yaşandı, dalgalanmalar oldu. Ama uzun vadeyi düşündüğümüz zaman Türk pazarı Peugeot açısından her zaman olumlu pozisyonunu koruyacaktır.
1: Seans ortasının son bölümünde bir araştırma masasına gidelim.

0: Bloomberg HT araştırma analisti Elif Canseven bu noktada yayına katılıp bana eşlik edecek. Elif, alalım piyasa notlarını.
1: Zeynep, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Hafta başında gördüğümüz sert satışların sabahleyin Asya seansıyla beraber devam ettiğini takip ettik. Özellikle eski Hynix ve Samsung cephesinde %10'lara varan satışları takip ettikten sonra şu an geldiğimiz noktada keza burada teknoloji ve hisselerindeki satışlar ciddi derinlikli kazanmıştı. Bu tarafta başlayacak olan bilançolarla beraber yapay zeka dalgası beklentileri karşılayacak mı, karşılamayacak mı bu gibi sorular varken bu akşam seansı itibariyle 6 büyük bankadan 4'ünün bilançosunu karşılayacağız. Yarın bunları değerlendiriyor olacağız ama şu an piyasalara baktığımızda hem gelecek olan bilançolar öncesi hem de Brent petrolün 104 seviyelerinde takip ettiği seansta vadeliler tarafında özel Dow Jones pozitif ayrışırken S&P ve Nasdaq tarafında negatif seyri takip ettiğimizi, yatay negatif seyri takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Sabah Asya seansından derin satışları takip ettiğimizi söylemiştim. Bu noktada özellikle KOSPI endeksinin teknolojiyle öne çıkan eski Hynix ve Samsung gibi firmalarla öne çıkan KOSPI endeksindeki düşüşün derinliğine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü o tarafa baktığımızda özellikle eski KOSPI özelinde %6'lara varan satışları takip eden %5.40 seviyesinde kapanış yapan bir Asya seansı takip ettik. Bu Avrupa tarafına baktığımızda ise aslında dünkü satışın arkasından Avrupa tarafında bugün bu sabah itibariyle birazcık daha dalgalı bir seyir hakimdi. Fakat Brent petrolün 105 seviyelerinden 104 seviyelerine geliyor olması hem Avrupa tahvilleri tarafındaki dalgalı seyrin sürüyor olması keza ABD vadelerinde de şu an birazcık daha alıcılı bir seyri takip ediyoruz. 5.20, 5.19, 16 seviyelerine kadar 5 bas puanlık bir gerileme takip ettik 10 yıllıklarda. Avrupa hisseleri ise buna pozitif bir tepki verip şu an pozitif seyrini Stoxx 600 tarafında görüyoruz. Özellikle Stoxx 600 tarafında gün içi primlenmeler artık %0.5 seviyelerini buldular. Yani %1'e doğru hareket eden bir Stoxx 600 endeksi takip ediyoruz Avrupa tarafında. Dolar 4 günlük yükseliş serisini sonlandırdı. Bugün itibariyle dolar endeksini 102 bandında yapsak da bugün birazcık daha satıcılı bir seyirde olduğunu, hala 102 seviyelerin üstünde olsa da birazcık daha satıcılı bir seyirde olduğunu söyleyebiliriz. Buna eşlik eden Brent tarafındaki düşüş ve dolarla ters korelasyonlu olarak takip ettiğimiz hem altın hem de gümüş tarafının olduğunu söyleyebiliriz. Bu akşam gelecek olan bilançolar önemli. 4 büyük Amerikan ve Yatırım Bankası'nın bilançosunu karşılayacağız. Gelecek olan bilançoların piyasalara etkilerini de yarın itibariyle takip etmeye devam edeceğiz.
0: Elif, çok çok teşekkürler. Yatırımın yolu. Burada noktalayalım seans ortasını. 14'te piyasa hattında bir kez daha görüşelim.
2: Kamu spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
4: Bloomberg HT Radyo.

0: Akıl Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her sal olduğu gibi karşınızdayız. Çeltik kasadı. Artık yarıyı geçtik, sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün de yaklaşık yarım saat önce Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı çeltik alım fiyatlarını açıkladı. Ekranlarda da görüyorsunuz, Baldo grubu çeltik alım fiyatı ton başına 45 bin TL olarak belirlendi. Cameo grubu 43 bin lira olarak açıklandı. Osmancık grubu 38 bin. Diğer çeşit çeltikler için de yine 32 bin lira gibi bir alım fiyatı açıklandı. Aslında biz bu yayını geçen hafta planladık. Hatta planlarken de TMO alım fiyatları ne zaman açıklayacak? Gözler TMO'nun fiyatlarında diye de konuşuyorduk. İsabet oldu. Tam yayın öncesi açıklandı. Sıcağı sıcağına biz de bu konuları konuşacağız. Üreticinin hem fiyat beklentisi karşılandı mı? Bu sene rekolte ne durumda? Verim nedir? Diğer taraftan maliyetler bize ne söylüyor? Tabii bu işin bir de dış ticaret tarafı. O taraflara da değineceğiz. Gürsel Çeltik ortağı operatör doktor Aybars Şimşek bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk İrfan Bey.
0: Şimdi Aybars Bey, önce sizin üretiminizden biraz bahsedelim ki izleyenler sizi biraz tanısın. Hangi bölgede, ne kadarlık bir ekim alanında çeltik üretiyorsunuz?
1: Evet, biz Türkiye'nin önemli bir çeltik merkezi olan, hatta çeltiğin başkenti diyebiliriz, Edirne'nin İpsala ilçesinde yaklaşık 30 yıldan beri çeltik üretimi yapıyoruz. Babam 30 yıl önce bu işe başlamış, ancak 2020 yılında kaybettik.

0: etmemiz Celtic üzerine.
1: Harika. Şimdi bu sene tabii şimdi dedim ya hani hasadın ortasını geçtik sonlarına doğru geliyoruz diye. Herhalde Kasım ayı civarında mı bitiyor gene itibariyle?
0: Şöyle hasad. Eylül ayının ortasında Celtic hasadı başladı. Şu an ortasındayız. Hatta bu hafta tabii yağmurlardan dolayı harman biraz sekteye uğradı. Ancak Kasım'ın başına kadar İpsala bölgesi olsun, Gönen bölgesi olsun, Samsun'da olsun hasatlar, harmanlar bitecektir inşallah.
1: Peki geçen seneye göre ekiliş alanlarında bir azalış ya da artış var mı ya da aynı mı Celtic için?
0: Tabii geçen sene çok zorlu şartlarda Celtic üretimi yaptık. Çok ciddi bir kuraklık yaşadık. Meriç Nehri neredeyse kuruyacak noktaya geldi. Günlerce Celtic tarlamıza su alamadığımız günler oldu. İşte o sırada o krizi Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, Sayın Edirne Valimiz olsun çözerek hasada ulaşmıştık. Bundan dolayı
1: kapaklar açıldı.
0: Bulgaristan'la da iletişim haline geçerek hasada ulaşmış olduk. Ondan dolayı çok zorlu bir seneydi. Tabii randımanlara etkilemişti. Ancak tabii yine de geçen sene o kadar zorlu şartlarda Celtic üretimi yapılmasına rağmen çiftçi yine o riskleri aldı. Bu sene de yine en az aynı dekarlarda Celtic üretimi gerçekleştirildi ve şimdi de inşallah hasadı bitirmek için uğraşıyoruz.
1: Peki sahadan gelen şu ana kadarki görünüm nasıl rekolteye ilişkin bu sene? Çünkü geçen sene kuraklık vardı dediğiniz gibi, hatta işte bazı ürünleri zraidon vurdu, bazı ürünleri kuraklık vurdu. Şimdi Celtic de suyu seven bir ürünümüz, su ihtiyacı olan bir ürünümüz. Ama bu sene de maşallah yağışlar iyi gitti.
0: Evet.
1: Dolayısıyla rekolte bize ne söylüyor? Yavaş yavaş artık hasadın ortasını geçtik, sonuna yaklaşıyoruz. Görünüm nasıl sahada?
0: Şöyle tabii özellikle kış ve ilkbahar yağışlarının etkili olması sebebiyle geçen sene gibi bir su problemiyle karşılaşmadık. Bu sadece Celtic üretiminde değil aynı zamanda buğday ve ayçiçek üretimine de yansıdı. Yani Allah şükürler olsun ki ortalama verim ve randımanlarımızı tutturduk. Hatta randımanlarda bir tık daha Celtic'te daha iyi bir konumdayız.
1: %60'lar.
0: Yani geçen sene randıman olarak 60'ın altında randımanlar gözükürken bu sene 60, 61, 62 gibi randımanlar gözükmekte. Verim olarak da ortalama verimlerimizi tutturmuş bulunmaktayız.
1: Verim ve kalite açısından bu sene
0: çiftçi aynen öyle. Geçen seneki o stresli duruma rağmen ekilişini yaptı ve mücadelesini verdi. Toprak da cevabını verdi. Tabii ancak büyük memnuniyetsizlik hala fiyatlarda.
1: Şimdi o zaman ona konuya girelim. Sıcağı sıcağına yaklaşık yarım saat önce açıklandı. Evet, evet. TMO tarafından. Siz de gördünüz fiyatları. Ben de ekrandan izleyicilerimize okudum. Şimdi burada tabii Baldo grubu, Cameo grubu, Osmancık grubu diye geçiyor ama hani izleyenlerin biraz daha kafasında otursun diye. Aslında Türkiye'de pirinç üretimi yoğunluklu olarak hangi çeşitte odaklanmıyor?
0: Ya aslında şöyle
1: bölgesel bazda
0: evet,
1: tabii değişiyor.
0: Yani iki çeşide ayırmak lazım aslında. Yani iri tane ve orta tane olarak ayırmak lazım. İri tane bunu da 1000 tanesine bakarak ayırıyoruz. Orta tane ve iri tane olmasını. Burada aslında Cameo çeşidini orada açıklanan fiyata göre Cameo çeşidini göz önüne almak lazım. Bu çeşit Ocak ayında 2026 Ocak ayında TMO tarafından 38 TL fiyat açıklanmıştı.
1: 2025'in ürünü için.
0: 2025'in ürünü için o senede hasatta maalesef fiyat açıklanmamıştı. Ocak ayı 2026'da 2025 yılında ürettiğimiz ürünün fiyatları Ocak ayında açıklanmıştı.
1: 23 Ocak'ta hatta hatırlıyorum.
0: Aynen öyle. Ancak geçen sene bu vakitlerde bu Cameo çeşidini yaklaşık 40-41 liralara kadar satabiliyorduk.
1: 38 açıklanmıştı, 40-41 lira arasında.
0: Ocak ayı, evet, piyasa düştü ve Ocak ayında da resmi 38 TL fiyat açıklandı. Bu sene, bir sene geçti üzerinden, maliyetler katlandı. Bu sene, işte bugüne kadar fiyatlar neredeyse 40 TL, 41 TL'nin altında bir satış baskısıyla karşı karşıyaydı. Yani bu kesinlikle sürdürülebilir bir tarım için doğru değildir. Yani fiyatlar ne olmuştur? Mazot Ocak ayında resmi fiyatlar 38 TL açıklandığında mazot 50-55 lirayken şimdi mazotu 95-100 liraya alıyoruz.
1: Doğru.
0: Şeyi hesapladığımızda şu an açıklanan fiyatları açıkladığımızda Geçen seneki Ocak ayındaki 2026 fiyatıyla bu seneki fiyat artışını hesapladığımızda o zaman 38 TL fiyat açıklanmıştı. Şimdi açıklanan 43, fiyat ne? 43.
1: %13 gibi bir artış.
0: %13 bir artış. Yani bu inanılır gibi değil.

0: Az önce de birçok üretici arkadaşlarla konuştum. Memnuniyetsizlik devam ediyor.
1: Şimdi burada peki mesela beklenti neydi? Şöyle belki sormak daha doğru. Hani Cameo iri tane pirinç için TMO 43 lira alım fiyatı açıkladı.
0: Evet.
1: Bunun ortalama maliyeti ne sizlere?
0: Ki şöyle 43 TL fiyat açıklandığı her zaman böyle olur. Açıklanan fiyatların neredeyse 1-2 TL altında ancak TMO'ya gidip o fiyatları da satabiliyoruz. İşte randıman olsun farklı farklı kriterlerden dolayı bu fiyatlar düşüyor ve bu fiyatları da göremiyoruz. Yani 43 TL açıklanan fiyat TMO'ya gittiğimizde yine 41-42 liralara zor satılır. Bundan dolayı tabii maliyet hesabına geldiğimiz vakit hem bizim bölgemizde hem Samsun bölgesinde farklı farklı bölgelerde yapılan maliyet hesaplarına baktığımız vakit alt alta koyduğumuzda kalemleri yaklaşık bir dekara 37 TL bir maliyet çıkıyor. Bir dekara. Ortalama 1000 ton almıyoruz. Ortalama 800 kilogramlarda çeltik üretiminin ortalaması 800 kilogramlarda. Yani 1 kilogram çeltik maliyeti 45-47 liralara geziyor. Yani bugün açıklanan fiyat ya bırakın karı maliyetinin altında bir açıklanan fiyat. Yani bu sürdürülebilir değildir.
1: Şu anda bu fiyat açıklanmadan önce piyasada bugün ya da dün ne kadardı rakamlar, fiyatlar?
0: Rakamlar ortalama fiyatlar şimdi o Cameo cinsi ürün 40-41 TL, 42 TL zor, 42 TL çok gözükmüyor. Ancak yani son 10 güne kadar 40 liranın altında bir satış baskısıyla karşı karşıyaydı.
1: Çünkü zaten üreticilerden de bize zaman zaman mesaj geliyordu. Ya hasat başladı, devam ediyor, TMO fiyat açıklamadı, fiyatı bekliyoruz diye geçtiğimiz haftalarda. O beklenti biraz da fiyattan dolayıydı galiba.
0: Aynen öyle. Bu da yanlış. Yani hasadın sonuna geldik. Yani şöyle söyleyeyim size. Yani acımasız bir hesap var ortada. Çiftçi o kadar riske rağmen tohumunu alıyor, tohum fiyatını biliyor. Yani yabancı ot mücadelesini yapıyor, ilacını atıyor, ilaç fiyatını biliyor, gübre fiyatını biliyor, işçilik fiyatını biliyor, elektrik sulama fiyatını biliyor. Ancak en önemli şey satacağı ürünü üretimin başında bilmiyor, üretimin ortasında bilmiyor, hasat başladı, hasadın başında bilmiyor. İşte dedik bu sıkıntılı dönemde yani çiftçi tabii ki kimi görmek istiyor? Önceden de depoların üstüne bakardık. Yani TMO çiftçinin kara gün dostudur. İşte bu sıkıntılı dönemlerde çiftçi TMO'yu görmek istiyor ama bugünkü gördük ki yine doğru maliyetler hesaplanmamış, maliyetlerimizin altında bir satış fiyatıyla karşı karşıyayız.
1: Şimdi fiyatlarda maliyet hesabında mesela eline çıkan kalem sizin tarafta ne? Çünkü hep her şeyde değişiyor. Bitkisel üründe değişiyor. Kimi ürünlerde belki gübre ön plana çıkıyor. Kimisi işçilik
0: Evet, doğru.
1: Vesaire gibi ama sizin tarafta
0: Bizim tarafta şöyle tabii ki az önce dediğimiz gibi her zaman satış fiyatını değil maliyeti de düşünmek lazım. Hedeflerden bir tanesi de maliyeti düşürmek olmalıdır. Şeye baktığımızda bunu da kritik bir nokta ve olarak sizlere söylemek isterim ki bölgemizde icar fiyatları da çok yüksek. İcar fiyatları da çok yüksek. Yani yaklaşık ortalama bizim maliyetimizi ben size söyledim 36-37 TL. Yaklaşık bunun 1 bölü 3'ünü belediye fiyatları, yer ihale fiyatları belirliyor. Geçen sene bu yıl için 2026 yılı için İpsala Belediye İhalesi'nin başlangıç fiyatı 12.500 TL olarak bellendi.
1: Dekar.
0: Bir dekar 12.500 TL bellendi.
1: İcar maliyeti.
0: İcar maliyeti. Ya 12.500 TL bellendi. Bu rakam bir sene önce 9.000 TL idi. 9.000 TL'den 12.500 TL'ye çıktı. %37 artış. Yani bu da kabul edilebilir bir şey değil.
1: Yani şu durumda kiraya veren daha az riskli. Yani üretim
0: kesinlikle öyle.
1: yapmadan direkt kiraladığı vakit gelir garanti.
0: Yani belediyelerin çiftçilere kiraladığı bu ihalelerde ana hedef en yüksek geliri elde etmek değil, çiftçinin üretimini sağlayacak sürekliliği sağlaması ve o seviyeyi tutturması lazımdır.
1: Yani enflasyona mücadeleye odaklanırken birçok kalem göz önüne alınıyor. İşte yem maliyeti, hayvansal mamullerde ya da
0: Evet.
1: ne bileyim işte diğer ürünlerde gübredir, odur budur ama icar herhalde tarım sektöründe çok
0: Özellikle
1: konuşulmayan, arkada kalan
0: Trakya
1: bir
0: bölgesinde
1: maliyet.
0: bu kabul edilebilir ve sürdürülebilir değildir. Bundan dolayı temennimiz önümüzdeki aylarda 2027 yılı için yapılacak bir İpsala İhalesi'nde başlangıç fiyatının aşağı yönlü revize edilmesi şarttır. 10.000 TL'yi bu fiyatların geçmemesi lazımdır.
1: Mesela bu Samsun Havzası'nda ya da Gönen oralarda da benzer şekilde mi bilginiz var mı bilmiyorum da icar için yoksa...
0: İcar için şöyle diğer bölgelerde 10.000 TL civarlarında bu İpsala bölgesinde bizim Trakya bölgesinde maksimum düzeye yükseliyor.
1: Çünkü şimdi hani bir taraftan biraz önce yönetmenim Mert de ekrana verdi. Çeltik üretiminin %38'i Edirne'de gerçekleşiyor. Üçte birinden fazla. Sonra baktığımız zaman işte Samsun devreye giriyor. %17'lik bir üretimde payı var. Sonra Balıkesir %14. Yani bu üç ilimiz Türkiye'deki toplam çeltik üretiminin %70'ini neredeyse tek başına karşılıyor. Dolayısıyla buradaki hareketler ya da buradaki maliyetler bizim soframıza gelen işte pilavdan tutun da birçok türev ürünlerde etkili oluyor. Peki stoklarda durum nasıl sahadan gelen bilgiler? Yani geçen sene evet kuraklık vardı, ürünün az olması zaten fiyatlarda bir hareket yapmıştı.
0: Oraya geçmeden önce maliyetlerle ilgili birkaç şey daha bahsetmek istiyorum. Yine maliyetleri düşürmek için özellikle mazot bizim maliyetimiz de çok yüksek. Hı hı. Bizim tabii ki yıllardan beri söylüyoruz üretici mazotu 95-100 TL'ye almak istemiyor. En azından o ÖTV, KDV'nin de indirilmesini çiftçimiz istiyor. Bunun yanında maliyet hesaplarına geldiğimiz vakit finansmanla ilgili de bir sahada gördüğümüz bir sıkıntı var. Hı hı. Tabii ki sübvansiyonlu tarım kredileri maalesef ki bölgede maliyetlerimizin oranında artmıyor. Ve bu krediler de şu an üreticilerimize yetersiz geliyor. Aynı şekilde bir de şöyle bir problem var. Lisanslı depoculuk olayı.
1: Evet.
0: Bu lisanslı depoculuk olayı aslında üretici için çok verimli, kullanacak ve kritik bir olay. Ancak şöyle bir problemle karşı karşıyayız. Çiftçi ürününü biçiyor, ürününü alıyor ve değerinde satmak için lisanslı depoya gidiyor.
1: Evet.
0: Lisanslı depoya gidiyor ve ürünün karşılığında yaklaşık %75'inde 9 ay 0 faizli kredi kullanmak istiyor. Hı hı. Teminat mektubunu alıyor, Ziraat Bankası'na gidiyor. Şu şekilde karşılaşıyor. Kullandığı sübvansiyonlu kredi limiti dolu olduğu için bu krediyi kullandırmıyor. Yani bundan dolayı bu lisanslı depoculuk olayını üretici verimli bir şekilde kullanamıyor. Yani ortada çok büyük bir çelişki var. Zaten o ürününü üretmek için sübvansiyonlu krediyi kullanıyor çiftçi ve ürünün değerinde satmak için lisanslı depoda bekliyor. Daha çiftçi ürününü satmamış. Sübvansiyonlu krediyi nasıl ödesin? Yani ondan dolayı sübvansiyonlu kredi limitiyle üreticinin lisanslı depoyla birlikte kullanacağı kredi limitlerinin ayrılması lazımdır. Yani bu şekilde verimli bir şekilde kullanamıyor çiftçi yani.
1: Anladım. Şimdi mesela böyle durumlarda tabii ben biraz önce o yüzden sordum stok görünme geçen yıldan devreden stok var mı diye. Hani dediğimiz gibi bazı ürünlerde diyoruz ki ya fındıkta da bu yaşandı ürün çok bol hani acele etmeyin piyasaya fındığı vermeyin diye de çağrılar yapıldı STK'lardan bekleyin fiyat toparlansın o zaman verin. Ama tabii her üreticinin durumu buna müsait olamayabiliyor. Maliyetler bir taraftan yani borçların ödenmesi gerekiyor bir taraftan kesinlikle paraya ihtiyaç var. Bir taraftan da stok maliyeti de var finansman açısından.
0: Aynen,
1: o yüzden sordum hani geçen seneden devreden stok var mı ya da bu sene üretici bu fiyatlarla ne yapar bekler mi yoksa mecburen ürünü fiyat ne olursa olsun satar piyasaya arz eden?
0: Yani şöyle tabii bu üreticiden üreticiye de değişiyor. Yani herkesin depolama kapasitesi yok ve herkesin borcu kendine göre. Ondan dolayı bazı üreticilerimiz tabii malını satmak zorunda kalıyor. İşte belki 2027'nin sonlarına doğru fiyatlar yükselecek ama tabii ki satmak zorunda olan çiftçimiz bu düşük fiyatlarla satarak maalesef ki ürünün yüksek fiyatlarda satışından bir karını elde edemeyecek ve maliyetinin altında fiyatını satarak bu tabii bizim üretim sürekliliğimizi risk altına alan bir durum.
1: Oraya da gireceğiz. Son 4 dakikaya girdik. Üretim sürekliliğini riske atabilecek bir durum dediğiniz için. Şimdi TÜİK'in pirinçte yeterlilik derecesine baktım. TÜİK'in son güncel verilerine. Orada %82 düzeyinde. Yani kendi kendimize %100 yetmiyoruz. Dolayısıyla bir ithalatımız söz konusu. Çeltik, pirinç, hatta kırık pirinç vesaire türevleri. Ve market raflarına baktığımız zaman pirinç paketlerin arkasında zaman zaman görüyoruz. Hindistan, Tayland, Çin menşe olarak gözümüze çarpıyor. Bu biraz da bazen eleştiri konusu oluyor. Bizim kendi yerli pirincimiz varken diye. niye yetmiyoruz ya da yetemiyoruz diye. Hatta rakamlarda şöyle baktım, 2025'te 136 milyon dolarlık bir ithalatımız söz konusu, ama bu ithalata çeltik pirinç ve türevleri, işte kırık pirinç vesaire eklediğimiz zaman rakam 290 milyon dolara kadar çıkıyor. Bu yılın da ilk 8 ayındaki ithalat faturası 200 milyon dolara gözüküyor toplamda. Şimdi hem bu yeterliliği nasıl sağlarız, hem bu ithalat içerideki üretimi etkiliyor mu, üreticinin motivasyonunu nasıl etkiliyor, o taraftan da bir pencere açalım.
0: Evet. Şöyle, biz bana kalırsa yaklaşık 1 milyon 200 dekar üretim yapılıyor tüm Türkiye'de çeltik bakımından. Yaklaşık 800 kilogram ortalamayı tutturursak 1 milyon tonun üzerinde çeltik üretiyoruz. 60 randımanla da 600 bin ton pirinç üretiyoruz. Yani %82 diyoruz ama bence %90'lara yaklaştı. Bu çeltik üreticisinin büyük bir başarısıdır. Bundan dolayı ama yine de bir arz problemi kaldığında tabii ki tüketiciye makul fiyatlarla güvenilir gıdayı sunmak için ithalatta bu şekilde bir araç kullanılmalı. Ancak bu ithalatın hem miktarı hem de zamanlaması önemlidir. Yani ithalatı üreticinin satış fiyatını baskılamak üzere kullanılacak bir araç olmaktan çıkarmamız lazımdır. Bu denge meselesidir. Yani tüketiciyi koruyalım derken tabii ki koruyacağız. Enflasyonu düşürelim derken üreticinin üzerindeki baskıyı arttırmamamız lazımdır. Çünkü bu belki kısa vadede marketteki piyasaların, marketteki gıda fiyatlarının düşürmesine neden olabilir. Ancak orta ve uzun vadede tabii üretici zor duruma düşerse, dekardan ekil aşağı düşerse ve üretimden uzaklaşırsa bu ileriki dönemlerde bir daha fazla bir ithalata bağımlı hale geliriz. Ve o durumda da maalesef gıda arz problemiyle karşı karşıya kalırız. O zaman bugün işte çeltiğin fiyatını konuşuyoruz, buğdayın fiyatını konuşuyoruz ama o zaman euronun, doların, işte ulaşım, uluslararası lojistik ulaşımın maliyetin, lojistik maliyetlerini düşünüyoruz. Zaten şu an tüm dünyada kaos var. Yukarıda Rusya-Ukrayna savaşı, aşağıda ABD-İran, Suriye karışık, Orta Doğu karışık, Hürmüz'de Suriye, sıkıntılar
1: Arabistan
0: var.
1: Keza öyle.
0: Ondan dolayı vesaire. Tabii ki bu sürece bizim Allah korusun devletimiz de şu an ileriki dönemlerde herhangi bir sıkıntı için milli savunma sanayimizi nasıl güçlendiriyorsa biz bunu gururla izliyoruz. Ancak ileriki dönemlerde böyle bir süreçte tabii milletimizi de doyurmaya devam etmeliyiz. Ve bu durumda Türk tarımının da bir milli güvenlik, bir milli beka meselesi olarak görmeli. Yatırımımızı Türk tarımına yapmamız bir bağımsızlığımızı da güçlendirecek bir durumdur.
1: Evet, önemli konular bunlar. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Sizin vesilenizle Edirne'den bir pencere açıp çeltiğin Türkiye'deki üretimi, piyasadaki durumu, genel görünümünü konuşmaya çalıştık. Gelişmeleri tabii ki aktaracağız. Çok teşekkürler katıldığınız
0: için. Ben teşekkür ederim Efendim Bey, sağ olun.
1: Bugün Gürsel Çeltik ortağı Operatör Doktor Aybars Şimşek'le birlikte çeltik üretimini konuştuk. Pirincin aslında o başlayan, tarlada başlayan hikayesini konuştuk. Fiyatlar ekonomisini biraz ele almaya çalıştık. Hazır TMO'da fiyatları açıklamışken önümüzdeki dönemlerde yine bu konuları işleyeceğiz. Yarın saat 12.30'da her çarşamba olduğu gibi Tarım Analizi'de karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın.
2: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg GT Radyo.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Rakamlarla görünüme bakarak başlayalım. Borsa İstanbul için primlenme günü diyelim bir miktar. %0,82 kadar yukarı yönlü 12.249 puanda Borsa İstanbul. Tabii birkaç haftadır fon ekseninde yaşanan gelişmelerle satış baskısını yaşayan bir Borsa İstanbul dinamiğini de konuşuyoruz malumunuz. Sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılık, sanayi ve mali endeks diye. Mali endeks yatay seyrediyor. Bankacılık tarafı %0,82 yukarı yönlü. Sanayi taraf, orası da yatay pozitifte seyreden bir görünümde. Hizmetler tarafı %0,8'e gelen primle, turizm tarafı ise %0,6'ya gelen kayıpla devam ediyor. Ulaştırma tarafı da yatay pozitif. Biraz daha primlerin törpülendiği, daha doğrusu yukarı yönlü hareketin törpülendiği bir görünüm var son bir saate göre. 102 dolar, dolar endeksi 102.28'de, 1.11.87'de euro dolar çaprazı var. 55.27'ye gelen bir euro TL görünümü, 49.36'da dolar TL'deki seviye. Avrupa borsalarına bir kez daha bakalım. Orada Paris endeksinin yataya döndüğünü görüyoruz. Kakaran endeksinin, DAX endeksi %0,3 kadar primli. Milano borsası %0,35 kadar yukarı yönlü. Londra borsası ise %0,64 pozitif bölgede. Amerikan vadelerini de görelim hızlıca. Nasdaq %0,61 satıcılı. S&P 500 %0,14 aşağı yönlü. Dow Jones ise yataya gelmiş durumda. Ve gelelim bakalım getiri eğrisindeki görünüme. 5.18'de 10 yıllık tahvil faizi, buraya bir miktar alım geldiğini takip ediyoruz. Yine 5 yıllıklar 4.97'de, 2 yıllıklarsa 4.76 seviyesinde. Petrol 104 doların üzerindeydi. Son baktığımızda MTA sayfasına bir kez daha bakalım. Brent petrol 104 dolar 65 sentte. Amerikan tipinde 91 dolar 79 sent seviyesini görüyoruz. 4181 dolar 80 sentten işlem görüyor spot altının ons fiyatı. Gümüş 60 doların üzerinde seyrediyor diyelim. Ve rakamlarla görünümü böyle özetledikten sonra bağlantımız İntegral Yatırım'dan bağlantımızı yapalım. Harun Raşit Demircan yayına katılacak. İntegral Yatırım araştırma uzmanı. Harun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi Borsa İstanbul cephesine baktığımızda hacimlerin düşük olduğu, bugün bir miktar daha yeşil görünümü takip ettiğimiz bir gün. Ama dediğim gibi hani hacimlerin düşük olduğu, yine satış baskısının da geçtiğini söylemek için erken diyebileceğimiz bir süreçteyiz sanırım. Ne dersin? Bir yandan küresel temalara baktığımızda Amerika'dan gelecek enflasyon verisini bekliyoruz. IMF Dünya Bankası toplantılarından yansıyan mesajlar var. Yine teknoloji temasının, yapay zeka temasının bildiği yoldan ilerlediği bir görünüm var. Faiz hadleri yüksek seyrederken.
1: Evet, küresel taraftan başlayayım. Burada önümüzdeki toplantıda tabii faiz artış beklentisi bulunmadığı için de fiyatlanırın bu eksende seyrettiğini, ancak bir sonraki Aralık ayı toplantısında da faiz artış beklentisi bulunduğu için bu beklentiden kaynaklı bazı fiyatlamaların da sınırlı gerçekleştiğini görüyoruz. Petrol tarafına baktığımızda yüksek seviyeler korunmaya devam ediyor. Oradan hala pozitif bir haber alamıyoruz. Diğer taraftan dolar görünüme baktığımızda da aslında tahvil faizlerinde bir miktar geri çekme var, ancak hala seviyeler yüksek. Bundan kaynaklı özellikle hisse senedi piyasalarında da ciddi bir aşağı yönlü baskı şu anda söz konusu. Burada tabii dediğimiz gibi fiyatlamaların genel seyrine baktığımızda son iki günde tabii geri çekilme görüyoruz, ancak yine de burada yüksek faiz, bunun ekseninde de yapay zeka teması hala güçlü seyretmeye devam ediyor. ABD tarafında banka finansallarıyla aslında başlayan bir finansal dönem var. Bundan kaynaklı da bu taraf önemli bundan sonrası için. Tabii yurt içinde de önümüzdeki süreçte bir finansal dönem söz konusu. Burada artık bu ay itibariyle biraz daha finansalları konuştuğumuz bir süreç geçireceğiz. Küresel cephede dediğimiz gibi pozitif bir haber akışı olmaması hala enflasyon riskini beraberine getirmeye devam ediyor. Burada biraz daha yurt dışına odaklanacak olursak da fiyatlamaların ekseninde tabii fon haberlerinden yavaş yavaş ayrışmaya başladık gibi duruyor. Ki bu noktada gelecek haber akışları, ödemeler önemli olacaktır. Burada ana gündemimiz bu, ancak dediğimiz gibi finansalların biraz daha hisse bazlı hareketli artırmasını bekliyoruz. Burada karlılık bakımından çok pozitif bir beklentimiz yok. Ancak dediğimiz gibi gelecek dönem beklentileri de burada önemli. Sonuçta önümüzde yıl sonuna kadar bir iki PPK toplantısı var ki bu noktada yüzer baz puanlık faiz indirimi bekliyoruz. Yıl sonu %35'lik bir oranla kapatacağımızı düşünüyoruz. Bundan kaynaklı faiz indirim senaryosunun devam ettiği müddetçe fiyatlamalarda yukarı yönlü potansiyel sürebilir. Bundan kaynaklı şu anki görünüm zayıf olsa da önümüzdeki süreçte ana tema faiz indirim olacaktır. Burada da seviye bakımından endekse 12.400 kritik. Bu seviyenin aşılması ve tekrardan 12.700 seviyenin test edilmesi gerekiyor. Bu noktada dediğimiz gibi hikaye hem finansallar hem de faiz indirim tarafına gerçekleşmesi gerekiyor diyebiliriz.
0: Harun teşekkürler. Harun Raşit Demircan aktardı. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı. Burada bir ara verelim, aranın ardından piyasa hattı devam edecek.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Altan Aydın yayına katılacak bu noktada. Perform Portföy Fon Yöneticisi. Merhaba Altan Bey, hoş geldiniz.
1: Selamlar, yayınlar.
0: Bir fon yöneticisi olarak şimdi 2-3 haftadır yoğun biçimde konuştuğumuz meselenin geldiği noktayı nasıl değerlendirdiğinizi sorarak başlamak istiyorum. Yani fon piyasasındaki belli bir kısmın dışında bırakılması, tasfiye edilmesi küçük bir bölümün diyelim. Ama tabii ürettiği etkiler, yansımalar, alınan önlemlerin ne kadar bertaraf edici

0: olduğu ve bir normalleşme zeminine kalan mesafeyi nasıl gördüğünüz noktasında cevabınız nedir?
1: Aslında çok uzun cevabı olan bir soru açıkçası. Öncelikle şöyle söyleyerek başlayayım. Tabii geldiğimiz nokta çok üzücü açıkçası. Yani gelinen süreye baktığınız zaman, o süreç içinde yaşananlara da baktığınızda geldiğimiz nokta tabii ki hem bizler açısından hem piyasa açısından hem de yatırımcılar nezdinde çok üzücü. Ama tabii bundan sonrasına artık bakıyor olmamız lazım. Bu süreç içerisinde tabii zarar gören birçok yatırımcı var maalesef. Hala ciddi bir belirsizlik var bazı konularda. Dolayısıyla bunların bir an önce bertaraf edilip artık önümüze bakmamız lazım. Ama tabii etkileri bir süre daha devam edecektir. Öncelikle tabii ilk etki maalesef yatırımcıların kendi nakit akışlarında, kendi bütçelerinde biraz daha sekteye uğramış bir durum yarattı maalesef. Bu kısa vadede bizim de takip edebildiğimiz bazı ekonomik göstergelere bile yansıdı. Ama bunun geçici olmasını bekliyoruz açıkçası. Tabii sektöre de bazı yansımaları var. Bir miktar çıkış da gördük bazı fonlarda. Ama bütün bunlara baktığınız zaman daha önce de söylemiştim. Hem ekonomi açısından hem de fon piyasasının tamamı açısından panik yaratan, enseyi karartacak bir görüntü olmadığı kanaatindeyim açıkçası. Bunun özellikle ele alınış şekline baktığınızda bundan sonrası açısından daha umut var olmak için gerekli doneler var. Ama tabii bir an önce bunu arkamızda bırakmamız lazım artık. Gene itibariyle yaşananlardan sonra atılacak adımlarla beraber, alınacak önlemlerle beraber ve umut ediyorum ki özellikle profesyonellerle biraz daha dirsek temasının arttırılarak yapılacak çalışmalarda bundan sonraki sürecin biraz daha işleyişi dengeleyici şekilde devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Genel olarak fon piyasası için sermaye piyasaları açısından bu yaşananların önemli bir ders olduğu kanaatindeyim. Buradan önemli dersler çıkarıp bundan sonrasına daha ayağa yere basan şekilde bir piyasa işleyişi ve dinamikleri setiyle devam etmek gerekiyor. Ama tabii bu süreç içerisinde hala ciddi belirsizlikler var maalesef. Bunların tabii yavaş yavaş oradan kalkmasıyla beraber biz de geleceğe dair artık başka konuları konuşarak hayatımıza devam etmek istiyoruz. Hem sektör olarak hem de yatırımcılar anlamında söylüyorum.
0: Peki tüm bu süreç portföy mimarisini nasıl değiştiriyor?
1: Yani şimdi fon rehberiyle başladığınız bir süreç bu. Aslında yani baktığınız zaman bir zaman dilimine koymak gerekirse yaklaşık 2 senelik bir konu bu. Son bir senesi biraz daha o dağılmış. Son bir aya da artık işte bu fon rehber düzenlenmeleriyle gelinmiş bir nokta. Özellikle Eylül ayının ortasından itibaren zaten işte en kötüyü gördük aslında burada. Şimdi tabii mimari dediğiniz zaman iki tarafı var. Yani bir fon yöneticisinin fonu oluştururken veya fonu yönetirken yapacakları, burası biraz fon rehberi sınırlandırmalarıyla ilgili. Bir de fon ekosistemiyle ilgili bir konu var. Yani ikiye ayırmak lazım. Fon yöneticisi anlamında bence fon rehberi hazırlanırken ki gelinen noktada aslında burada pürüz oluşturan konuların biraz daha bertarafı söz konusu. Dolayısıyla o fon rehberi sınırlamalarının hatta rehberin belki de tamamının yeniden gözden geçirilmesi beklenilebilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Birincisi özellikle serbest fonların sınırlandırmaları ve işte sermaye vesaire gibi birkaç madde var. Bence değiştirilebilir maddeler, yeniden istişare edilebilir maddeler bunlar. Bunlar değiştirilirse bence sektörün tamamı açısından daha anlamlı olur. Tabii doğru denetlendiği takdirde sonuç itibariyle fon yöneticisinin yeteneğini de kendi fikirlerini de biraz için içine alabilmek gerekir. Bu son düzenlemeler bunu biraz kısıtlar nitelikteydi açıkçası. Burası bir konu. Öbür taraftan fon ekosistemi yani portföy yönetim şirketi ekosistemi açısından düşündüğünüzde tabii önemli bir hasar aldı diyebilirim. Güven zedeledi demek istemiyorum ama bir miktar güven kırıldı doğru. Bunu yeniden tesis etmek bizim elimizde açıkçası. Hem regülatörle hem de bizim gibi işte piyasa katılımcılarıyla beraber sermaye

0: sermaye piyasaları aktörleriyle beraber bu güven yeniden tesis edilebilir diye düşünüyorum. Bu yapıldıktan sonra biraz daha ayağı yere basan şekilde fon piyasasını ve portföy yönetim ekosistemini izleyeceğiz bence. Bütün dünyada çok gelişmiş bir sektör. Bizde de büyüyebilecek çok yeri var. Sadece portföy yönetim şirketleri anlamında söylemiyorum. Tüm sermaye piyasaları anlamında büyüyebilecek çok yeri var. Bence büyümelidir de. Bu olurken artık tabii belli düzenlemeleri artık bir problemle karşılaşmadan belki de topyekün tüm detaylarıyla düşünerek bundan sonrasında tabii piyasa katılımcılarıyla beraber de bunu konuşarak piyasa profesyonellerinin de devreye girdiği bir çalıştayla bunun gelişimine katkı sağlamak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü mevcut durumda özellikle bankacılık sektörünün şu anki işte yüksek faiz ortamında düşündüğünüzde aslında sermaye piyasalarının çok önemli olduğunu pandemiden bu yana biz görüyoruz ki bunu bence ekonomi yönetimi de görüyor ki birkaç kere de ifade edildi. Dolayısıyla sermaye piyasalarının gelişimi anlamında en önemli konu olan güveni yeniden tesis edip daha sonrasında iyi bir kural setiyle hayatımıza devam edebiliriz. Böyle bir potansiyel var. Bence iyi de bir fırsat var bu konuda. Yeniden bunu kurup bunun üzerine bu güveni tesis etmek anlamında. Bu açıdan ben iyimserim açıkçası.
1: Peki biraz Borsa İstanbul dinamiği üzerinden de gidelim. Yani şimdi buradaki satış baskısını takip ettikten sonra geldiğimiz noktada artık şunu söyleyebiliyor muyuz? Yani bu baskının sonuna geldik ve işte artık buradan dönüş olur, yoksa dip arayışı fiyatlamalarda devam eder mi, ediyor mu?
0: Yani bir süre daha edebilir tabii. Şimdi üçüncü çeyrek finansalları gelmeye başlayacak. Tahmin ediyorum önümüzdeki haftadan sonra artık son haftayla beraber bilançolar gelmeye başlayacak. Şimdi bu bilançolar geldikten sonra tabii artık bilanço fiyatlamaları biraz daha ön plana çıkacak diye düşünüyorum. Ama tabii kısa vadede bu yaşadığımız gündemin artçılarını görmeye devam edebiliriz. Çünkü bunun tabii bir yatırımcıların az önce söylediğim gibi kendi likidite durumları var. Bir kere bunu bir düşünmemiz lazım. Öbür taraftan yine aracı kurumların kendi durumları var. Bütün bunları düşündüğünüzde artçı etkilerini görebiliriz piyasada. Çünkü tasfiye edilen fonlar var, tefası alım satımı kapalı olan fonlar var vesaire. Hani bunların yavaş yavaş piyasada biraz daha aktif olduğu bir dönem görebiliriz. Bu da zaman zaman baskı yaratabilir ama tabii bunların dışında konuşacaksak, normal piyasa işleyişi ve dinamikleri anlamında değerlendireceksek, burada bir yatırımcıların bundan sonra izlemesi gereken şey tabii tüm dünyadaki savaş ortamı, petrol fiyatları, tahvil faizlerinin yüksek seyri ve içeride ve dışarıda da tabii aynı şekilde üçüncü çeyrek finansalları. Bu finansallar gelmeye başladıkça biraz daha iyi bir fiyatlama görürüz diye düşünüyorum. Çünkü genel olarak çok kötü bir bilanço dönemi beklemiyoruz açıkçası biz. Bu bilanço döneminin iyi bir fiyatlamayla geçebileceği kanaatindeyim. Ve hani fiyatlama ağırlığı anlamında da hani hangi katalizör kullanılır derseniz yine bilançoların daha ağır basacağı kanaatindeyim açıkçası. Yani burada hani şimdi tabii mevcut adı geçen fonlar veya bu fonların mevcut durumundan etkilenen hisse senetleri var. Hiç alakası olmayan hisse senetleri de zaman zaman etkilenebiliyorlar. Ama bir de İşte daha önceden de konuştuğumuz işte blue chip diye adlandırdığımız belki hani endeks kağıtları diye değerlendirebileceğimiz hisse senetlerinin biraz daha cazip olduğu bir ortam görülebilir. Bu da daha çok bilançolarla fiyatlanacak. O yüzden biraz daha bilanço fiyatlamalarının ağır bastığı bir döneme giriyoruz. Hatta bununla beraber şunu da söyleyeyim. Artık bilançoyu öne alan daha temel analizin kullanıldığı bir döneme, uzun bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Çünkü öyle ya da böyle yatırımcıların şunu da anladığı kanaatindeyim açıkçası ben. Yani temel analizde alınan en azından bir hisse senedinde biraz daha rahat olur yatırımcılar bu saatten sonra diye düşünüyorum. Bunu da söylemiş olayım.
1: Peki Altan Bey, teşekkür ediyorum. Altan Aydın konuğumuzdu. Perform Portföy Fon Yöneticisi. Stüdyoya dönelim. Utku Oktay Acundeğer yanı başımda. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Uzmanı. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi aslında az önce konuğumun da değindiği yakından takip edilmesi gerekenler noktasındaki tahvil faizleri, oradan başlayalım biz de. Bugün biraz

0: alım gelmiş gerçi ama sonuçta uzun tarafın yüksek seyrettiği, faiz hadlerinin yüksek seyrettiği bir ortamı takip etmeye devam ediyoruz. En son baktığımızda hani merkez bankalarının reaksiyon fonksiyonlarını ölçme noktasında da burası merkezde duruyor diye anlıyoruz yapılan açıklamalardan. Mesela en son Waller Bloomberg Forum'unda Hindistan'da yapılan demiş ki yani Fed'in işinin bir kısmını üstlendi tahvil tarafı diye. Az önce yine Fed guvernörlerinden Goldsby'nin açıklaması vardı. Son dakika olarak da verdik. O da diyor ki enflasyon yüksek ve diyor tarifeler ve petrol fiyatlarının etkisiyle bir stagflasyon kaygısı duyduğunu dile getiriyor. Şimdi sorular şunlar. Bir gerçekten tahvil faizleri Fed'in işini görüyor mu? Buraya dayanarak Fed ne kadar sürdürülebilir bir politika izleyebilir?
1: Yani kısmen görüyor. Şimdi şeye baktığımızda mesela bugün banka bilançoları da geldi. Evet. Banka bilançolarının içerisinde ben tabii daha yeni geldiği için rakamlar ve henüz analiz toplantıları yapılmadığı için şey yapamıyorum. Aşırı detay veremiyorum ama ilk bakışta tahvil faizlerinin burada banka portföyleri üzerinde bir zarar yarattığını görüyoruz. Yani bankaların elindeki miktarlar üzerinde ki JP Morgan geri alımlarını biraz daha azaltacağını açıkladı.
0: Evet, yani o da son dakika olarak geçti.
1: Evet, yani bu aslında direkt bu öz kaynak sermaye rasyoları üzerinden bankaların bilançosunun büyüme hadlerini etkileyen bir konu aslında. Kredi büyümesini bir miktar kısıtlıyor. Yani Waller'ın dediği gibi dolaylı olarak bir etkisi var. Ama bence şu çok önemli son makro verilere baktığımızda. Zaten faiz politikasının zorluğu orada. Özellikle böyle zamanlarda hani bir yapay zeka tarafına baktığımızda yapay zeka yatırımlarına faiz adleri şu anda o yatırımın iştahını kesebilecek seviyede değil. Ama diğer tarafa baktığımızda evet kesebilecek seviyede. Yani burada iki farklı hakikaten ekonomi var şu anda. Sermaye harcamaları üzerindeki payı da çok artıyor yapay zekanın ama
0: zaten
1: AI dışı alan zor.
0: Küçük şirketlerdeki marjlarda da daralma var.
1: Onlarda daralma var. Gayrimenkul sektörü zorlanıyor. Yani yapay zekayla o enerji de dahil olmak üzere tedarik değer zincirinin dışında kalan oyuncuların hepsini problem yaşadığını görüyoruz. Hani bir crowding out dediğimiz dışlama etkisi ciddi şekilde var. Yani burada tabii biraz şey var. Fed'in son tutanaklarında biraz daha AI acaba verimlilik getirecek mi getirmeyecek mi üzerinden bir enflasyon yorumlaması var. Eğer getirmeyecekse hemen ve biz bunu şu anda görmüyorsak faizler yüksek kalmalı diye düşünüyorlar ama bunun aslında tam tersi de mümkün. Yani o yüzden ben hala çok şeyli bakamıyorum. Yani tahvil faizlerinin yukarı gitmesini büyüme beklentilerine paralel yorumluyorum hala.
0: Enflasyon kaygılarından ziyade büyüme beklentileriyle doğrudan oran. Yani bu tabii, yapay zeka evet. büyümesi üzerinden giden. Aslında tabii. bu geçen gün şeyin FT'nin de makalelerinden biriydi. Buradaki güçlü yatırım iştahı tahvil faizleriyle yani oraya yukarı iten bir işte rekabetçi ortam yaratıyor diye kabaca hatırladığım kadarıyla böyle bir şey.
1: Tabii ya şu var ama o makalede şey önemliydi. Yani FT de şeyden bahsediyordu aslında orada. Tam olarak bir toplam tasarrufu sıkıştırma noktasında olduğunu görmüyoruz hala yapay zeka yatırımlarının. Yani hala o para aslında var. Çok küçük bir etkisi var tahvil faizlerinin yukarıya gitmesinde buradaki risk algısının. Gördüğümüz CDS yükselişleri falan herhangi bir likidite ve tasarruf eksiğiyle alakalı değil diye söylüyorlardı. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu yükselişleri hala korkuyla çok yaklaşmıyor.
0: Peki. Nerede korkuyla yaklaşırsın?
1: Nerede korkuyla yaklaşırım? Yani biraz daha sanırım şeyde korkuyla yaklaşırım. Yani önce sistemin bu kadar fazla tahvili taşıyamadığına dair hazine tahvilleri tarafında biraz işaret beklerim. Repo piyasasını o yüzden çok önemsiyorum. Şu anda orada çok fazla tembih var. Çok o yüzden bir sıkıntı yok. Yani diğer tarafta da şey görmemiz lazım. Ki bu yakın zamanda görebileceğiz gibi görünmüyor. Yapay zeka tarafındaki ekonomiye sirayet eden alanın biraz duraksamaya girmesi gerekiyor. Ama işte Meta'nın Muse modeliyle falan gördüğümüz üzere yavaş yavaş sıçraya devam ediyor. Ticarete geliyor, perakende satışlara doğru geçmeye başlıyor, makine teçhizata geçmeye başlıyor. Ya ben bunun bir şeyini görmeden şu anda çok ciddi bir korkum yok. Ha, tabii savaşla beraber enflasyon beklentileri yukarıya gitmeye başlar da o zaman biz görürüz. Break-even'larla beraber yukarıya gittiğini görürüz. O zaman tabii biraz çekinirim.
0: Endişesi o yönde yani.
1: Yani evet o yönde ama şu anda öyle bir yükseliş görmüyoruz break-even'larda falan.
0: Peki. Şimdi bu yapay zeka odaklı temayla beraber, yani tahvil tarafında olup bitenler bir yana, yani fiyatlama üzerinden söylüyorum. Biz bunun hisse tarafıyla paralel gitmediği, daha doğrusu hisse tarafına etkisinin, yine özellikle teknoloji tarafına, gerçi dün biraz realizasyonlar vardı. Evet. Asya tarafında aslında bu sabah ciddi %7'lere varan kayıpları da gördük ama yani burada şunu sormaya çalışıyorum. Yani AI tarafı, AI hikayesinin gücü noktasında fiyatlamalarda görmemiz gereken bir şey var mı bu son iki günkü hareketten? Bir. İkincisi, bu tarafın hani ne olursa olsun kendi bildiği gibi bir evrende fiyatlamalarına ve montanına devam ediyor olmasının bir yerde bir ne diyelim, tökezleme ihtimali yok mu?
1: Yani şu anki gidişatta ekonominin, hani veri olarak da baktığımızda bana çok var gibi gelmiyor. Yani şimdi şeye baktığımızda, sermaye harcamalarına ve GDP'nin içerisindeki yatırım kalemlerine baktığımızda zaten yapay zeka tarafının ve yapay zeka ile bağlantı taraflarının demin dediğim üzere çok hızlı büyümeye devam ettiğini ve diğer alanların daralmakta olduğunu görüyoruz. Yani böyle bir ortamda zaten para akışı oraya doğru yaşanıyorken ve bu mevcut faiz adleriyle, atıyorum, inşaat şirketlerine baktığımızda hepsi izinleri almış durumdalar ama başlamıyorlar hala. Yani housing starts çok yavaş ama permitler fena gitmiyor. Yani bunların hepsi faiz indirimi bekliyoruz biz. Şu anki faizlerle biz bu işi yapamayız sinyali bizim şeyimiz için. O gözlükten baktığımızda. Yani bu faiz adleriyle beraber iç verimliliği daha yukarıda olan projeler yapay zeka tarafında kaldığı için şu anda AI'ın ekonomi üzerindeki tesir etkisi ve payı ve endeksler üzerindeki payı daha keza artıyor. Yani onları çıkardığınızda AI zaten kar marjlarında veya gelir büyümesinde çok ciddi bir büyüme de yok diğer sektörlerin.
0: Şimdi 2026 IMF toplantıları kapsamında açıklanan küresel finansal istikrar raporunda da aslında sana sorduğum sorunun altı biraz burasıydı. Onu da telaffuz edeyim. Şöyle diyor: direnç güvenlik demek değildir. Özellikle AI odaklı bir piyasa düzeltmesi varlık sınıflarında zincirleme bir eritme dalgası yaratabilir. Ama senin yorumlarından oraya orada olmadığımızı anlıyorum. Orada olmadığımızı düşündüğünü anlıyorum.
1: Evet.
0: Evet. Peki. Asya tarafındaki harekette bir realizasyondan ibaret mi? Yoksa oranın daha duyarlı olmasının başka sebepleri var mı?
1: Bence realizasyon. Yani şimdi şunu görüyorduk biz bir süredir. Aslında özellikle hani KOSPI tarafında, Güney Kore tarafındaki hareketler burada çok ön plana çıkıyor ama Güney Kore borsası çok büyük ölçüde Samsung'a bağlı olan Samsung ve SK Enix üzerinden %45'ini oluşturuyor yaklaşık. Dolaylı paylarla daha bile üstüne çıkıyor. Bu da Amerika'daki zaten hafıza ve direkt AI ekosistemiyle çok birebir hareket eden bir piyasa. Hani hem talep hem arz dinamikleri çok benziyor. Şimdi biz bir süredir şunu görüyorduk burada aslında. Short pozisyon hacminin çok ciddi şekilde yukarıya doğru gittiğini, bu düşüşlerde özellikle perakende yatırımcının biraz daha temizlendiği diyelim, o dönemki hareketlerde short oranlarının çok yükseldiğini, sonrasında o shortların biraz sıkışmaya başladığını görüyorduk. Şimdi biraz pozisyonlanmaya baktığımızda bir dengelenme var. Ben bu dengelenme ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben 2030 yılı burada özellikle kaba inşaatlar biteceği için önem verdiğim bir pivot noktası. Şirketlerin oradaki çarpanlarına baktığımızda 20 çarpanlar falan görüyoruz. Hani aşırı düşük değil ama aşırı yüksek de değil. Ama zaten gelir revizyonları 2028'den sonra çok ciddi bir aşağı hareketi fiyatladığı için bunun bir düzeltme seviyesinde kalacağını düşünüyorum. Temeller destekliyor hala.
0: Peki, son olarak şunu da sorayım. Bugünkü haber akışında yer alan Anthropic cephesinden gelen bir açıklama vardı. Küçük yapay zeka modelleri kendi kendini kopyalamaya çok yakın diye. Bir uyarı niteliğinde de yine Anthropic CEO'sunun açıklaması vardı. Bu yapay zeka modellerine ilişkin yatırım, karlılık algısını nasıl etkiler?
1: Anthropic'in yazdığı kadar kötü etkilemez. Zaten genellikle Anthropic bu konularda çok önden yüklemeli bir korku satmayı seviyor. Şimdi dün yazdığı yazın temelindeki şey şu. Yani yapay zeka modelleri yavaş yavaş kontrolümüzden çıkıp dağınık sistemler üzerinden ve birbirlerini eğiten küçük modeller üzerinden bir tehdit oluşturabilir diyorlar ama siz bu sistemi süpervize etmek istiyorsanız, ki şu anda kamu kanadının da çektiği en büyük problem bu. Bence Anthropic ve OpenAI de biraz işi buraya getirmeye çalışıyor zaten. Ellerindeki fiziki altyapı burada çok belirleyici oluyor. Çünkü o modellerin hani bir birimlik bir işi yapma süresi dağınık bir, mesela orada şeyler falan var. İşte LED televizyonlar, akıllı televizyonlarda dağınık bir sistem üzerinden de yapılabilir diyor ama yani aşağı yukarı kaba hesap yap.

baktığınızda hani 40 tane Nvidia çipinin yapacağı şeyi yüz binlerce belki de şey LED televizyon yapabiliyor. Yani birim işi. Öyle olunca siz bunu kontrol altında tutabiliyorsunuz aslında. Burada bence

0: Bu aralar kullanımı ile ilgili çok fazla şey var. Anthropic ve OpenAI de biliyor ki onların o frontier modelleri dediğimiz modeller şey olmayacak. Yani bütün işleri onlara yaptırmayacağız. Çünkü onlar en pahalı modeller, en yüksek ve derin çalışma metoduyla çalışanlar. Ama bütün işleri onlara yaptırmayacak olmamız ve açık kaynak kullanacak olmamız hala hardware'ın ve hardware'la entegre çalışmanın önemini değiştirmiyor. Yani burası hala sermaye bariyerinin yüksek olduğu bir iş olmaya devam ediyor bence.
1: Utku Oktay Acundayar, çok teşekkür ediyorum katıldığın, vakit ayırdığın için. Bir Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Kösoğlu yayına katılıyor bu noktada. Hoş geldin Ceren, alalım Avrupa notlarını.
2: Merhabalar Zeynep, hoş bulduk. Evet, bugün Avrupa borsana baktığımız zaman aslında bilanço etkisiyle bir miktar daha pozitif seyrin öne çıktığını takip ediyoruz ve bilanço etkisi yapay zeka yatırımlarına ilişkin yeniden artan endişeleri dengeledi bugün. Yapay zeka temasına yönelik kaygılar küresel piyasalarda yatırımcıların yarı iletken ve yapay zeka bağlantılı hisselerden çıkış yaparak diğer sektörlere yönelmesine neden oldu. Bugün Avrupa'da sektörel bazı özellikle yükselişleri kimya şirketlerinin öncülük ettiğini görmekteyiz. Teknoloji sektöründe ise %1'e ulaşan düşüş var. Özellikle çip hisselerinde satışlar ağırlaşmış durumda. Broadcom CEO'su TAN'dan gelen açıklamalar piyasalarda aşırı iyimserliğe ilişkin uyarıların ardından Asya ve ABD'deki sektör hisselerine görülen satış dalgasını takip ederek değer kaybetti. Pazartesi günü bir etkinlikte konuşmuştu TAN. Yapay zeka sektöründeki hızlı büyümenin yatırım stratejileri, kumar oynayanların davranışlarına benzeyen yatırımcıları piyasaya çektiğini ifade etti. Ve bu açıklamalar yapay zeka yatırımlarında aşırı iyimserlik ve olası bir piyasa balonu konusundaki endişeleri biraz daha arttırdı. Öte yandan bellek çipi üretici şirketlerinin hisselerindeki zayıflıkta Çinli yarı iletken şirketlerinden gelen rekabetin artabileceğine dönük kaygılar da bugün piyasalarda etkili oluyor diyebiliriz. Tabi gözler bilançolarda, ASML'in bilançosunu takip edeceğiz. Aynı zamanda Perşembe günü dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC'nin finansal sonuçları piyasaların yönü açısından oldukça önemli olacak. Bugün de Avrupa'da şirket bazında öne çıkan hareketlere baktığımız zaman lüks perakende şirketi Louis Vuitton'un bilançosunu takip ettik. Şirketin satışları beklentiyi karşılamadı. Hisseleri %2'ye varan oranda sınırlı değer kaybıyla işlem görüyor. Diğer tarafta doğalgaz fiyatlarına baktığımız zaman doğalgaz fiyatları dün yaklaşık son bir ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Fakat Orta Doğu'daki çatışmaların biraz daha uzaması ve önümüzdeki aylara ilişkin arz görünümüne dair belirsizliklerin artmasının etkisiyle yükselişini biraz daha hızlandırdı. Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi bugün. Gösterge doğalgaz vadeli kontratları üst üste 6. işlem gününde de yükselişine devam etti ve fiyatlar Ekim ayı başından bu yana yaklaşık %18 oranında artış göstermiş oldu. Bugün en yüksek doğalgaz vadeli kontratları 86 euro megawatt saat seviyesini görmüş oldu. Diğer tarafta İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırılarıyla Orta Doğu'da çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve yakın vadede burada çözümün gözükmemesi yaklaşan kış sezonu öncesinde Basra Körfezi'nden enerji sevkiyatına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğine işaret ediyor. Önümüzdeki hafta kısa süreli bir soğuk hava dalgası bekleniyor Avrupa'da. Bu da doğalgaz piyasası için ilk önemli sınav olabilir kış öncesinde. Çünkü şu anda kıtada doğalgaz tüketimi ısınma sezonunda normal dönemlere kıyasla genellikle iki katına çıkıyor. Ve Avrupa'nın doğalgaz stoklarına baktığımız zaman %73 seviyesine yükselmiş olsa da hala mevsimsel olarak düşük seviyelerde bulunuyor. Bu da arz güvenliği ilişkin endişeleri yeniden arttırmış durumda. Şu anda Orta Doğu'dan enerji akışında yeniden toparlanma görülmesi halinde fiyatlarda biraz daha düşüşün yaşanabileceğini ifade ediyor analistler diyebiliriz Zeynep.
1: Piyasa hattını bitirelim. Birazdan iş dünyası var. Ara ara Akgün gelecek. Bloomberg HT'den ayrılmayın.
3: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor ve iş dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Sanayideki son performansı, yabancı ilgisini ve iş dünyasının nabzını konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizlere stüdyomuza eşlik ediyor. Kendisi TÜSİAD eski başkanı Haluk Dinçer. Haluk Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi Haluk Bey, çok aslında önemli verilerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. Yılın son çeyreğine girmiş bulunmaktayız ve sanayi üretimi tarafını öncelikle sizinle konuşmak isterim. Çünkü Ağustos verisi son olarak geldi ve bakıldığında burada gerçekten de daralmada bir derinleşme olduğunu rakamlar bize gösterdi. Yıllık bazlı Ağustos rakamının sanayi üretiminde bakıldığında %1,9'a varan bir daralma görüldü. İmalat sanayide %1,6'ya varan bir daralma vardı ve sanayi üretiminde aylık bazlı %1'e yakın sayanda bir geri çekilme yaşandığını gördük. Bundan nazaran ihracat iklimi endeksinde hala 50 eşik değerin üzerinde olan bir seviyede gidiyoruz. Peki sizce ihracatın üretim tarafını telafi edebileceği bir pazar payı var mı ve ileriki dönemler talepteki soğumayla beraber nasıl bir sanayi üretimli yılı kapatmayı öngörüyorsunuz?
1: Peki iyi gelmedi tabii. Yani sanayi rakamları Ağustos ayında oldukça olumsuz geldi. En olumsuzu budur ama son 4 aydır da Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos diye bakarsanız Mayıs aşağı yukarı sıfırdır. Haziran'da kötü, yani Ağustos kadar olmasa da yine kötü bir seviye. Temmuz küçük bir kötü seviye, bu sene de kötü. Burada iki tane tabii temel faktör var. Bir tanesi doğal olarak bir konjonktürden gelen, yani bu ekonomik soğumadan kaynaklanan bir etki var. Diğer taraftan bizim tabii bir dönüşüm sancısı var ya, sanayide ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. Türkiye'de malum artık düşük teknoloji sektörlerde rekabet edemiyoruz. Yüksek teknoloji sektörlere doğru bir dönüşüm yapmak zorunda. Bu bizim orta vadeli planda da birkaç yıldır yer alıyor. Bu dönüşümü düzgün yapamıyoruz. Çok açık. Bir kere yani Türkiye'nin ekonomisinin büyümesindeki nitelikte bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Yani sanayide bu kadar düşük bir üretim öngörülmüş olamaz. Yani negatifler. Son çeyrekte biraz önce söylediniz. Son çeyrekte de daha iyi bir şey olmasını gerektiren bir durum yok. Çünkü iş talep zaten çok soğumuş. Dış talepte bizim Avrupa pazarı aşağı yukarı kabaca %50'sini oluşturan pazarda büyüme çok sınırlı. Yani ithalatı %1'ler mertebesinde büyüyor. Ekonomik büyüme de %1'ler mertebesinde. Dolayısıyla hem iş talep zayıf, hem dış talep zayıf, hem sizin rekabet gücünüz zayıf ve ekonomi gereğinden fazla soğuyormuş gibi gözüküyor. Bu arada bu sene için 3.3'lük bir büyüme öngörmüştü ekonomi yönetimi orta vadeli planda. Oraya doğru da gitmiyor gibi gözüküyor. Yani iki kere %2.4 ile kapattı Türkiye. Üçüncü çeyrekte de yine eğer bu mucize olmazsa yine %2'lerin üstünde bir şey olmasını pek mümkün görmüyoruz. Yani olsa da zaten %2 gibi de olsa nitelik olarak sanayi üretiminden gelen katkı, sanayinin katkısı negatif olacak gibi gözüküyor. Ki bu son derece olumsuz. Hem biz ekonomi gereğinden fazla soğutmuş durumdayız. Hem ekonomik büyümenin dengesi sanayiden uzaklaşmış gibi gözüküyor. Diğer taraftan bu sanayideki dönüşümü de düşük teknolojiden yükseğe doğru tam yapamıyoruz gibi gözüküyor. Bir şeyleri kaybediyoruz, yerine bir şeyleri koyamıyoruz gibi gözüküyor. Toplam resim olumsuzdur. İhracattaki rakamlardaki artış illüzyondur o. Yani dolar bazında olan ihracat esasında miktarsal olarak baktığınız zaman herhangi bir artış yoktur.
0: Burada yani maliyet olan bazlı bir artış varken kilogram bazında o artışı aynı seviyede göremedik.
1: Evet, malum emtia fiyatları çok arttı. Bakır her şey arttı. Hı hı. Arttığı için miktarsal olarak bir artış olmasa da toplam değer olarak bir artış var. Tabii detaylı incelemek lazım ama sektör temsilcilerinin hemen bu enflasyon ihracat rakamları açıklandıktan sonra yaptığı, gerek tim başkanının yaptığı açıklamalar, gerek sektör temsilcilerinin yaptığı açıklamalar, miktarsal olarak çok özel bir artış yok. Zaten olsa biz sanayi üretiminde bunun en ufak bir etkilerini görürüz. Sanayi üretimine baktığınız zaman belki bir tek sevindirici taraf yeterli olmasa da gerçekten düşük teknolojili şirketlerde, sektörlerde negatif bir büyüme varken düşük de olsa orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde büyüme var. Ama tabii toplamdaki ağırlıkları bunların nispeten daha küçük olduğu için biraz yüksek teknolojinin olduğu %5 gibi bir artışı var sanayi üretiminde. O tabii toplama o kadar fazla etkili olmuyor. Böyle bir dönüşüm var ama dönüşüm istenen hızda değil.
0: Ve bu dönüşüm ortamında erken sanayisizleşme kavramını çok kez konuştuk. Peki bu daralma daha da derinleşebilir mi yıl sonunda ve erken sanayisizleşme kavramı sizce daha ciddi bir boyuta ulaşabilir mi?
1: Evet, yani sanayisizleşme zaten yani bir tarafta sanayide dönüşüm var ama bir tarafta sanayisizleşme böyle tabii yerine kaybettiğiniz üretimi yerine başka bir sektörde, daha yüksek teknolojili bir sektörde, yani emek yoğun sektörlerden daha düşük emek maliyetine dayalı bir sektörlerden daha inovasyona dayalı, daha yüksek katma değerli bir takım sektörlere geçiremiyorsanız eğer toplamda sanayi üretiminiz negatif olur. Son çeyrekte daha kötü olmaz ama daha iyi olmasını gerektiren de bir durum yok. Bunu altını çizelim yani. Hem iç talep zayıf hem dış talep zayıf. Rekabet gücünüzde değişiklik gerektiren hiçbir durum yok. Yani son çeyrekte. Dolayısıyla mutlaka bir şeyler yapılması lazım burada diye düşünüyorum. Ya bu kendi kendine olacak bir şey değil. Bu dönüşümü siz piyasaya bırakamazsınız. Mutlaka bir şey yapmanız lazım. Yoksa böyle gider ve Türkiye'nin malum bizim 3 yıllık planımız da bizim 3 yıllık, en az 3 yıllık bir daha böyle bir sıkı para politikası uygulanacak. Yani bu zor koşullar, bu dönüşüm.
0: Siz bir 3 yıl daha öngörüyorsunuz.
1: Öyle gözüküyor yani bizim orta vadeli programda öyle zaten Sayın Şimşek de böyle açıklama yaptı. Bizim orta vadeli planın birinci önceliği fiyat istikrarı diyor. Şimdi böyle olunca bu program devam edecek. Demek ki sizin bu dönüşümü mutlaka yönetmeniz gerekiyor. Mutlaka yatırımları teşvik edici bir şeyler yapmanız lazım. Düzgün bir sanayi politikası uygulamanız lazım. Nitelikli bir iş gücü ortaya koyabilmeniz lazım. Aksi takdirde bu dönüşüm sağlıklı olmaz. O zaman işte bu sanayisizleşme eleştirileri gelir arkasından tabii.
0: Şimdi şirketlere ayrı ayrı baktığımızda ise sermaye piyasalarındaki son gelişmelerden kaynaklı ise biraz daha nakit sıkıntı, likitte sıkışıklığı yaşandığı da çok kez konuşulmuştu. Reel sektör tarafına bakıldığında tahsilat sorunlarında bir artış ve burada işletme sermayesi ihtiyacında da bir artış doğuran bir ortama doğru ilerliyoruz. Peki bu ortamda sizce şu an reel sektörün karşı karşıya kaldığı en büyük sorun nedir ve çözüm için nasıl bir adım atılmalı?
1: Yani bir kere şey diyeceğiz, sürpriz değil yani. Merkez Bankası zaten soğutmak istiyor. Soğutma dönemlerinde de böyle şeyler olur. Merkez Bankası sadece politika faiziyle değil, aynı zamanda likiditeyi de kontrol ediyor. Yani piyasada likidite bırakmıyor. Yani gecelik faizlere falan bakarsanız borsadakiler aşağı yukarı politika faizine yakın seviyelerde. Bir taraftan kredi büyüme oranlarını sıkıyor. Oralarda tavan uyguluyor. Döviz TL dengesiyle yine kredi faizlerinin düşmesinin önünde bir engel oluşturuyor, fiilen oluşturuyor. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman esasında bu yaşanan, bu likidite yaşananlar çünkü gayet normal esasında çok beklenen bir sonuç bu. Burada ne yapılması lazım? Burada mutlaka yine seçici, akıllıca bir takım likidite çözümleri yaratmanız lazım. Ne yaratılabilir? Mesela reskont kredileri, mesela üretime daha fazla destek olmanız lazım, ihracatçıya destek olmanız lazım, döviz kazandırıcı işlemlere. Mutlaka reskont kredilerinin bir hacmini, bir niteliğini, bir hacmini büyütmeye, kapsamını büyütmeye çalışmak gerekir. Bu yönde çalışma gerekir. İkincisi, yani geçmişte de uygulandı ama farklı uygulandı. Bu tedarikçi finansmanı yönünde kredi garanti fonunu devreye alarak belki hazine garantili bir takım krediler verilebilir. Yani risk bankalarla paylaşılır. Çünkü ekonomi böyle soğumaya başladığı zaman doğal olarak bankalar da kredi vermede o kadar istekli olmayabilir. Olmayınca bu sizin bahsettiğiniz likidite, nakit sıkışıklığı, yani işletme sermayesinin dönmesi, nakit sıkışıklığı sorunları ortaya çıkar. Bunu siz ancak ve ancak bir takım özel çözümlerle, işte hazinenin riski paylaşmasıyla ama gerçek bir alacak olacak. Yani bir fatura ortada olacak, doğrulanmış bir fatura olacak. Bir alacağınız erken tahsil etmesini sağlayacaksınız tedarikçinin. Ve burada da hazine riski bankalarla birlikte üstlenecek. Bir KGF devreye alınabilir. Mutlaka yapılması lazım. Yani biraz önceki konuştuğumuz konuyla benzer şekilde bu da değişmeyecek. Yani siz burada bir şey yapmazsanız bu kendi kendine düzelecek bir şey değil. Bu likidite 3. çeyrekte de bitti zaten. 4. çeyrekte de devam eder. Önümüzdeki senenin muhtemelen ilk 2 çeyreğinde daha devam eder. Bir şey yapmazsanız bu çok problem yaratır. Biz bir taraftan ekonomiyi soğutmak başka bir şey. Tabii üretim kapasitesini kaybetmek başka bir şey. Tabii burada ayırt etmek lazım. Yani yapısal reform, yapısal problem yaratan şirketlerle, yani bu bahsettiğimiz bir takım nakit sıkışıklığı, işletme sermayesi yönetiminde problem yaratan şirketleri ayırt etmeniz lazım. Seçici, akıllıca bir takım likidite çözümleri yaratmanız lazım piyasada. Seyredilecek bir konu değil. Bu çok riskli konular bunlar. Yani üretim kapasitesini bir kaybedersiniz, bir daha yerine koyamazsınız.
0: Şimdi burada biraz daha yatırımları ve iç piyasayı desteklemek amaçlı döviz dönüşüm desteği ele alınmıştı ve birçok reel sektör temsilcisi uzatılması tarafında çağrılarda bulundu ve uzatıldı. Uzatıldıktan sonra ise bakıldığında hükümet tarafından da burada katma değerli üretim formalizasyonu katıldı ve burada iş gücü maliyeti, finansal faaliyet derken farklı bir amaca doğru da gitti. Tabana yayılabilen bir amaca doğru döviz dönüşüm desteği farklı bir şekilde düzenlendi. Peki siz katma değerli bir formalizasyonu döviz dönüşüm desteğini nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü birçok sektör artık katma değerli üretim yapamadığı için bu desteği kullanamadığından yakınıyordu. Sizce bu tarafta yine bir düzenleme gelmeli mi? Siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: Valla benim gördüğüm mutlaka ve mutlaka, yani bir parasal genişleme yaratmadan mutlaka hükümet, iktidar, ekonomi yönetimi destek olmak zorunda. Ama burada mutlaka seçici olmak zorunda. Yani tüm sektörleri, tüm şirketleri herkesi destekleyemez. İmkanlar buna izin vermez. Yani uyguladığınız sıkı para politikasına aykırı bir durum olur. Mutlaka seçici olmak zorundasınız. Biraz evet, mikro yönetim yapmak zorundasınız. Yani daha yüksek katma değer yaratma, Türkiye'nin geleceğinde daha fazla payı olabilecek, daha fazla önemli rol oynayabilecek şirketleri diğerlerinden ayırt etmeniz lazım. Seçici davranmanız lazım. Evet, eleştiriler mutlaka gelecektir ama bence doğru yolda hareket ediyorlar. Hı hı.
0: Şimdi bakıldığında aslında şirketlerin dışında biraz daha iş dünyasının gözü politika faizine odaklanmış bulunmaktaydı sene başından bu yana bakıldığında. Ve biraz daha faiz indirim trendi bir döngüye girecek mi diye bakarken ABD-İran savaşı geldi. Buradaki belirsizlikler, küresel merkez bankalarındaki politika değişimleri derken bizi ve küresel merkez bankalarını çok farklı bir noktaya doğru da evrildi. Şimdi bakıldığında hem içeride hem dışarıdaki gündemi de göz önüne aldığımızda sizce önümüzdeki iki tane Merkez Bankası toplantısından kaçar bas puanlık bir indirim beklentiniz olur? Çünkü bu fon tarafındaki gelişmelerden önce hem yabancı kurumlar hem de içeride Bloomberg anketine bakıldığında iki tane yüzer bas puanlık faiz indirimi beklentisi vardı. Biraz daha son gelişmelerden törpülenmeye doğru giden bir beklentinin de olduğunu gördük. Peki siz bu sene içerisinde iş dünyası temsilcisi olarak faiz indirim tarafında yılı nasıl kapatmayı öngörüyorsunuz?
1: Yani piyasa 100 bas puan indirim bekliyor. 150 bekleyen de var. Buralarda bir şey bekliyor. Ama iş dünyası, yani reel sektör olarak bakarsanız böyle 1-2 tane toplantıda alınacak kararlar 100 bas puan yaşlı 40'lara 50'lere gelmiş kredi faizlerinde, yani bunların finansman maliyetinde çok önemli bir fark yaratmaz. Biz, yani iş dünyasının arzusu burada bir faiz indirim patikası görmek. Yani bir öngörülebilir bir resmin, yani bir resmin ortaya çıkması, nereye gidiyor? Ya benim burada bas senaryom eğer bir yeni bir ekonomik şok, yeni bir jeopolitik gerilimlerde, yeni bir zıplama, içeride garip siyasi çalkantılar vesaire olmazsa, normal şartlarda benim bas senaryom önümüzdeki 10 toplantıda, yani bu senenin 2 toplantısında, önümüzdeki senenin 8 toplantısında ortalama işte her birinde yüzer bas puandan bir 10 puanlık indirimin olabileceğini öngörüyorum. Merkez Bankası şu anda kendi yaptıkları sunumlarda eğilimi son 3 ayda %1.8'den yıllık bazda %23.7 görüyorlar. Yani iyi bir eğilim yakalanmış. Tabii bu eğilimin kalıcı olması ve iyi yönde gitmesi. Fakat sevindirici olan şudur. Bizim sene sonu hedefimiz de önümüzdeki sene için %21. Biz bugün %23 evet. Noktaya gerçekten yakaladıysak biz, yani önümüzdeki sene sonu hedefinden çok çok da uzakta değiliz gibi gözüküyor. Dolayısıyla ben bas senaryoda bir 10 puanlık indirimi mümkün görüyorum. Dolayısıyla bu senenin evet son iki çeyreğinde, son yani Ekim toplantısında ve Aralık toplantısında da yüzer bas puan indirimi mümkün görüyorum. Olabilir. Yani biz bu ay %150 yapmayacak, muhtemelen 100 yapar. Önümüzdeki ayda, yani Aralık ayında da bir ikinci bir 100'ü yaparak da sene sonunu muhtemelen 35'te, önümüzdeki sene sonunda 27'de, %27'de kapatabiliriz gibi öngörüyorum. Ben politika faiz açısından diyorum. Evet.
0: Şimdi aslında politika faizi kararlarından önce ise bu cuma günü ise S&P tarafından da bir Türkiye değerlendirmesi takvim içerisinde yer aldı. Peki bu tarafta nasıl bir beklentiniz var? Şimdi son dönemdeki gelişmelerin de biraz gündeme alındığı ve fon piyasalarına dair S&P ve Fitch'in de yorumlarda bulunduğunu gördük ve iki kurum da burada değerlendirme üzerinde son gelişmelerin çok da etkili olmayacağının altını çizmişti. Fakat önümüzdeki dönemde yatırım yapılabilir seviyeye erişmek için not artışlarına da gerek duyuyoruz. Şu anki notlarımıza iki kurum özelinde bakıldığında bu taraflarda artışın gelmesine bir öteleme riski şu an masada olabilir mi?
1: Öteleme riski olabilir. Tabii normal şartlarda biz bir iyileşme bile öngörebilirdik bu toplantıda. Fakat bu en son yaşanan bu fon skandalından sonra böyle bir şey olması mümkün değil. Olumsuz yönde olmasını da beklemeyiz. Muhtemelen yani 3 kademe aşağıdayız. Kötü bir noktadayız. Yani yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altındayız ve biz en büyük 3 derecelendirme kuruluşunda da bu seviyedeyiz. Bu cuma günü burada bir iyileşme, iyi yönde bir düzeltme olmaz. Kötü yönde olmasını da beklemiyoruz. Öteleme olabilir ama umarım ki hızlı toparlarız. Böyle söyleyeceğim. Tabii bizim açımızdan yine reel sektör açısından ne demektir bu? Yani Türkiye'nin tabii risk priminin düşmesi. Yani bu 3 kademe bizim yukarı çıkmamız lazım. Bu en az 2 senelik falan bir hikayedir. Yani yatırım yapılabilir. Yani Türkiye hala şu anda riski yüksek bir yatırım görülüyor. Türkiye varlıklarına yapılan
0: geçtiğimiz
1: yatırımlar.
0: Geçtiğimiz senelerde aslında 3 kere üst üste burada kredi notu tarafında artış gören bir ülkeydik ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu konuya çok değinmişti. Orada bir pozitif ivmemiz de vardı diyelim.
1: Var ama bu bir 10 yıldır da bu yatırım yapılabilir seviyenin altındayız yanlış hatırlamıyorsam. Ve buradan toparlanma yine biraz önce söylediğim gibi yani 3 ama arka arkaya olsa da bu yine 2 seneye yayılan bir arka arkayadır. Dolayısıyla yani çok yakın vadede yatırım yapılabilir seviyeye gelebilmemizi pek mümkün görmüyorum açıkçası, böyledir. Keşke olsaydı. Bu bizim dediğim gibi finansman maliyetini özel sektörün ciddi şekilde etkiler, yurt dışı borçlanmalarda vesaire. Evet.
0: Şimdi aslında yabancı yatırımcı ilgisinde biraz buradan konuşmakta fayda var diyelim. Çünkü biraz daha yabancıların gözünden not değerlendirmesini ele aldık ve masaya yatırdık. Peki yabancı yatırımcı bu ortamda nasıl bir yatırım iştahıyla Türkiye'ye bakabilir? Biz uzun zamandır ABD-İran savaşından kaynaklı küresel cepheden gelen bu sıkışıklıkla biraz daha yatırım iştahının geri plana alınabileceğini sizinle öngörmüştük. Fakat bu yeni düzenlemeler ve bunun dışında iç gündemimizde ele aldığımızda sizce yabancı yatırımcı ilgisinde sene sonuna doğru bir artış olabilir mi? Bir fırsat görülebilir mi?
1: Yani çok kötü gözüküyor maalesef. Yani yatırımcı, yabancı yatırımcı dediğiniz zaman ikiye ayırmak lazım malum. Bir doğrudan yatırımlar, bir portföy yatırımları. Doğrudan yatırımlar tarafında geçen sefer de konuşmuştuk. Maalesef ilk defa benim hatırlayabildim. Ben böyle bir dönem hatırlamıyorum. İlk defa Türkiye'nin doğrudan yatırımları, yurt dışına giden doğrudan yatırımları, yurt dışına gelen yatırımlardan daha fazla. Negatif bir doğrudan yatırımlar, ödemeler dengesinde negatif bir şey var. Bugün de açıklandı rakamlar.
0: Evet.
1: 1 milyar dolara yakın bir negatiflik var. Çok kötü. Tabii. Yani bizim Türk şirketlerinin yurt dışına gidip yatırım yapmasında bir olumsuzluk yok da yurt dışından yeteri kadar çekmemizde büyük sorun var. Biz 2006, 2007, 2008 yıllarında 20 milyar dolarları, 22 milyar dolarları gördük Ali Aran.
0: Peki o zamanlar... şu an niye göremiyoruz Haluk Bey? Sizce önümüzdeki en büyük engel nedir? 3 tane unsur sayabilir misiniz bana?
1: Yani bir kere yani o senelerde bizde tek faneli enflasyonu yakalamış. 2001 krizinden sonra alınan önlemler olumlu sonuç vermişti. Bir IMF çıpası vardı, bir Avrupa Birliği çıpası vardı. Bugün çıpa mıpa yok, makroekonomik istikrar yok, öngörülebilirlik yok. Kamusal yapıda da bir sıkıntılarınız var sizin. Yani bu en son yaşananlar budur yani. Nasıl açıklanacak bu fon skandalı derseniz burada kamusal yapınızda sıkıntılar var. Yani kurumsal yapınızda sıkıntılar var. Kurumsal yapınız yeterince kurumsallaşmamış durumda. Yani kişilere dayalı, siyasi etkilerin olduğu güçlü bir kurumsal yapınız yok. Yani bu konuda Daran Hoca malum Nobel ödülü kazandı bu konuda. Kapsayıcı kurumlarla ancak uzun vadeli kalkınma sağlanır diyerek böyle bir yere getirdi işi. Yani bizde bu olmadığı için bu çok net bir şekilde gözüküyor. Hukuk düzenimiz zayıf, öngörülebilirlik zayıf, makroekonomik istikrar yok. Böyle güven yok dolayısıyla. Böyle olunca da Türkiye doğrudan yatırım gelmiyor. Portföy yatırım da gelmiyor. Yani biz dediğim gibi 600-700 milyar dolarlık bir ekonomiyken 20 milyar dolar, 22 milyar dolar çekiyorduk. Yani neredeyse bir ligede %3'ü kadar çekiyorduk. Bugün 1.8 trilyon dolarlık ekonomi, biz işte belki geçen sene 11 falan çektik. Bu sene o kadar da olmayacak gibi gözüküyor. İlk 6 ayda 4 milyar dolar diye hatırlıyorum rakamları. Çekemiyoruz. Yani doğrudan yatırım çekmemizde çok ciddi sıkıntı var. Son çeyrekte bir şey olmasını falan beklemiyorum ben. Biz bu makroekonomik istikrar toparlayacağız. Dediğim gibi kurumsal yapıyı güçlendireceğiz. Öngörülebilir bir ülke olacağız ama çekebiliriz. Tabii dünya da değişti. Konjonktür dedik. Evet. Yani global konjonktürde de şu anda.
0: Çok korumacı çok duvarları olan bir duvarları aslında var. Küresel yani ticarete adım attık. Made in Europe'u sizinle konuşuyorduk. Burada süremizin son dakikalarına yaklaştığımızda biraz o tarafı da değerlendirelim dilerseniz sizinle beraber.
1: Made in Europe konusunda Mart ayında Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye lehine, Türkiye'nin de bu Made in Europe kapsamına alınması yönünde bir yasa teklifi verdi ama komisyon icra organı, burada karar verecek olan Avrupa Birliği Konseyi görüşleri çerçevesinde parlamentoda alınacak bir karar. Bunu yıl sonuna kadar neticelendirmek istiyorlar. 2027'ye de sarkabilir. Kolay değil. Farklı görüşler var. Yani Türkiye'nin içine alınmasının yönünde görüş bildirenler de var. Ters yönde de var. Komisyonlarda bu, yani parlamentonun içindeki komitelerde tartışılıyor, bu şu anda görüşülüyor. Bir taraftan lobi çalışmaları devam ediyor Türk özel sektörünün, TÜSİAD'ın ve diğer kuruluşların.
0: DEİK'te hatta bu hafta Brüksel'de Gümrük Birliği güncellemesine dair mesajlar veriyor diyelim. Hatta bugün de bir toplantıları
1: vardı. Bir toplantıları var. Ümit ediyorum ki olumlu sonuçlanır. İş dünyası örgütleri genel olarak Avrupa'da Business Europe ve diğerleri Türkiye'nin lehine görüş veriyorlar. Bu olmazsa olmaz. Yalnız Avrupa sıkıntılıdır. Onu da kabul etmek lazım. Yani Avrupa Birliği'ni tabii vazgeçemeyiz. Büyük Birliği mutlaka modernleşmeli, mutlaka Made in Europe kapsamına girmeliyiz. Mutlaka buradan sonuç alabilmeliyiz. Fakat Avrupa'nın kendi sıkıntıları da bu açıktır. Yani ekonomik sıkıntıları, siyasi sıkıntıları, rekabet gücü sıkıntıları. Yani Made in Europe'u koysalar bile enerji tedariğinde sıkıntıları, savunma harcamaları, kamu borçları, yani sıkıntı üzerine sıkıntıdır. Mutlaka Türkiye'nin Avrupa Birliği dışında da stratejik işbirliğini geliştirmesi gerekir. Mutlaka.
0: Peki hangi ülkelerde bu stratejik işbirliği, yani STA gibi anlaşmalara adım atmalıyız?
1: Vallahi çok zor bu sorunun cevabı. Zira biz maalesef rekabet gücü, yani bizim TÜSİAD'ın çalışmalarında falan çok net gözüküyor. Rekabet gücünün ciddi bir kaybınız var. Şimdi dünya haritasına baktığınız zaman dünya ekonomisi işte yaklaşık 3 falan büyüyor. Kabaca. %3 Avrupa Birliği %1'ler mertebesinde, 1 mertebesinde büyüyor. Siz yani dünyanın büyüme hızının 1/3 olan bir bölgeyle entegrasyonu şimdi elinizdeki bir şeyi kaybetmemek için daha fazla entegrasyon için çaba gösteriyorsunuz. Ama sizi bu sıçratamaz. Sizin dünyanın daha hızlı büyüyen bölgeleriyle işbirliği yapabiliyor olmanız lazım. Pazarlarınızı böyle çeşitlendiriyor. Tabii ki Asya ülkeleri burada başta geliyor. Asya ülkelerinde büyüme çok çok daha yüksek. Doğal olarak yani Türkiye'den de daha yüksek. Dolayısıyla çalışılması gereken bir konu. Rekabet gücünüzün geriye gittiği zaman gittiği noktada buna iyi bir yorum yapmak kolay değil. Asya ülkelerinde ne kadar pazar çeşitlendirilmesine gidilebilir? Bu ayrı bir soru işareti ama Türkiye'nin zaten her şekilde rekabet gücünü arttırabilmesi lazım.
0: Şimdi bakıldığında biraz daha Brent petrol tarafını konuşalım. Çok az bir vaktimiz kaldı. Siz de 100 doların da üzerine kendini atabilecek bir enerji fiyatlaması olabileceğinin altını programlarımıza çizmiştiniz. Şu anda 105 dolar seviyesinde bir fiyatlanma hakim. Peki bu süreçte şirketlere yansıması, ülke ekonomilerine yansıması ve bunun dışında bu tarafta fiyatlanma konusunda nasıl bir öngörünüz var? Sizce bu tarafta bir kalıcılık sağlanır mı bu
1: ortam? Yani bu bizim dezenflasyon programı için en büyük risk budur. Enerji fiyatlarıdır. Brent petrol bunun bir göstergesidir. Tabii çok farklı şekillerde yansıyabiliyor. 105 dolar aynen 105 dolar gibi yansıyor ve oradaki artışla.
0: Evet.
1: Ben gelmeden önce baktım mazot fiyatları 96 liraya gelmiş. Yani 60 lira olan mazot bugün litresi 96 lira. %60
0: artmış. 3 haneye yaklaştı.
1: Yani evet şeyi kaldırırlarsa ÖTV'de kademeli bir geçiş var. Biz normal olarak 106 lira falan olması lazım. 105-106 lira olması lazım şu anda. Bu ortamda esas %30 enflasyon bile çok da çok kötü değil.
0: Haluk Dinçer çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biliminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Alara'nın bıraktığı yerden akıllı paranın başladığı 15-15'e kadar son dakika kısmımız hiç boş durmadı. Şu anda Hassett'tan, Fed'den açıklamaları görüyorsunuz. Yeni yılda gelir etkisinin güçlü olmasını bekliyorum şeklinde, ama sarf ettiği cümleler sadece bundan ibaret değil, başka ifadeleri oldu. Ve akıllı para başlamadan önce de OPEC'ten son dakikalar geldi ki petrol konusu bu hafta açısından, özellikle dünden itibaren, haftanın başlangıcından itibaren yine radarımızda. Bugün itibariyle bir miktar Brent petrolün 107 doların üzerinden 105 doların altına doğru gerilediğini görüyoruz 15-15 itibariyle Türkiye saatiyle 13 Ekim'de. Ama OPEC'te bu konuya ilişkin küresel petrol talebinin 2026'da günlük 0,2 milyon varil artması bekleniyor ve 2027'de günlük 2,7 milyon varil artması bekleniyor şeklinde küresel petrol talebine ilişkin daha tahmin ediyorum ki raporda ifadeler kullandı. Hassett'tan da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bunları konuşuruz. Ana kısımda konuğumuz Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler olacak. İçeriye kısaca değineyim. 12.250 puandayız şu an. 100 puanlık kabaca bir barem var. Bugün de dün olduğu gibi günden kalanlar bende. Dün özellikle Mehmet Özdemir ile 17.45 yayını kapatırken zaten borsayı da beraber kapatmıştık. %1'e yakın düşüş vardı. Bugün de kabaca o dünkü düşüşünü geri alma eğiliminde Borsa İstanbul. 100 endeksli 60 milyar TL'lik bir hacim var. 2 gündür hacim düşük bu arada. Bunun altını çizelim. BIST 30 %1'in üzerinde yükseliyor. Bankacılık yine %1 yükselirken ulaştırma %0,20'ler 30'lar civarında yükseliyor. Sınav ise günün çirkin ördek yavrusu diyebiliriz. Çok kısıtlı da olsa düşüyor. Hassett'tan son dakikalar gelmeye devam ediyor. Fed enflasyonu kontrol altında tutacak. Ekonomide yıkıcı etki olmayacak şeklinde biraz daha sükuta çağrı yapar vaziyette. CDS'imiz bugün yükseldi. 2010 yıllık gösterge tahvil faizlerimiz Borsa İstanbul baskı altındayken dün düşmüştü. Olumlu Türk Park tahvilleri açısından, ama bugün onların da yönünü bir miktar yukarıya çevirdiğini görüyoruz. Küresel tarafta da altın pozitifte, gümüş negatifte şu an. Petrolden bahsetmiştim. Spot dolar endeksi 102'nin üzerinde kalmaya devam ediyor. ABD tahvil faizleri geriledi. 10 yıllıklar %5,20'nin altına geldi. KOSPI'de 2 gündür derin düşüşler var. Şu ana kadar piyasa ekranını kontrol etmeyenler için akıllı parada her zaman olduğu gibi hatırlatalım. Avrupa'da da pozitif görünüm endeksler bazında izlenmeye devam ediyor diyelim. 2 dakikalık kompakt bir özet sunduktan sonra gidelim şimdi araştırma masasına. Bloomberg KT araştırma analisti Elif Canseven'e.

0: Hoş geldin. Aslında içeride yine bizim odak noktamız uzun süredir olduğu gibi orta vadede diyelim belirli bir kısma dönük. Gündem merkezi çok belli ama uluslararası gelişmeler de dikkat çekici vaziyette ve raporlar da gelmeye devam ediyor. Bunlar olsa da olmasa da rutin olarak takvimde gördüğümüz bunlardan bir tanesi daha IMF'den geldi. Lakin sık sık üzerinde durduğumuz manşet konularla beraber detaylarda ki son günlerdeki haber akışlarını düşünecek olursak anlamlı uyarı ve tespitleri buna ilişkin ön almaları var IMF'in. Seni dinliyoruz, neler var notlarında?
1: Çağlar Bey, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bugün yine sabah saatlerinde biz teknoloji hisselerinin birazcık daha küresel piyasalara yansımalarını konuşuyorduk. IMF raporu da aslında büyüme ve enflasyon verilerinin yanı sıra birazcık daha buna dikkat çekiyor diyebiliriz. Sabah saatlerinde karşıladığımız IMF raporu. IMF'in yeni yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda aslında dünya ekonomisinin bu yıl %3 nokta büyümesi beklenirken enflasyon tarafının ise %4.27'ye kadar çıkmasını öngörüyor. Fakat önem verdiği iki önemli başlık daha var. Bunlar da yapay zeka ve siber güvenlik tarafı. Çünkü yapay zeka ve siber güvenlik biz sıkça üstüne basarak söylüyoruz ama son günlerde gündemimiz 2026'da ana gündemimiz oturmuş. Özellikle savaşla beraber ekonominin birazcık daha güçlü kalmasına, özellikle küresel hisse senedi piyasalarının bir miktar daha güçlü kalmasına değnek sağlayan noktalardan biri olmuş. IMF de tam bu noktaya aslında parmak basıyor diyebiliriz. IMF'e göre yapay zekanın ekonomiye etkisi şu anda harcama tarafı. Harcama tarafında, yani yapay zeka ekonomiyi daha verimli hale getirmekten çok devasa bir yatırım dalgası yaratıyor şu an ekonomiler üzerinde. Keza biz de bunlardan aslında yapay zeka şirketlerinin yaptığı yatırımlar üzerinden sıkça değiniyor olduk. Bunun yanında elektrik santralleri, veri merkezleri yatırımları önemli harcama alanlarından bir tanesi. Fakat IMF bunu pozitif bir harcama dengesi olarak görüyor ve bunun yansımalarını da aslında alt kalemlere baktığında oldukça dikkat çekici olduğuna dikkat çekiyor rapor kısmında. Çünkü raporun kazançlar kısmında özellikle bazı ülkelerin öne çıkması ana gündemlerden bir tanesi. Ve kazançlar tarafına baktığımızda net ihracat tarafında %62'sinin sadece iki ülkeden geldiğini söyleyebiliriz. Bunlar da aslında Tayvan ve Kore tarafı. Keza biz bunların piyasalara yansımalarında, küresel hisse senedi piyasaları üzerindeki yansımalarında sıkça konuşuyoruz. Özellikle TSMC tarafında, Tayvan tarafında ve Kospi özelinde eski Hynix ve Samsung tarafında sıkça üzerine bahsettiğimiz taraflar. İthalat tarafında ise %75'inin sadece iki ülkeden, Çin ve ABD'den geldiğini söylüyor ve 2024'ten bu yana yapılan yatırımlarında daha çok bu iki ülkede, yani yatırımların %57'den fazlasının ise daha çok bu iki ülkede toplandığını söylüyor IMF tarafı. Ve madalyonun öbür yüzüne bakmamız gerekirse teknoloji zinciri dışında kalanlar, yani enerjide ithal eden ülkeler de var ve bunların da bir miktar daha negatif yansıdığını bu tarafı IMF raporunda söylüyor. Peki IMF raporunda değindiği bir önemli nokta ise, yapay zekadan bu kadar bahsederken bu verimlilik gerçekten söylenildiği kadar var mı? Yapay zeka gerçekten bize bu kadar verimlilik sağlıyor mu? Bunun tabii ki de yine madalyonun iki yüzü olarak pozitif ve negatif katkıları var ama pozitif taraflarına bakılırsa müşteri hizmetlerine yapay zeka kullanılan çalışanların verimliliğinin %14-15 oranında artmış durumda. Fakat bu deneyimli çalışanlara bakıldığında bu kadar artıda olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü deneyimli çalışanlar tarafına bakıldığında ise yapay zeka işlerini %19 daha yavaş bitirdiğini söylüyor. Yapay zeka iyi olduğu işlerde gerçekten önemli bir ölçüde verimlilik artışı sağlarken oldukça iyi olmadığı, yani kullanıcıların gerçekten güvenmediği konularda yapay zekayı işlerini bırakması bir miktar daha o tarafta negatif katkı sunmasına sonuçlanıyor diyebiliriz. Makro düzeyde ise etkilerinin şimdilik sınırlı olduğuna değiniyor IMF tarafı. Çünkü o tarafta özellikle istihdam verilerine, ücret artışlarına ve çalışma saatlerine doğrudan bir etkilik, verimlilik artışına doğrudan bir etki yapmadığını en azından şu düzeyde söylüyor. Çünkü daha yapay zeka harcamalarının biz dönüşlerini hem piyasa verileri üzerinde görmedik hem de doğrudan hisse senetleri üzerinde görmedik. Bunların doğrudan şu an piyasalara yansımadığını ve makro verileri etkilemediğinden bahsediyor IMF. Ve bu tarafta baktığımızda ise özellikle işaretlere dikkat çekiyor IMF tarafı. Çünkü ABD üzerinde yaptığı revizyonlarla istihdamı aşağıya çekerken büyümeyi güçlü şekilde koruyor raporunun içinde. Buradan birazcık risk tarafına geçmek istiyorum. Çünkü bu kadar pozitif katkılarından bahsetmişken raporda tabii ki de risk tarafından da bahsediyor. Enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceğinden bahsediyor IMF tarafı. Çünkü bu yatırımlarla beraber enerji, arsa gibi yatırımların doğrudan harcamaya, yani talep hem de verimlilik tarafına baskı uyguluyor olması, bunu karşılama düzeyi henüz oturmamış ülkeler üzerinde fiyat artışlarına yol açarken, keza bunların çip fiyatları üzerinden sıklıkça konuşuyoruz. O tarafta enflasyonu tetikleyebileceğini, hızlı fiyat artışlarını tetikleyebileceğinden bahsediyor rapor içinde. Ve yapay zekaya bağlı ülkelerde, yapay zeka tedarik zincirine bağlı ülkelerde merkez bankalarının bir miktar daha sıkı para politikasına geçmesini doğru bulduğundan bahsediyor rapor içinde sıklıkla. Ve bu ülkeleri yukarı iten herhangi bir güç olmaması, enerji ve yapay zekanın ana unsuru olması burada riskli faktörlerden bir tanesi olduğuna değiniyor. Piyasalar, küresel piyasalara baktığımızda da bunun doğrudan yansımalarını görüyoruz. Çünkü yapay zeka hisselerine yatırım yapan yatırımcıların elleri bollaştıkça, yani tabiri caizse zenginleştikçe, yatırımların artıyor olması tüketimi tetikleyen ana unsurlardan bir tanesi oluyor aslında. Bunlar için de IMF bu belirsizliği iki taraflı değerlendirirken bunun için de 3 senaryo çalışıyor raporun içinde. Bu 3 senaryodan bir tanesi aslında yapay zeka yatırımlarının beklenenden güçlü geldiği ve verimliliklerin beklenenden güçlü döndüğü senaryo. Bu senaryoda piyasa mutlu, yatırımcılar mutlu. İkinci bir senaryoda ise talep güçlü ama Asya'nın buna yetişemediği senaryo. Bu senaryoda ise faiz baskılarının arttığını gözlemliyor IMF tarafı. Üçüncü ve en sert senaryoda ise bütün bu verimliliğin hiç gelmediği senaryo. Bu senaryoda ise yatırımların çöktüğü, borsaların %20'ye varan düşüşler kaydettiği, doların değer kaybettiği bir senaryo. IMF bu 3 senaryodan bahsederken aslında önemli bir ayrıma da orta vadede dikkat çekiyor. Bu da hangi ülkelerin bu dönüşme hazır olduğu. Aslında rejimizden bu noktada grafiğimizi rica edebiliriz. Çünkü bu grafikte hem IMF enerji ve yapay zekaya ne kadar hazırlar olarak ülkelere bakarken, enerjilerinin ne kadar fosil yakıttan karşılıyorlar, bir miktar da buna bakıyorlar. Çünkü burada hem fosil yakıta bağımlı olan ülkeler en kırılgan grup olurken, dünyanın en yoksul ülkelerinin çoğu da bu grupta olması önemli çıkarımlardan bir tanesi. IMF'e göre bu ülkelerin verimlilik ve büyüme ivmesinin yavaşlayacak ve gelişmiş ülkeler arasındaki gelir farkı da ciddi şekilde açılacak. Bundan sonraki süreçte bu noktada ne olacağını bir miktar daha izliyor olacağız. Özellikle yatırımların geri dönüşü olacak mı? Geri dönüşler nasıl olacak? Piyasa etkisi nasıl olacak? Ama bir diğer ana başlıksa siber güvenlik tarafı. Çünkü dün Fransa özelinde de gördük, sizinle de sabah saatlerinde bunu değerlendiriyor olduk. Fransa tarafında yaşanan olayın arkasından siber güvenlik konusu bu kadar gündemimize gelmişken, IMF raporunda da bunu doğrudan görüyor olmak, bunun yaratacağı riskleri doğrudan görüyor olmak, yani önemli bir çıktılardan bir tanesi oldu. Bu siber saldırıların altında IMF 3 başlıkta işliyor ve bu 3 başlıkta aslında birincisinin her şeyin giderek daha fazla dijitalleşmesine yoruyor. İkincisi ise çok fazla kurumun aynı teknoloji sağlayıcılara bağlı olmasının bir risk, önemli bir risk unsuru olduğunu söylüyor. Ve tek bir sağlayıcıda yaşanacak bir sorunun aynı anda birden fazla siber güvenliği tetiklemesi önemli çıktılardan bir tanesi oluyor. Ve üçüncü ve en önemli çıktılardan, siber güvenlik alanındaki üçüncü ve en önemli çıktılardan bir tanesi ise aslında bizim yapay zekadan bu kadar konuşurken, aslında bu yapay zeka sağlayıcıların geliştiği koşullarda siber güven, siber saldırıların daha hızlı ve daha kolay hale geliyor olması da IMF'in raporunun içinde bulunan önemli çıktılardan bir tanesi. IMF bu riski enerji krizine de bağlıyor birazcık. Enerji altyapısına yönelik yeni saldırılar, siber saldırılar ve aşırı hava koşulları savaşın yarattığı enerji şokunu daha da büyütebilecek seviyede olduğunu sayıyor ve karar organlarından siber tehditlere kadar giderek daha da büyüyen sistematik bir risk olduğunu söylüyor. Raporun çıktıları genel olarak bu şekilde. Bundan sonrası için ise finansal denetim otoritelerinin daha detaylı bir şekilde bu yatırımları incelemelerin, yatırımların altındaki siber güvenlik unsurlarını incelemelerini bir tavsiye olarak raporunun sonunda veriyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz Elif Cansever'e, bu Bloomberg ETH araştırma analisti, sunmuş olduğu notlar için.

Evet, OPEC HESED derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir son dakika var. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan şeklinde. Bu son dakikayı da siz değerli izleyicilerimize sunduktan sonra bir araya gidelim. Aranın ardından Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Göneşler ile hem Gedik Yatırım'ın sunmuş olduğu strateji raporunu bu yılı içeren ve önümüzdeki sürece ilişkin, bilhassa 2027'ye ilişkin görüşlerini içeren hem de IMF raporunu konuşacağız. Kaçırmayın.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıllı paranın ana kısmını araya gitmeden önce de söylediğim gibi Gedik Yatırım Baş Ekonomisi Serkan Gönençler bizlerle bugün. Serkan Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Sesinizi biraz daha yükseltebileceğimiz şekilde, ben çünkü çok az alabildim sesinizi. Yükselttiniz mi? Tamam. Rejimizle alakalıymış, kusura bakmayın. Ben araya gitmeden önce ipucunu vermiştim değerli izleyicilerimize. Taze, siz de o mesainin tahmin ediyorum yorgunluğundasınız. Önce bir fonlarla ilgili raporunuz vardı. Şimdi strateji raporunuz söz konusu. Raporu okuyunca da okuyanlar bilir. Sanki biraz kısa

vadede ABD seçimleri, ara seçimleri ufak bir siyasi ajanda gibi görünüyor ama tabii dünya da buna çok anlam yüklüyor. Ondan sonra uzun ya da orta vadede bir süreci piyasalar açısından

0: en azından kendi adıma fon raporu, bu strateji raporu derken bu sabah strateji raporunu yayınladık. Orada dediğin gibi evet yani orada evet dediğin gibi önceki varsayımlardan aslında sadece bizim değil tüm kurumlar için de geçerli bu. Önceki varsayımlardan farklılaşan bir durum oldu yıl içinde. O da hep savaş bir noktada sönümlenecek. Petrol fiyatları 70-80 dolar arasında dengelenecek senaryolara dayanıyordu tüm fiyatlamalar ve işte makro tahminler. Fakat hani Temmuz'da bir Haziran ayında bir ara tabii bu 70 dolarları gördük. Fakat sonrasında devam eden çatışma ortamı petrol fiyatları 100 dolar üzerinde 100 dolar civarında kalmaya devam ediyor. Yani şu durumda açıkçası bizim de baz senaryo artık Kasım seçimlerine hani Kasım ara seçimlerine kadar Amerika'daki bu şeyin devam edeceği uzlaşmazlık durumunun arz kesintilerine devam edeceği petrol fiyatlarında 90 yani 100 dolar civarında kalmaya devam etmesi. Yani aslında Hürmüz'de evet kesintiler devam ediyor da yani Orta Doğu üzerinden alternatif rotaların kullanılmasıyla aslında savaş öncesi seviye %80'e kadar ulaştı Orta Doğu'dan sevkiyat alternatif rotalardan ama bunun sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler devam ettiği için işte Kızıldeniz üzerinden Husilerin saldırıları, rafinere saldırılar bir yandan da işte oradan Kızıldeniz üzerinden akışlar da kesintiyor. Yani petrol fiyatlarını bu yukarıda tutuyor aslında. Dolayısıyla hani bas senaryo bu. Fakat hani burada biz birkaç hususu öne çıkarmak istiyorum. Önümüzdeki dönemde hem bizim makro görünümü hem de küresel makro görünümü. Yani küresel taraf biraz daha açıkçası etkili olacak bizim makro görünümü için. Orada da tahvil faizleri önemli. Onun da önemli belirleyicilerinden biri tabii ki petrol fiyatı olacak. Onun da belirleyicilerinden biri Amerikan seçimleri olacak. Yani orada hani anketler Trump'ın ya da Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ni kaybedeceğini şu anda bize söylüyor. Senato'yu kaybetme ihtimalinin de oldukça yükseldiğini söylüyor. Yani bir bölünmüş kongreye doğru giden bir süreç var. Ama hani bu küresel görünüm için daha olumlu bir arka plan sunabilir. Neden? Hani bölünmüş kongre en azından hani bir Cumhuriyetçinin zayıflayacağı için ya Trump'ın hani bir savaş, tabii sönümlenme, petrol fiyatlarının 100 doların altına 80-90 dolara oturması için bir alan açabilir. Bu da tahvil faizleri şu anda aslında bizim ana hani 5.30'lar civarındaki 10 yıllık Amerikan faizlerinin de belki bir 5'e doğru dönmesi için alan sağlayabilir. Yani bu çerçeve üzerine aslında baz senaryomuzu oturtuyoruz biz. Yani bunun aksi çünkü savaşın uzaması ve IMF de bunlara açıkçası yer vermiş. Hani savaşın uzaması demek tamponların da işte stokların kullanılması, tedarik zincirlerinin kaydırılması bunlar da tükeneceği için yani 120-130 dolarlardan bahsetmişim IMF. Yani buralara gitmesi demek tahvil faizlerin daha da örneğin 10 yıllık Amerikan için 5,5-6'lara gitmesi demek yani bu kötü bir senaryo olur. Yani sadece enflasyonist etkisi değil burada büyüme üzerindeki olumsuz etkisi yüzünden stagflasyon daha sık konuşacağımız Amerika'da büyümenin daha aynı duruşa geçeceği hem tüketimi olumsuz etkileyeceği için yüksek faizler hem de yapay zeka yatırımlarını sürdürmek faizlerden de enerji darboğazı varken mümkün olmayacağı için büyümenin de aynı düşüre geçeceği bir olumsuz senaryo işaret eder. Yani savaşın uzaması. Dolayısıyla tekrar baz senaryoya dönersek buradan Amerikan seçimlerinden sonra bir bölünmüş kongre artan bölünmüş kongre ihtimaliyle savaşın sönümlendiği petrol fiyatları 80-90 dolar civarında dengelendiği bir çerçeve çiziyoruz. Bu çerçevede IMF'nin son yani yeni yayınlanan Dünya Ekonomik Gönüllü raporunda da işaret ettiği üzere bu senaryoda yine yapay zeka yatırımlarının desteğiyle %3 civarında bir küresel büyüme olumlu bir arka plan sunabilir. Buradan yine şeye geçebiliriz istersen. Sen burada sormak istediğin bir şey var mı bilmiyorum ama
1: Yani
0: buradan yine
1: küresel tarafa
0: Türkiye'ye
1: devam edebiliriz aslında Serkan Bey ama Türkiye ekonomisine dair raporun içinde yine değerli izleyicilerimizin tahminimce duyunca ilgilerini çekecek ifadeleriniz var. Ki aslında özellikle enflasyon konusunda dışarıdan bağımsız kalabilen bir ülke neredeyse yok. Hele hele bizim

0: gibi ekonomileri düşünecek olursak. Burada da bizim bir Merkez Bankası ve son gelen enflasyon rakamının düzeyi açısından önümüzdeki sürece ilişkin bir miktar fikrimiz var ama ABD ara seçimleri bu konulardan kaynaklı bizi de direkt bağlayıcı. İsterseniz bir dünya ile ilgili girizgah yaptık, Türkiye'den de bahsedelim arzu ederseniz.
1: Evet, bizim enerji bağımlılığımız nedeniyle enflasyon doğrudan küresel gelişmelere bağlı. O yüzden açıdan şey yaptım. Yani %120 dolarlarda devam etmesi hem yani büyümeyi o görünüm açısından hem de enflasyonumuza etkisi açısından dolayısıyla olumsuz bir arka plan sonra ama hani Amerikan seçimleri sonuçlarının miktar petrol fiyatlarında gerilemeyi sağlayacağını düşünüyoruz ve bu çerçeveyi oturtuyoruz. Evet, Eylül enflasyonu Ekim'de bir faiz indirimi için önünü açtı Merkez Bankası'nın. Orada olumlu bir rakam geldi ama hala sene sonu için 30 civarında daha 30'un bir miktar üzerinde de olabilir. Bir enflasyon gelebilir. Ama hani 80-90 dolara gerilediği, oralarda dengelendiği bir senaryoda, hani 2027 için konuşuyorum. 2027 ilk yarısında özellikle bir baz etkisi oluşacak enflasyonda. Hani 24-25'lere doğru bir 2027 ilk yarısı için bir enflasyonda düşüş olabilir. Bu da hani 2026 sonundaki bu iki toplantı için ılımlı faiz indirimlerinden sonra daha hızlı bir faiz indirimi için alan açabilir. Dolayısıyla petrol fiyatları bu açıdan önemli. Tabii bir yandan da küresel tahvil faizlerinin gerilemesi yine gelişmekte olan ülkelere akımlar için yine olması gereken bir ana şartlardan biri. Bunun dışında hani aktarabileceğim aslında burada kur stratejisi önemli. Orada da kur stratejisi aynı şekilde sürmeye devam edecektir. Orada kur savunması devam edecek gibi gözüküyor. Orada da yani Mehmet Şimşek'in yakın zamanda yaptığı bir açıklama vardı. Onu ben önemli buluyorum. Serbest kura geçmek için henüz erken gibi bir açıklaması vardı. Yani bu tek haneli enflasyonu görmemiz gerekiyordu. Yani bu açıdan şu açıdan önemli. En yetkili ağızdan aslında kontrollü kur rejiminde olduğu teyit edilmiş oluyor. Yani çünkü resmi söylem böyle değildir. Resmi söylem özellikle Merkez Bankası'nın resmi söylemi. Yani biz kontrollü kur uygulamıyoruz, uyguladığımız para politikasının doğal sonucu olarak kur böyle gidiyor gibidir. Resmi söylem vardı, bunun değiştiğini görüyoruz. Yani bir kontrollü kur uygulanıyor ve enflasyon tek haneye düşene kadar da bunu devam ettireceğiz diye. Mehmet Şimşek'in en yetkili ağzından, ekonominin en yetkili ağzından teyit edilmiş oluyor. Dolayısıyla yani en azından seçimlere kadar bu strateji devam edecektir. Bu rezerv tarafı da orada destek. Son dönem miktar geriledi rezervlerimiz tabii. Biraz altın fiyatlarındaki gerileme de kaynaklı. Ama halen sene şeye göre baktığımızda hani 50 milyar dolarlık Mart'taki satıştan sonra 30 milyar dolarlık geri alındı. Hani orada halen dolayısıyla destekleyici bir alan var yani Merkez Bankası için. Yani kuru savunmak için orada rezervleri yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Büyüme tarafı miktar zaten bir hani fon bu fon gelişmelerinin ya da nakde ulaşmanın zorluğun tüketimi olumsuz etkileyebileceği bir durumdan bahsedilebilir ama zaten büyüme tarafı, iç talep tarafı da bir zayıflama görüyoruz biz. 4-5 aydır özellikle bunun artan bir hızda işte kredi kartı harcamalarına baktığımızda, vergi gelirlerine baktığımızda, tüketim malı ithalatına baktığımızda veya dayanıklı mal satışlarına, otomobil, beyaz eşya bunlara baktığımızda bir yavaşlama var zaten. Bu nakde ulaşımdaki zorluklar ve fon piyasasındaki gelişmeyle ilişkin o da bir miktar tüketimi baskılayacaktır. Dolayısıyla onun yılın ikinci yarısında da 2,5 lira mertebesinde bir büyümeyle yılı da 2,5 civarında bir büyümeyle tamamlayabileceğimizi görüyorum. Bu ikinci gelecek yılın ilk yarısı da sarkacaktır büyümede yavaşlama. Hani 2028 seçim için, 2028 telaffuz edildiği için biz de baz olarak 2028 Nisan ayını baz alıyoruz. Ama hani bunun gelecek yılın sonlarından, son çeyreğinde itibaren bunun bir büyüme ivme vermesi de olacaktır. Yani sınırlı mali ve parasal genişleme ama daha fazla büyümeye olumlu etkisi hani seçim takviminin. Seçimin öncesi bir büyümeyi talebi öne çekme eğilimi oluyor insanlarda. Yani bu hem reel sektör için geçerli hem hane halkı için geçerli, hane halkı talebini öne çekiyor, reel sektör yatırımlarını öne çekiyor. Ve bu eğilimin gelecek yılın ikinci yarısında, özellikle de son çeyreğinde büyümeyi desteklemesini bekliyorum.
0: Serkan Bey, isterseniz Türkiye'ye faslını açmışken biraz Borsa İstanbul'dan da bahsedin. Özellikle Borsa İstanbul'da fonla ilgili konuları takiben belki kısa vadede herkes bu yılın sonuna kadar acaba bir düzeltme olumlu anlamda olursa nereye kadar gidebileceğini düşünüyor ama siz biraz önce seçim takvimi böyle söylendiği için biz de bunu baz alıyoruz dediniz. Biraz da 2027'ye ilişkinde beklentiniz en azından benim gördüğüm kadarıyla çarpıcı. Burada bilhassa fon meselesiyle ilgili konu normal piyasa dinamiklerinin dışında gelişen bir unsurdan kaynaklı ama bunun olmadığı dönemde özellikle büyük hisse senetlerini ya da şöyle bir Borsa İstanbul'dan şirket say denince akla gelenlerin dışında yan kağıtlar diye tabir edilen şirketlerin performansına öne çıktığı süreçler de olmuştu. Bununla ilgili bir öngörünüz var gördüğüm kadarıyla.
1: Ya evet, aslında raporumuzun başlığı da direkt mesajı veriyor bence. Kaliteye geçiş diye koyduk. 2027'yi beklerken kaliteye geçiş. Dolayısıyla hani bu BIST 30 BIST 50'ye doğru bir kayış. Özellikle bu SPK rehber düzenlemeleri ve son dönemdeki sert geri çekilmeler de değerleme açısından aslında burada destek verecektir. Çok olumlu çarpanlara, cazip çarpanlara geldi birçok hisse. Aslında BIST 30, BIST 50 diyor ama BIST yani en likit diyebiliriz. BIST 10 artı banka diye baktığınızda da orada biz asıl fırsattan orada olabileceğini düşünüyoruz. Orada hani bir relatif baktığımızda da aslında MSCI'ye karşı bir ciddi dezavantaj. Yani orada çok istatistiksel olarak da baktığınızda onlar da ciddi sanki bir tepki zamanı yaklaşıyor gibi bir durum var. Dolayısıyla hani burada şimdiye kadar geri kalmış özellikle hani banka. Bu tabii Merkez Bankası'ndaki faiz indirim beklentilerinizle de doğrudan ilişkili. Bu beklentilere bağlı olarak hani daha bankalar, aracı kurum, holdingler bunlar daha öne çıkabilir önümüzdeki dönemde diye görüyoruz. Ama hani başlıkta tekrar başlığımızı hatırlasak kaliteye geçiş önümüzdeki dönemin ana temalarından biri olacak diye görüyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Güneştaş bizlerle birlikteydi. Akıllı Para'da Serkan Bey'le strateji raporunu, onun vermiş olduğu IMF raporuna ilişkin referanslarla konuştuk. Ve programın sonunda da IMF'in yapay zeka yatırımlarının desteğiyle küresel büyümenin gelecek yıl hızlanmasına ilişkin değerlendirmesinin detaylarıyla koyacağız. Gün içerisinde de 17.45 ve 18.15'te tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. Hoşçakalın.
2: El Niño'nun tetiklediği aşırı hava olayları, emtia piyasalarında daha fazla aksamaya yol açarak arz baskılarını artırabilir. Dayanıklılığın ikinci engeli büyümenin yapısı, yatırım ve ticarette gelen yapay zeka patlaması küresel büyümenin itici gücü oldu. Ancak yapay zeka tedarik zincirlerinin birkaç ülke, sektör ve firmada yoğunlaşması potansiyel darboğazlar yaratıyor. Dahası piyasa değeri düzeltmesi ve yapay zekanın siber güvenliğe yönelik tehditleri büyümeyi baskılayabilir ve finansal istikrar riskleri ekleyebilir. Dayanıklılığın önündeki üçüncü engel ise mali niteliktedir. Yüksek borçlanma maliyetleri ve faiz ödemeleri diğer alanlardaki kritik harcamaları kısıtlayabilir ve gelecekteki şoklar için mali tamponları azaltabilir.
3: Yani elimizde Tayland ve tamponların yeniden inşası, Çin ve Güney Kore var.
2: Teşekkürler. Sorularınızda birkaç ülke olduğu için bölgeye genel bir bakışla başlayayım. Genel olarak bu en çok büyüyen bölge. Bölgedeki birçok ülke için yukarı yönlü revizyonlarımız var ve burada da benzer hikayeler söz konusu. Ancak Asya'da yapay zeka bileşeni çok ama çok güçlü. Yani bu bölge enerji ve diğer emtiaların net ithalatçısı olmasına rağmen inanılmaz derecede dirençli kaldı. Yapay zeka patlaması emtia piyasalarından gelen zayıflıkları veya karşıdan esen rüzgarları fazlasıyla telafi etti. Elimizde Çin ve Hindistan var. Bunlar büyümenin büyük motorları. Burada Çin için büyüme tahmini önemli ölçüde yukarı çekildi. Pardon, Hindistan için. Hindistan'ın bu yıl ve gelecek yıl %7 büyümesini bekliyoruz. Çin'in bu yılki büyümesinin %4,5, gelecek yıl ise %4 olması öngörülüyor. Ardından yapay zeka tedarik zincirine çok iyi entegre olmuş bir grup ülke var ve bunlar önemli yukarı yönlü revizyonlar gördü. Özellikle burada Kore, Singapur, Vietnam, Malezya ve bir dereceye kadar Tayland, yani bu ülkelerde biliyorsunuz yapay zeka bu güçlü performansın ve yukarı yönlü tahmin revizyonlarının büyük bir itici gücü oldu.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Merkezi'niz. Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Değerlendirmeye çalışacağız. Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ilişkisini ve ilgisini bir miktar değerlendireceğiz. Sonrasındaysa ekonomist İsmet Gergerli ile birlikte son dönemde yaşanan gelişmelerin makroekonomiye çerçevesini, bankacılık sistemine, sermaye piyasasına yansımalarını birlikte değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Ama önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca bunlara bakarak başlayacağız. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in günlük ham petrol üretimi Eylül'de önceki aya göre 920 bin varil artarak 25 milyon varilin üstüne çıktı. Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 180 bin varil artması, gelecek yılda günlük 2.7 milyon varil artış kaydetmesi öngörülüyor. Amerikan bankaları JP Morgan Chase, Goldman Sachs ve Wells Fargo 2026 yılı 3. çeyrek bilançolarını açıkladı. JP Morgan'ın hisse başına net karı 5.92 dolarlık beklentiye karşı 5.57 dolar oldu. Goldman Sachs'ın hisse başı net karı 12 dolar 82 centlik beklentiye karşı 17 dolar olarak gerçekleşti. Wells Fargo'nun hisse başına net karı ise beklentilere paralel şekilde 1 dolar 87 cent olarak gerçekleşti. Uluslararası Para Fonu IMF, Türkiye ekonomisi için 2026 büyüme tahminini %2.9'dan 2.7'ye düşürürken 2027'de %3.6 büyüme beklediğini kaydetti. IMF, küresel ekonomik büyüme tahminini de bu yıl için %3'ten 3.1'e çıkardı. Raporda küresel ekonominin dayanıklılığını yeniden ortaya koyduğu, ancak bu dayanıklılığın ülkeler arasında eşit dağılmadığı belirtildi. Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, uzun vadeli Amerikan tahvili getirilerindeki sıçramanın daha sıkı bir para politikasının yapması gereken işin bir kısmını üstlendiğini belirtti. Waller, yükselen getirilerin konut ve otomotiv gibi faize duyarlı sektörleri etkileyeceğini söyledi. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasına karşılık Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gemilere yönelik saldırıları savaşın başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yalnızca dün 6 gemi saldırıya vurarken 5-12 Ekim döneminde en az 14 saldırı girişimi ve engelleme vakası kaydedildi.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde paylaştık. Hızlıca şimdi geçelim rakamlara, neler söylüyor bakalım. Borsa İstanbul'da bugün yukarı yönlü hareket var. An itibariyle bankacılık endeksi daha ön planda ama genel olarak BIST 30 hisselerine yayılmış da diyebiliriz yukarı yönlü ivmeye. An itibariyle 12.225 puan seviyesinde %0.6'lık primle seans devam ediyor. Endekse puan olarak en büyük katkıyı BİM ve Aselsan vermeye devam ediyor. BİM'deki getiri %3 civarında ve endeks

seviyesi tek başına 30 puanın üzerine yukarı taşıyor. Aselsan 22 puan, Tüpraş 10 puan derken 74 puan artıda olan endeksin kabaca zaten 60-65 puanı bu 3 hisse üzerinden geliyor diyebiliriz. Kurlarda 49 lira 36 kuruşluk bir dolar TL, 55 lira 29 kuruşluk bir euro TL fiyatlaması var. Euro dolar çaprazı biraz yukarı kaydı. 1.11.90'lara doğru geldik. Sabah 1.11.70'ler civarındaydık. Dolar endeksi de hafif aşağı geliyor. 102.22'lere doğru geri çekilme var. Amerikan 10 yıllıkları 5.20'lere doğru gevşedi. Aslında risk iştahının nispeten biraz daha yüksek kalmaya devam etmesi biraz da bundan geliyor diyebiliriz. Avrupa borsaları da şu anda primli devam ediyor seansa. Sabahki kadar sert değil ama şu dakikalarda Stoxx 600 endeksini %0.2 kadar yukarıda görüyoruz. Ana itkiyi Londra'dan FTSE'den aldığını aktarmak suretiyle. Amerikan vadelilerine baktığımızda çipçiler üzerindeki baskı daha hakim. Dolayısıyla Nasdaq vadelileri %0.8 kadar aşağıda görünüyor. Tam tersine Dow Jones vadelileri de gelen bankacılık bilançolarının katkısıyla %0.8 kadar artıda. Dolayısıyla ikisi arasındaki ayrımı daha net olarak çip banka üzerinden okumak mümkün gibi duruyor. Vadeli piyasalar üzerinde seans başladıktan sonra diğer detaylara da bakarız. Emtia piyasasına bakınca şu anda Brent petrolde 104 dolar 89 sent görüyoruz. Bir 2 dolara yaklaşıyor şu anda geri çekilme ama hala tabii yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Petrol fiyatı Amerikan tipi ham petrolde 93 doların altına sarktı. Şu anda 92 dolar 90 sent bir fiyatlama var. Orada da %0.9 kadar geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Tabii vadeden vadeye değişiyor fiyatlamalar, onu da söylemiş olalım. Altına bakıncaysa 4175 dolardayız. Aslında sabah saatlerinde 4200 dolara biraz daha yaklaşan bir fiyatlama vardı. Şu anda onun bir kısmının geri verildiğini, zirvesinden bir 5-6 dolar kadar geri geldiğini gözlemliyoruz spot altının ons fiyatının. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra gidelim şimdi araştırma masasına. Mehmet Özdemir bizi bekliyor banka bilançoları için. Yatırım

0: Mehmet Özdemir ile birlikteyiz. Mehmet, az önce haber başlıklarında da aktardık. 4 büyük Amerikan bankasından bilançolar geldi. Bilançolara baktığımız zaman özellikle Citi'de ve Goldman'da beklentilerin oldukça üzerine taşmış bir beklenti, bir rakam ve gerçekleşme olduğunu gözlemliyoruz. Wells Fargo hemen hemen beklentiler çerçevesinde gibi ama JP Morgan'ın bir miktar beklentilerin altında kaldığını gördük. Şu anda tabii hisse bazında farklılaşmalar vadeli piyasada kendini gösteriyor ama hangisinin karı nereden sapmış ya da nereden gelmiş, biraz detaylı analiz yapabiliriz.
1: Vadeli piyasalardaki şu anda Dow Jones'un yukarı doğru seyrini bir miktar daha özellikle işleme alacak olursak, o tarafta bankalarda belki Goldman Sachs önderliğinde ciddi bir yükseliş hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Belki biraz daha Wells Fargo'nun şu anda özellikle seans öncesi işlemlerde tek kayıp bilançosunu açıklayan banka olduğunu söylemek mümkün. Detaylara geldiğimizde aslında bu çeyrekte hali hazırda bir önceki çeyrekte görülen hem hisse senedi karlarının hem de faiz gelirlerinin buradan biraz daha dönüş sergilemesi büyüklük açısından bekleniyordu. O beklentilerin de gerçekleştiğini söyleyebiliriz. JP Morgan'la başlayacak olursak aslında şöyle bir genel gelirlere baktığımız zaman grafiğimizde de gözüküyor. JP Morgan'da belki de bu çeyrekte vurgulanması gereken kısım bankaların ayrışmakla birlikte sabit getirili menkul kıymetler tarafında analist beklentilerinin altında kalan performansı ve hatta bazı bankalarda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre minimalde olsa düşüşler görmemiz. JP Morgan'da bunu gördük. 2 yıldan fazla sürenin en yüksek sabit getirili menkul kıymetler çerçevesinde ilk defa geri çekildiğini gördük bu tarafta. %4 civarında geriledi sabit getirili menkul kıymetler işlemler gelirleri. Dolayısıyla toplam işlem gelirlerinin de beklentilerinin altında gelmesini sağladı. 10.5 milyar dolar civarında bir beklenti varken JP Morgan tarafında biz 10.3 milyar dolarlık bir gerçekleşme gördük. Hisse gelirlerine baktığımız zaman orada traderlar iyi iş çıkarmaya devam ediyor ve piyasa hareketliliğini özellikle bunu avantaja çevirmeyi gayet başarmış gibi gözüküyor. %49. Yıllık bazda orada bir artış var ve 4,95 milyar dolara yükselmiş durumda hisse senedi gelirleri. En iyi üçüncü çeyreğini yaşadığını söyleyebiliriz JP Morgan tarafının. Hemen şöyle bir çeyreklik giderlere baktığımız zaman o taraftan

biraz daha beklentilerin üzerinde, 27 milyar doların da üzerinde geliyor. Net faiz gelirlerine baktığımız zaman ise o da beklentilerin üzerinde, 27 milyar dolarlar çerçevesinde. Dolayısıyla burada hisse başı karının biz beklentilerin altında kalan bir performansını görsek de özellikle öz kaynak karlılığı noktasında JP Morgan bu çeyrekte gerçekleştirdiği %17 ile birlikte öz kaynak getirisini bir miktar daha hala yüksek çifthanelerde tutmaya devam ediyor. Belki de hisse senedi getirisi deyince bu alanın şampiyonu diyebileceğimiz Goldman Sachs'a bakabiliriz ki özellikle buna istinaden ekstra bir grafik hazırladık. Goldman Sachs'ın bir önceki çeyrekte tüm bankaların herhangi bir çeyrek üzerinde elde etmiş olduğu hisse senedi gelirleri ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe gelirken bir miktar kısılıyor ama hala bankalar içerisinde en iyi olmaya devam ediyor. Bu tarafta bir önceki çeyrekte 7,4 milyar dolarlık gerçekleşme 6,4 milyar dolara düşüyor hisse senedi çerçevesinde. Beklentilerin de üzerinde bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz Goldman Sachs'ın. Aynı zamanda da diğer taraftan zaten bu tarafta sabit getirili menkul kıymetler tarafı da CEO David Solomon'un da açıklamış olduğu yatay seyrini özellikle çeyrekten çeyreğe bir miktar daha gerilemekle birlikte bunu biraz daha analistlerin beklentileri dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer taraftan ise Citigroup. Biz bankanın 3. çeyrekte ki bu yıla aslında birazcık iş kesintileri ve teknoloji yatırımlarını arttırmasıyla birlikte maliyet kontrolünü o tarafta yakından takip ediyorduk ve yılın başından bu yana %13 getiriyle bankalar içerisinde en yüksek getiriye sahip banka Citigroup. Burada bu tarafta da 2,85 dolar civarında bir hisse başı kar gerçekleşmesi gördük. 2,65 doları aştı. Belki Citigroup açısından şunu da söyleyebiliriz ki burada özellikle sabit getirili menkul kıymetlerde diğer bankaların aksine orada beklentilerin de üzerinde yaklaşık son 10 yılın en iyi 3. çeyrek performansını sundu. Ve şöyle bir baktığımız zaman tahvil, döviz ve emtia işlemleri masasında biz 4,3 milyar dolar beklentilerin aşıldığı ve 4,4 milyar dolarlık bir gelir sunulduğunu o tarafta gördük. Şunu da unutmamak lazım ki özellikle sabit getirili menkul kıymetler piyasasında Citigroup dünyanın en büyük ikinci piyasasına sahip. Diğer taraftan Wells Fargo'ya baktığımız zaman ise oradaki kredi büyümesi bir miktar daha sağlıklı seyretmeye ve özellikle hane halkı tüketici güveni dip seviyelerdeyken kredi oranları bir miktar daha sağlıklı kalmaya devam ediyor. Orası beklentilere paralel gelen bir hisse başı kar performansı sergiledi ve belki de şu anda 4 büyük banka içerisinde seans öncesinde düşen tek banka diyebiliriz.

0: Araştırma notları ile birlikte Finans Merkezi'nin ilk bölümünde de noktalamış olduk. Kısa bir aramız var, sonra ikinci bölümle yeniden karşınızdayız.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşımız Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun yaptığı bir röportajı aktaracağız sizlere. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun Bloomberg VT'ye yaptığı özel açıklamalar var. Dünyada yatırım yapmanın gittikçe zorlaştığı bir dönemden geçtiğimizi ifade ediyor Dağlıoğlu ve Türkiye'ye gelen yatırımlarda pandemi sonrasındaki eğilimin devam ettiğini aktarıyor. Bu röportajı aktarıyoruz şimdi sizlere.
2: Burak Bey merhabalar, Londra'ya hoş geldiniz öncelikle. Öncelikle aslında yabancı yatırım ortamından bahsetmek istiyorum. Çünkü şu anda küresel açıdan oldukça zor bir dönemden geçiyoruz. Bir yanda jeopolitik riskler artıyor, diğer tarafta yatırım kararları almak giderek daha zor hale geliyor. Bu dönem özellikle Türkiye'ye yabancı yatırımları nasıl etkiliyor? Bu seneyi nasıl kapatacağız?
3: Evet, teşekkürler Ceren Hanım. Hoş bulduk Londra'ya. Evet, sizin de tarif ettiğiniz gibi dünyada aslında zor bir ortamdan bahsediyoruz. Özellikle bizim coğrafyamıza yakın Hürmüz'deki jeopolitik gelişmeler birçok uluslararası yatırımcının karar verme süreçlerini maalesef negatif olarak etkiledi. Ve yakın zamanda özellikle Amerika'daki faiz arttırımı gibi gelişmelerle de o finansal taraftaki hem artan o risk algısıyla hem de finansal taraftaki göstergelerin yatırımcı aleyhine gelişmesiyle dünyada yatırımların birazcık daha zor olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ülkemizin tabii bazı açılardan avantajı var. Yani bu coğrafya açısından biraz daha böyle istikrar sağlayan, pazar erişimi sağlayan, öngörülebilirlik sağlayan bir ülke olmasının bir avantajı olabiliyor. Ama şunu görüyoruz, dünyadaki yatırımların daraldığı bir ortamda hiçbir ülke buna karşı savunma sağlayamıyor. Aslında bütün herkeste bir kırılganlık oluşturan bir durum oluşturabiliyor. Yine baktığımız zaman bu yıl bize gelen yatırımlarda pandemi sonrasındaki dönemdeki trendlerin devam ettiğini görüyoruz. İmalat sanayine gelen yatırımlarımız var. Yine teknoloji ekosistemine gelen yatırımlarımız var. Bizim tek sektör sınıflandırmamızda onları birazcık daha toptan ve perakende ticaret diye görüyor. Yine gelen ülke kaynaklarına baktığımız zaman özellikle Almanya, Hollanda, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri

0: gibi listeyle gidiyor. Son dönemde aslında yine böyle aynı trendlerin devam ettiğini görüyoruz. Avrupa, Amerika ve Asya'daki bazı ülkelerden yatırımların geldiğini görüyoruz. Önümüzdeki bu yıl önemli bir trendde önemli satın alma birleşmeler oldu büyük ölçekli biliyorsunuz. Bunların bir kısmının işlemleri tamamlandı. Bir kısmı önümüzdeki aylarda tamamlanacak. Yani bu yılın devamında bu işlemlerin, satın alma birleşmelerin, bazı yeni projelerin, yeni yatırımların da duyurulduğunu, hayata geçtiğini görüyor olacağız.
1: Peki 2027'yi nasıl görüyorsunuz? Özellikle 2027 yılı için hangi sektörler öne çıkıyor yabancı yatırımlar cephesinde?
0: Şimdi biraz önce başlarken biraz bu dünyadaki öngörülemez durumdan bahsettik. Tabii 2027 de öyle çok hani şu andan öngörebildiğimiz bir ortam değil. Yani dünyadaki jeopolitik gelişmelerin gidişatına bağlı olarak bu yatırım hacminin artacağı veya daralacağı bir ortamdan bahsediyoruz. Ama bu bahsettiğimiz sektör trendleri birazcık da aslında uzun dönemli dinamiklerden oluşuyor. O yüzden yani bu pandemi sonrasındaki trende atıf yaptık. Yani bu böyle aylık değişecek bir trend değil veya hemen bir yılda değişecek bir trend değil. Bizim öngördüğümüz Türkiye'nin bu dünyadaki tedarik zincirlerindeki rolünde daha ileriye gitme, daha üst zincirin daha üst halkalarındaki daha katma değerli alanlara odaklanma ve dünya ticaretinden daha fazla pay alma stratejisi var biliyorsunuz. Yatırımlar da aslında bu bağlamda. Yani o imalat sanayine gelen yatırımlar, yeni yatırımlar, genişleme yatırımları, lojistik alanına gelen yatırımlar bizim bu rolümüzü güçlendiren yatırımlar aslında. Bir diğer trend de her zaman ifade ettiğimiz gibi o teknoloji girişimciliğine yapılan yatırımlar. Bunun da inşallah önümüzdeki dönemde bazı teknoloji girişimlerimizin o büyük yatırım turlarını da duymaya devam edeceğiz. Bu dinamiklerle beraber yani o tedarik zincirinden daha fazla pay alma ve teknoloji ekosisteminde daha aktif bir oyuncu olma temalarının çerçevesinde yatırımları görüyor olacağız inşallah.
1: Burada bir hedef var mı yatırım hacmi cephesinde ulaşmayı hedeflediğimiz?
0: Hedefimiz bizim o dünyadaki toplam yatırım pastasından aldığımız payı böyle %1,5'lara getirmek her zaman ifade ettiğimiz böyle temel bizim kalkınma planında bize verilmiş olan yani ülkemize aslında verilmiş olan bir hedef. Biz de kurum olarak bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz.
1: Bir de son olarak Powerhouse programından bahsetmek istiyorum. Çünkü Nisan ayında program duyurulmuştu. Evet, Londra ziyaretiniz kapsamında da bu konuya ilişkin görüşmeleriniz oldu mu ve özellikle bu program Türkiye'ye gelecek yatırımları nasıl etkileyecek? Ne gibi fırsatlar sunuyor?
0: Teşekkür ederiz. Zaten Londra'ya geliş amacımız da bu program kapsamında ve hatta aslında bizim Haziran ayından bu yana bütün yaptığımız tanıtım turları, roadshow dediğimiz bu yeni ajandayı aslında bütün dünyadaki paydaşlara, yatırımcılara anlatmak. Tabii büyük bir medya kampanyası da yapılmış oldu. Gazeteciler dahil olmak üzere birçok mecrada bunu anlattık. Ama uluslararası yatırımcının gündemi çok yoğun. Hem her ülkenin bazı teşvik programları oluyor. Hem de dünyadaki bu jeopolitik gelişmeler, finansal ortamdaki gelişmeler yatırımcının böyle birazcık dikkatini dağıtabiliyor. Biz o yüzden özellikle Türkiye'ye ilgisi olduğunu bildiğimiz, Türkiye'de hali hazırda iş ilişkileri olan, hali hazırda yatırımlı olan yatırımcılara tek tek giderek veya onları böyle bir yuvarlak masalar etrafında toplayarak bu yeni vizyonu anlatıyoruz. Yeni vizyonun da ne anlama geldiğini biraz biz şöyle özetliyoruz aslında. Yani Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgesel bir merkez oldu. Bölgesel ihracat merkezi, lojistik merkezi, Ar-Ge merkezi, bütün uluslararası şirketlerin bölgesel yönetim merkezleriyle gerçekten bu rolü herkesin kabul ettiği bir durumda. Biz öncelikle bu alandaki rekabetçiliğimizi arttırmak istiyoruz. Bu rolümüzü güçlendirmek istiyoruz. Ve önümüzdeki 10 yıllarda da ülkemizin global bir ekonomik güç merkezi olacağına, yani o İngilizcesinde global economic powerhouse dediğimiz bir ülke olacağına inanıyoruz. Bu teşvikler de aslında bu yolda atılan adımlardan biri. Daha önümüzdeki dönemlerde farklı enstrümanlar da, farklı politikalar da gelebilir. Burada özellikle uluslararası şirketlerin ilgisini çekebilecek bazı başlıklar var. Mesela nitelikli hizmet merkezleri diye ifade ettiğimiz, dünyada da bu Global Business Unit veya Shared Service Center diye geçen konsept. Bu bizim için önemli yeni bir aslında enstrüman olmuş oldu. Yine özellikle fon yöneticilerinin, aile ofislerinin veya yüksek varlıklı insanların dikkatini çekeceğini düşündüğümüz bu non-dom programı dediğimiz, yani Türkiye'de vergi açısından yerleşik olmayan kişilerin Türkiye'ye taşınması durumunda edinecekleri o finansal diyelim teşvikler ve yine benzeri şekilde İstanbul Finans Merkezi'nde bir şirket kurdukları zaman, bir faaliyet kurdukları zaman edinecekleri haklar, finansal teşvikler ve dünyadaki ticaretlerinin merkezini Türkiye'ye taşırsa edinecekleri o kurumlar vergisi indirimi gibi başlıkları yoğun olarak çalışıyoruz yatırımcılarımızla. Dün böyle peş peşe toplantılarımız oldu, yuvarlak masa toplantılarımız oldu. Bugün de inşallah benzeri toplantılara devam ederek programımızı tamamlayacağız. Özetle evet, bizim elimizi güçlendiren, rekabetçiliğimizi arttıracak bir enstrüman. Bu yatırım kararları tabii akşamdan sabaha verilmiyor veya böyle birkaç hafta içerisinde verilmiyor. Hali hazırda bu duyurduğumuz program kapsamında gelen yatırımcılarımız oldu. Biz bunun hızını arttırmak istiyoruz. Toplam yatırımcı büyüklüğünü arttırmak istiyoruz. Bu yüzden bütün iletişim çalışmalarımıza bu temayı anlatarak devam ediyoruz.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
6: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
3: Reklam.
7: Öncelikli yayın.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
9: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr'de.
3: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Değerlendirip yorumlayacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Şimdi elimizde neler var diye gündem maddelerini bir sıralayalım. Tabii en önemli konulardan bir tanesi sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler. Bunların potansiyel etkileri, makroekonomik çerçeveye, piyasadaki nakit akışına etkileri, kredi piyasasında bundan sonra olabilecekler. Bunların hepsi üzerine konuşacağımız ana konular olmaya devam ediyor. Öncelikle sermaye piyasaları açısından tabii büyük bir şok. Yani toplam yatırım fonlarının içerisinde önemli sayılabilecek büyüklüğe ulaşmış bir yapı karantinaya alındı. Buralarda bir çözüm metodolojisi üzerinde çalışılıyor. Buradaki özellikle küçük yatırımcıların tasarruflarının en azından bir kısmına ulaşabilmeleri için bir formül, bir koordinasyon kurulu Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda kuruldu. Burada çözüm metodolojisi ilerliyor. Etki analizi yaparak bir parça değerlendirebiliriz. Olup bitenler sonrasında bunun sermaye piyasası adına ne anlam ifade ettiğini, önümüzdeki dönemde etki alanlarının neresi olabileceğini biraz tartalım isterseniz.
2: Peki. Öncelikle teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Son dönemin, son bir ayın en önemli gündem maddesi. Sermaye piyasalarında yaşanan son kriz, son gelişmeler. Şimdi Türkiye değerlendirmesine geçmeden önce yakın tarihlerde dünyada benzer bir şeyler oldu mu ve ne oldu? Mukayese etmek belki ufuk açıcı olur. Bildiğiniz üzere biraz uzak doğu, özellikle Japonya konusunda geçmişten beri ilgi ve araştırmalarım olduğu için yine Japonya örneğinden yola çıkarak Türkiye'ye dönmek isterim müsaadenizle. Hı hı. Şimdi Japonya'da 80'li yıllarda bir bankacılık krizi süreci vardır. 1980'li yıllar boyunca, yaklaşık 10-12 yıl boyunca Japon bankaları çok ucuz krediler ve hep teminatlı krediler vermiştir. Ağırlıklı olarak gayrimenkul ipotek karşılığı bankalar kredi verdi orada. Ve bu kredi piyasası gayrimenkul sektöründe de çok ciddi bir büyüme sağladı, balon yarattı.
1: Sizin kitabınız var bununla ilgili.
2: Evet. Şimdi Japonya bankacılık krizi olarak ekonomi tarihine geçti daha sonra. Japon finans sektörünün tamamını etkileyen bir krizdi ama. Yani bizim 2001 bankacılık krizinden daha da büyük bir krizdir Japonya'da yaşanan kriz. Orada dönüp baktığımızda, konuyu incelediğimizde temel sorun oradaki denetim sisteminin, bankacılık denetim sisteminin yeterince etkin olmadığını, bankaların analiz ve gayrimenkul değerlemelerini çok doğru yapmadığını, bir de talebin yönetimi noktasında da yeterince yine denetim tarafının yetersizliğin getirdiği bir hızlı büyümenin olduğunu görüyoruz. Kriz daha erken fark edilebilecekken çok geç fark ediliyor ve kriz büyüyor. Japonya bu anlamda aslında çok üzerinde düşünülmesi, tartışılması gereken çok önemli bir örnek olay. Sonra fark ediliyor çünkü balon çok büyüyor ve o dönemin çok önemli bankaları batıyor Japonya'da. Ondan sonra çok ciddi bir sistem değişikliğine gidiliyor. Kanuni düzenlemeler yapılıyor. Denetim ve gözetim sistemi rehabilite ediliyor. Kredi değerlendirme sistemleri yeniden ihdas ediliyor. CRD gibi kredi rating şirketleri devreye giriyor. Bunlar tamamen bağımsız yapılar. Hatta kredi garanti fonu sistemi de o dönemde yeni baştan dizayn ediliyor. Kredi rating sistemiyle entegre bankacılık sisteminden beslenen bağımsız denetim ve gözetim kurumlarının da etkin olduğu bir yapıyla bu krizden çok hasar alarak ama çok önemli dersler çıkararak çıkabiliyorlar. Daha sonra Japonya'da benzer fon krizleri de var. Bizdeki para piyasası fonları benzeri emeklilik fonları ya da biraz daha doğrudan dolandırıcılık Ponzi diyeceğimiz yapılar da var. 2000'li yıllarda da oluyor. Ama onlar daha sistemik risk oluşturmayacak, daha küçük yapılar. Ama 80'li yıllardaki bankacılık krizi örnek olaydır. Bunun üzerinde düşünülmesi gerekir. Bunu niye anlattım? Şimdi Türkiye'ye geldiğimizde Eylül ayında Türkiye'de fonlarla ilgili 7 tane fon şirketi yaklaşık 130-131 fonda sorun olduğunu ve temerrüde düştüklerini gördük. Bununla ilgili de ilgili kurum tedbirlerini aldı. Şimdi Türkiye Japonya'ya göre o bankacılık kriziyle mukayese ettiğimizde çok doğru bir şey yaptı. Yani kriz yönetimini şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla, izleyebildiğimiz kadarıyla çok objektif, halın altına süpürmeden, sorunu tespit edip, sistemik risk yaratmadan, karantinaya alıp ve yatırımcısını da koruyarak, yatırımcının kötü niyetli o Ponzi sistemini kuranları ayırarak doğru, iyi niyetli yatırımcının da kayıplarını minimize edecek şekilde.

0: neredeyse bankacılık sisteminin üçte birini etkileyecek büyüklükte bir krizdi. Ve o dönemde de Türkiye yine kurumsal yapılarının güçlülüğüyle çok iyi bir yapı sergiledi ve o krizi yönetti. Bugüne kadar da Türk bankacılık sistemi dünyada en örnek, başarılı, her türlü yurt içi yurt dışı krizlere dayanıklı bir bankacılık sistemimiz var. Yani 2001 krizinde yaşanan hasarları telafi ettiği gibi yapılan düzenlemeler, kanuni düzenlemeler, bağımsız gözetim denetim kurumlarının sorumlulukları, bankacılara yüklenen sorumluluklarla bugün Türk bankacılık sistemi çok dayanıklı. Yani bugün 2008 krizi, küresel krizi, sonra Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimiyle ortaya çıkan yurt içindeki olumsuz ticari ilişkiler, daha sonra işte Körfez Savaşı, yani İran, İsrail, Amerika Savaşı, önceki gelişmeler, yurt içi yurt dışı gelişmelere rağmen Türk bankacılık sistemi hemen refleks geliştirip buna göre pozisyon alıp gerekli düzenlemeleri yapabiliyor. Fonlarla ilgili de, yani beni değerlendirme yapmaya davet ettiğinizde şöyle düşünüyorum. Evet, biz bu krizi gördük mü? Evet, gördük. Hiç gizlemeden karantinaya aldık. En başta devlet başkanı düzeyinde Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat bu konuya gereken hassasiyeti gösterip gerekli talimatları vererek ne gerekiyorsa yasal düzenleme mi? Evet, hemen yasal düzenleme için hazırlık yapıldı. Sırf bu krize özel bu fonların tasfiyesine ilişkin kanuni düzenleme için mecliste hazırlık yapıldı. Muhtemelen bu hafta içinde de plan bütçede görüşülmeye ve sonra genel kurula gönderilerek kanuni düzenleme yapılarak bunların tasfiyesinin adil, hesap verilebilir, ölçülebilir bir metodolojiyle tasfiyesine ilişkin hazırlık yapılıyor. Onun için ben evet, önemli bir sorun, ciddi bir yatırımcı kesimini ilgilendiriyor. 450 binden fazla yatırımcının olduğu bir fon portföyü. Ama sorunun tespiti, karantinaya alınması ve çözümü noktasında da çok önemli adımlar atıldı. Ve çok kısa sürede de, temennim odur benim de şahsen, çok uzatmadan, yatırımcıları mağduriyete yol açmadan, haksız kazanca da yol açmadan bu sorunun çözülebileceğini düşünüyorum. Bizim Türkiye olarak gerek sermaye piyasaları, gerek finans sektörü, gerek kamu otoritesi kriz yönetiminde çok tecrübeliyiz ve bu konuda da çok hızlı aksiyon alabiliyoruz. Yani bizim ekonomi yönetimimiz bu konuda gerekli adımları atıyor. Kanuni destekler meclisten veriliyor. En üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle, talimatlarıyla sorunun geniş kesimlere yük getirmeden, devlete yük getirmeden, en önemlisi o, kamu kaynağına hiç müracaat edilmeden bu sorunun çözülmesi noktasında önemli adımlar atılıyor.
1: Şimdi burada birkaç tane temel etki var. Bunlardan bir tanesi elbette işin yatırımcı boyutu. O boyutta merak edilen sadece birkaç boyut kaldı. Buraları yakın zamanda görmeyi bekliyoruz. Fakat etki alanı olarak iki önemli kısım daha var. Bunlardan bir tanesi şirketler cephesi. Çünkü hem fonlara kaynak koymuş olan şirketler var, hem buralarda ister istemez daha önceki dönemde özel sektör tahvili ihraç etmiş, fonlar tarafından bunlar alınmış, o finansman kısmının bir bölümünü kullanmış, bir bölümünü belki canlı tutarak vadesi geldiğinde çeviren bir şirketler bütünü var. Şimdi ÖST'yi iki taraftan birden değerlendirmek evet. lazım. Çünkü hem finansman açısından çok kullanılır hale gelmişti. Bu süreç öncesinde de çeşitli temerrütler vardı. Şimdi biraz daha sorunlu gibi görünüyor. Bir de şimdi alıcı kalmadığı için işin bu boyutunu hem fonlar ve fonların elinde tuttuğu ÖST'ler hem bunların yenilenmesi döneminde yeni kaynak bulup bulamama minvalinde biraz değerlendirmek lazım zannediyorum.
0: Çok doğru. Şimdi ÖST'lerde çok kabaca 1 trilyon TL civarında bir arz var. Yani 1 trilyon TL azımsanacak bir rakam mı değil. Yani yaklaşık işte 20 milyar dolara yakın bir büyüklük. Şimdi bu ÖST'lerin içinde yatırım fonlarının payı ne kadar diye baktığımızda yaklaşık %35 civarında. Evet, yani ciddi bir yatırım fonu yatırımı talebi var ÖST'lerde.

0: Şimdi ÖST'leri kendi içinde iki gruba ayırmamız lazım. Kredibilitesi olan ve alternatif kredi kaynaklarına erişimi güçlü olanlar var. Bir de kredi kanallarına erişimi daha sınırlı olup ÖST yoluna gidenler var.
1: Yani bankaların ÖST'si de var örneğin.
0: Tabii. Gibi. Yani buradaki 1 trilyon Türk liralık portföyü bir kısmı bankaların ya da çok büyük ölçekli işletmelerin yaptıkları arzlar da var. Dolayısıyla buralarda sorun yok. Olmaz da. Bankalarda kredi erişiminde sorun yaşayan, alternatif finansman araçlarında talep oluşturmaya çalışan firmalar var. Daha küçük ölçekli. Hatta KOBİ ölçeğine yakın. Bunların tekrar talep yaratması tabii ki zor olur. Ancak burada da şu ayrıma gitmemiz lazım yine. Bunların bir kısmının özellikle sanayide iş yapıyorsa, üretim tarafında, istihdam tarafında, faaliyet döngülerinde sorun olmayan kesimde ise farklı kredi kanallarını kullanarak bunları tasfiye edebilirler. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bunu cazip bulup teminat oluşturamadığı için ÖST ile kaynak yaratanlar var. Bir kısım ÖST ihraç eden firmalarda öyle durumlar var. Bunların kredibilitelerini tekrar değerlendirmek gerekebilir. Orada da bankalara biraz görev düşüyor. Bankaların bir kısmı eğer zaten mevcut portföyünde olan bir firmaysa burada belki yeniden değerlendirme ve yeni bir yaklaşım sergilenmesi gerekebilir. Yani bu firmaların içinde iyi ile kötü, kredibilitesi anlamında söylüyorum iyi kötü, ayırarak kredibilite sorununda rating sisteminde daha iyi olanları belki ayırıp onları desteklemek gerekebilir. Bankacılık sistemine burada görev düşüyor.
1: Şimdi bir de özellikle tabii şu an reel sektörde de bu tür büyük şoklar yaşandığında ister istemez karşılıklı olarak tarafların birbirine güveni, paranın dolaşım hızı, evet, paranın akışkanlığı azalabiliyor. Burada tabii ekonomi yönetiminin attığı adımlar, aldığı önlemler var. Yani likidite problemi yaşanmasın diye özellikle fon çıkışlarının finansmanında falan buradaki likidite muazzam katkı sağladı. Onu çok net söyleyebiliriz. Ama elbette reel sektörün kendi içerisindeki para akışkanlığında tahsilat sürelerinin uzaması, çeklerde bir miktar soru işaretlerinin yaşanmaya başlamış olması nakit döngüsünü biraz zorlar hale gelmiş olabilir. Biz piyasada hemen hemen kiminle konuşsak, reel sektör temsilcilerinin çoğundan benzer şeyler duyuyoruz. Likidite piyasada var mı? Var. Ama homojen mi? Değil. Dolaşım hızı var mı? Dolaşım hızı düşük. Dolaşım hızı düşük olduğunda, evet, zaten bu bir yerden sonra firmalar için net nakit akışını hep bozar niteliğe bürünmeye başlıyor. Bu tarafı nasıl görüyorsunuz?
0: Bence bu sürecin en kritik tarafı bu. Açıl Bey. Şimdi demin en başta söyledim, biz ülke olarak başta ekonomi yönetimimiz ve siyasi erk çok hızlı hareket edebiliyor. Kriz yönetim kültürümüz çok gelişti. Şimdi bu olay olduktan sonra Merkez Bankası çok hızlı adım attı, düzenlemeler yaptı. Repo fonlama limitlerini arttırdı. Bankaların borçlanma limitlerini arttırdı. Tahvil geri alımları yapmaya başladı. Bunlar piyasaya ihtiyaç duyacağı kaynakları sağlamak için bu adımlar atıldı. Bunlar çok olumlu. Dediğiniz gibi piyasada aslında likiditeyi sağlayacak kanallar var, imkanlar var. Ama bu likiditeye herkes aynı eşitlikte ulaşamıyor. Şimdi bazen bana soruyorlar, bir uzun yıllar kredi tarafında çalışmış bir bankacı olarak kredi erişimde sorun yaşıyoruz dediklerinde diyorum ki en iyi dönemde hiç krediye erişemeyenler olduğu gibi en kötü, yani likidite anlamda en kötü olan dönemde bile krediye erişebilenler olur. Yani bunu genellemek çok doğru değil. Şimdi bankacılık sistemi, evet, makro ihtiyati tedbirler kapsamında büyüme sınırları var. KOBİ'lerde ya da ticari işletmelerde. Ancak öte tarafta da bankalar kredi vermek de ister. Uygun.
1: İşi o zaten.
0: İşi o. Çünkü para satması lazım para kazanabilmesi için. Dolayısıyla uygun riskini değerlendirebildiği ve riskini yönetebildiği, öngörebildiği firmalarını yaşatır, destekler. Burada firma tarafına dönüp şunu söylememiz lazım firma sahiplerine, patronlara. Şeffaf olun, bankacılarınızla güvene dayalı ilişkinizi her zaman sağlam tutun. Yani firma bankaya fonda parası varsa, şimdi bu olay olduğunda bankalar çalıştığı firmalara dönüp fonda paranız var mıydı? Çünkü bunu ölçümlemek çok zor. Yani o öyle bir veri elinde olmayabilir bankacının. Telefonla sorup firmanın finansçısına, CFO'suna ya da patronuna sizin fonda şirket adına ya da ortaklar adına paranız var mı? Bunu şeffaf olarak sorup yönetebilirseniz o firmanın riskini ölçebilirsiniz. Ölçebildiğiniz riski de desteklersiniz. Aksi halde şeffaf davranmayan, açık davranmayan firmaya bankacı da doğal olarak o riski almamak için olumlu yaklaşmaz. Şimdi burada özellikle KOBİ'leri ben hep önceliklendiriyorum. Çünkü KOBİ üstü ticari işletmelerin ya da kurumsal işletmelerin bu işleri yönetmesi, bankacılarla yönetmesi daha kolay. Daha profesyoneller çünkü. Profesyonel yöneticileri var. Ve o şeffaflığı, o güveni tesis etmek daha kolay. KOBİ'lerde daha amatör, daha kurumsal olmayan yapılar olduğu için o şeffaflığı, o hesap verilebilirliği sağlamamız gerekiyor. Bankacı müşteri ilişkisini doğru koordine etmemiz gerekiyor. Zaten sorun da o tarafta. Yani daha küçük işletmelerin fon yönetimini yapması biraz daha zor ama bunları da yaşatmamız lazım. Yani bankacılara burada gerçekten mentörlük, yol göstericilik çok görev düşüyor.
1: Çünkü ama kurumsal dinlemesi lazım.
0: Evet, şirketlerin de doğru bilgi aktarması gerekiyor. Daha açık davranması gerekiyor. Evrak, bilgi, belge anlamında da bu yaklaşımı göstermeleri gerekiyor. Açıl Bey, bu evet önemli bir mesele. Hiç küçümsenecek bir olay değil. Ancak yönetilmesi de çok zor olmayan bir konu. Burada taraflara düşen, yani bankacı ve şirketler tarafını kastederek söyleyeyim. Bireyler ayrı tabii ki. Şirketler ve bankalar arasındaki ilişkinin açık, şeffaf ve güvene dayalı bir ilişkinin tesis edilmesi gerekir. Güveni bozmamamız lazım.
1: Yani şimdi tabii biz bankalarla da görüşüyoruz, şirket yöneticileriyle de görüşüyoruz. Banka kredi vermek istiyor.
0: Evet.
1: Şirkette almak isteyenler çoğunlukta maliyet çok yüksek olmakla birlikte ihtiyaç olduğunda maliyete bakmadan bu tür dönemlerde en azından alıp kendi likiditesini sağlamak isteyenler çoğunlukta. Makro ihtiyati önlemler de şu an devrede. Her ne kadar KOBİ'lerde 4,5'tan 5'e çıkmış olsa da oralarda hani talep gerçek anlamda ne kadar arzla buluşabiliyor ve büyüme kısıtlarının şu anki işlevselliğini, kısıtlayıcı çerçevesini bence biraz tartışmakta fayda olabilir. Ne dersiniz?
0: Çok doğru. Yine bu fon meselesiyle birlikte, fon kriziyle birlikte Merkez Bankası'nın attığı adımlardan biri KOBİ'lerdeki büyüme sınırını 4,5'tan 5'e yükseltti. Zorunlu karşılıklar tarafında oranları düşürdü. Yine kredi erişimi kolaylaştırmak için. Bunlar yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü halen kredi maliyetleri yüksek. Yani mevduat tarafında TLRF'ler 36'lara geriledi. Merkez Bankası malum 37'ye gelince TLRF'ler de 36'lara geldi. Mevduat tarafında da hızlı düşüşler var ama kredi piyasasına aynı oranda hızlı yansımadı. Burada da bankaların biraz daha mevduat ya da TLRF endeksi ona yaklaştıran bir yaklaşım göstermesi gerekiyor. Krediye erişim halen zor ama en önemlisi çok maliyetli. Bu maliyetlerin düşmesinde fayda var. En kritik yer burası.
1: Şimdi tabii Merkez Bankası'ndan bir faiz indirim beklentisi var.
0: Piyasanın beklentisi var.
1: Beklentisi var. Yıl sonuna kadar hatta iki indirim olabilir. İşte bu toplantıda 100 mü olur, 150 mi olur diye tartışmalar da var. Ama sonuç itibariyle hani 37 ile 35 arasında çok büyük fark var mı? Bence belki biraz bunu tartışmak gerekebilir. Zira hani enflasyonun aşağıya geldiğini net olarak gördüğümüz faizin de orada kademeli kademeli aşağıya geldiğine şahitlik ettiğimiz bir ortam olduğunda bunun ürettiği etkiyle
0: evet.
1: Hani konjonktür fırsat verdi, küçük bir indirim yaptım. Fırsat verdi, küçük bir

0: indirim yaptım arasında motivasyon adına büyük bir fark oluyor. Yani ekonomik büyümeyi aslında enflasyonun aşağı geldiği ve trend olarak faizin aşağı geleceğine inanıldığı bir dönem çok daha olumlu etkileyebiliyor. Yani bunu hem dezenflasyon tarafında Merkez Bankası'nın isteği arzusu çerçevesinde okuyabiliriz. Ama öbür taraftan da ekonomide potansiyel bir nakit sıkışıklığının aşılmasında hani artık kanalları daha rahat gevşetme veya en azından biraz daha fazla kan pompalama imkanı buldu diye de tartabiliriz. Siz hangi taraftasınız?
1: Şimdi aslında biraz önce söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Mevduat tarafında azalışlar var. İnşallah beklentiye paralel Merkez Bankası dediğiniz gibi birer puan daha indirim yapıp 35'lere getirir. Ama ondan daha önemlisi kredi piyasasının da bu faiz indirimlerini yakınsaması gerekiyor. Artı sadece kredi faiz oranlarıyla sınırlı değil, yan faktörleri de düşürmeleri gerekiyor. Yani kredi artı komisyon şeklinde çoğu zaman bankalar firmalarına, müşterilerine yaklaşım gösteriyor. O ilave maliyetler de firmaların yükü. Sadece kredi faiz oranı değil. Yani bugün Merkez Bankası politika faizi %37'de ama krediler halen %45'lerde, 50'lerde ise bu çok yüksek faiz oranı. Artı bunun üzerine bir kredi kullandırım komisyonu ve başka isimleri altında alınan komisyonlarla baktığınızda bu daha da yukarı çıkıyor. Şimdi bankacıların şunun ayrımında olduğunu düşünüyorum. Ben de eski bir bankacı olarak bunu söylüyorum. Bu müşteriler bizim. Biz bunlarla çalışmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla müşterimizi desteklememiz ve yaşatmamız, onları rahatlatmamız gerekiyor. Dilerim ve umut ediyorum ki Merkez Bankası bu ay ve önümüzdeki Aralık ayında da gerekli adımları atar, faizler inmeye devam eder. Ama en önemlisi de kredi piyasasına bu faizlerin daha hızlı yansımasını sağlar. Piyasalarımızın buna ihtiyacı var çünkü.
0: İsmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için. Finans Merkezi'nden bugün için bu kadar diyoruz. Hoşça kalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sundu.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor ve kapanışa doğru programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Şu an Amerika tarafından gelen verilerimiz var diyelim ve hemen son dakikamızı dillendirelim. Amerika'da ikinci el konut satışları Eylül'de aylık %1,5 arttı. Beklenti %0,8 düşüş yönündeydi. Önceki ise %3,2 gerileme göstermişti. Yani burada bir toparlanma olduğunu ikinci el konut satışlarında Amerika ekonomisinde gördük diyelim ve kapanışa doğru programda seans sonuna doğru fiyatlamalara beraber bakalım dilerseniz. İçeriden başladığımızda piyasalarda şu an Borsa İstanbul tarafında BIST 100 ana endeksi 12.234 puandan işlem hacmiyle ilerliyor. Dünkü kapanışlarda aslında biraz daha düşük bir işlem hacmi vardı. Bu sabah da açılışta aynı işlem hacmini gördük ve şu anki işlem hacminde de yukarı yönlü bir seyri olmadığını, yatay giden bir hacmin olduğunun detaylarına geçmemizde fayda var diyelim. Dolar TL, Euro TL tarafında yatay bir fiyatlanma varken Euro dolar çarpmasında 1.1190 seviyesinde gördük ki bakıldığında burada biraz daha durmakta fayda var. Çünkü dolar endeksi 18 ayın zirvesini gördü. Fakat burada doların son dönemdeki güçlü seyrinden olumsuz etkilenen euro dolar paritesinde ise 6 haftadan devam eden düşüşün ardından 18 ayın en düşük seviyesinde görmüş bulunmaktayız. Euro tarafından gelen veriler de aslında biraz daha burada para birimini negatif etkileyen bir alana doğru taşıyor diyelim. Avrupa tarafındaki borsalara bakıldığında sabah saati pozitif bir ivme vardı. Şu an Paris tarafında yatay negatif bir ayrışım olduğunu gördük ve Londra, Frankfurt'ta DAX ve İtalya FTSE tarafında ise pozitif bir ivme var diyelim. Fiyatlamalara devam edersek aslında araştırma masasında ise bir süre sonra Avrupa'daki TTF rakamlarını konuşacağız derken ABD borsalarında ise Dow Jones ve S&P 500 tarafında yatay negatif bir işlem hacmi varken Nasdaq'ta ise pozitif bir açılış sergilenmiş bulunmakta. Sabah saatlerinde Fed üyesi Waller'dan da açıklamalar geldi ve Waller yükselen tahvil misyonu getirilir sıkılaştırma eğrisine doğru götürüyor açıklamalarında bulundu. Amerika tarafında Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup ve Wells Fargo'dan bugün bilançoların gelmesi bekleniyordu. Yavaş yavaş da gelmeye başlayan bir bilanço döneminin olduğunu görüyoruz. Açıklanan rakamlara bakıldığında ise aslında JP Morgan Chase'in net karı 3. çeyrekte yükseldi. Wells Fargo ve Goldman Sachs ve Wall Street tahminlerinin üzerine 3. çeyrek kazançları açıkladı. S&P 500 tarafında bu dönemde ise 3. çeyrek karlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %25 artması beklentiler dahilinde diyelim ve ABD tahvillerine bakalım. Dün borsalara çıktı fakat tahviller tahtı sebebiyle kapalıydı. Şu an 10 yıllıklarda 5.22 seviyesindeyiz. 5 yıllıklarda 5.01 ve 2 yıllıklarda 4.81'lik bir seviye var. Dün biraz geri çekilmeleri çalıştan sonra yaşanmıştı. 2 yıllıkların hala 5'e yakınsayan bir fiyatlamayla ilerlediğini de görüyoruz diyelim ve emtia piyasalarına bakalım. OPEC tarafından açıklamalar geldi. Küresel petrol talebinin bu yıl günlük 0,2 milyon varil artması bekleniyor denildi. Şu an petrol fiyatlamalarına bakıldığında 105 dolar seviyesinde bir Brent petrol fiyatı varken %1'e varan bir geri çekilme an itibariyle fiyatlamalarda yaşanıyor. Amerikan tipi petrolü 93 dolar seviyesinde bir fiyatlanmanın da hakim olduğunu gördük ve güçlü dolar hikayesinden sonra spot piyasada ons altın tarafında ise 4200 doların da altında sarkmaya devam eden bir fiyatlamanın olduğunu izliyoruz. Ve Avrupa TTF'lerini konuşmak üzere araştırma masasına gidelim şimdi de.

0: Evet, bu hafta biraz da gündem küreseldi. Hem küresel hem de Avrupa tarafındaki TTF rakamlarını konuşmak üzere araştırma analistimiz Elif Canseven bizlerle. Elif, merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Alara, iyi yayınlar.
0: Şimdi küresele bakıldığında biraz daha olacak. Bu hafta sonuna doğru gelecek aslında Amerika'daki enflasyon rakamları olacaktı. Bugün ise yavaş yavaş 3. çeyrek tarafındaki bilançoları almaya başladık ve

0: biraz daha beklentinin üzerine gelen karların yavaş yavaş olduğunda ve beklentilerine biraz daha karşıdan daha ilk bilançolardan görmeye başladık galiba Elif. Diğer taraftan Avrupa tarafında ise biraz daha Euro bölgesi rakamlarına negatif etkisiyle dolar endeksinde yukarı yönlü bir seyrin de olduğunu izliyoruz ve enerji tarafında Brent'te 105 dolar seviyesi var fakat Avrupa TTF'lerinde ise 4 yılın zirvesi görüldü. Peki fiyatlamalar nasıl ve şu an notları neler var? Senden detayları biraz dinleyelim.
1: Aler, öncelikle yayınlar diliyorum ve küresel piyasalara baktığımızda aslında rakamlar senin de en başta aktardığın gibi ama bu rakamların derinliklerine biraz bakmamız gerekirse keza dün başlayan satış dalgasının bu sabah Asya seansıyla beraber işlem görmeye devam ettiğini takip ettik. Devamlılığını takip ettik, devam daha doğru olur. Bugünkü Amerika açılışıyla beraberse bir miktar daha teknoloji hisselerindeki satışlar devam ediyor. Peki bu satışların ana tetikleyicisi ne oldu? Birazcık bilanço sezonunun başlamasıyla aslında senin de söylediğin gibi bugün 4 büyük yatırım bankasının bilançosunu karşıladık ve iki bilançoyu daha yarın karşılayacağız. İki büyük yatırım bankasının daha Amerika tarafındaki bilançosunu yarın karşılayacağız. Fakat bugün geldiğimiz noktada asıl teknoloji tarafındaki satışların tetiklenmesinin tarafı geçtiğimiz aylarda halka arzından bahsettiğimiz ve halka arzın ertesi günü %470'e kadar primlenmelerini konuştuğumuz Çinli üretici CXMT tarafından gerçekleştirilen Samsung'un yıllardır üzerinde çalıştığı bir gelişmeyi üzerinde çalışmaya başladıkları ve bu konuda bir ivme kaydettikleri haber akışı oldu. Bu da teknoloji hisseleri tarafındaki satışları tetikleyen ana unsurlardan bir tanesi oldu. Keza yine teknoloji tarafındaki satışları takip ediyoruz ama bilanço sezonunun başlamasıyla beraber aslında yapay zeka yatırımları tekrar gündeme gelmiş durumda. Bu yapay zeka yatırımları tekrar bir karlılığa katkı sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Yatırımcının gözleri birazcık daha o tarafa kaymış durumda. Bu da satış dalgasının derinleşmesine sebep oluyor. Keza Asya seansında sabah gördük ama şu an geldiğimiz noktada 4 büyük yatırım bankasının bilançosunun arkasından Amerika tarafında yine yatay negatif bir seyir hakim olduğunu söyleyebiliriz. Keza sen de ilk başta aslında rakamları verirken bunlara değindin ama birazcık alt kırılımlara bakmamız gerekirse özellikle Goldman Sachs ve Citi tarafında beklentilerin üstünde gelen bir bilanço karşılarken Wells Fargo tarafında beklentilere paralel, JP Morgan tarafında ise beklentilerin bir miktar daha altında bir bilanço karşıladık piyasa beklentilerinin altında. Goldman Sachs tarafına baktığımızda hisse senedi işlem gelirleri beklentileri önemli ölçüde aşarken sabit getirili menkul kıymetler ve faiz işlemlerinin elde ettiği gelirler tahminlerin bir miktar daha altında kalmış durumda. JP Morgan tarafına baktığımızda ise sabit getirili işlem gelirlerinde sürpriz bir düşüş gördük. Citi tarafında ise 10 yılın en güçlü 3. çeyrek performansını kaydetti. Buradan Wells Fargo tarafına baktığımızda ise beklentinin üzerinde bir sonuç karşıladığımızı gün içinde söyleyebiliriz. Bu taraftan aslında birazcık senin de girişte bahsettiğin Avrupa tarafına gelmek istiyorum. Çünkü Avrupa tarafında bugün özellikle Brent petroldeki 105 seviyesini konuşuyorduk. Keza gün içinde 104 seviyelerine kadar gerilese de şu an geldiğimiz noktada 105.70 yani artık 106 bandına yaklaşan bir Brent petrol takip ediyoruz. Gün içinde bir miktar daha gerilemesiyle aslında stoksal 600 yani Avrupa tarafında hisselerin ivmelenmelerine şahit olduk gibi bugünlerde birazcık toparlıyor gibi Avrupa tarafı. Çünkü geçtiğimiz haftalarda özellikle geçen hafta bu tarafta satışları takip ediyorduk. İç taraftaki siyasi gerilimlerle beraber özellikle Fransa, İspanya'nın ana konu olduğu siyasi gerilimler tahvil faizlerini yukarı yönlü hareketleri hisse senetlerini baskılamıştı. Şu an geldiğimiz noktada birazcık daha ivmelenen bir Avrupa piyasası görüyoruz. Keza bugün Brent'in 104 seviyelerine gelmeleriyle beraber de tetiklendi. Peki buradan birazcık daha doğalgaz tarafına bakarsak aslında Avrupa tipi doğalgaz yani TTF tarafında 4 yılın zirveleri yani 2022'den bu yana zirve seviyeleri konuşuyoruz ama artık geldiğimiz noktada 2026 yılının da yeni zirvelerine ulaşmış durumda. Burada depolardaki stokların az seviyede olması, keza bu noktada baktığımızda Almanya tarafında özellikle doluluk oranlarının %60 seviyelerine geldiğini söyleyebiliriz ki bu da son 5 yıllık ortalamanın oldukça altında. Doluluk oranlarının Avrupa Birliği'nin genel seviyesi baktığımızda ise doluluk oranları %74 seviyesinde. TTF tarafında yani Avrupa tipi doğalgaz tarafında Ekim ayında ivmelenme %18 seviyelerine ulaştı ki biz burada Ağustos ayında %30'un üzerinde yukarı yönlü primlenmelerinden konuşuyorduk. Kış ayları yaklaşırken Avrupa'nın gidişatı doğalgaz tarafında özellikle nereye olacak bunları değerlendirmeye çalışıyorduk. Şu an geldiğimiz noktada Ekim ayında %18'lik yukarı yönlü fiyat hareketlerini takip ediyoruz ve önümüzdeki hafta aslında Avrupa için bir sınav mı olacak? Piyasa birazcık daha bunu ölçmeye çalışıyor. Çünkü önümüzdeki hafta sert bir kışın başlangıcı olarak değerlendiriliyor ve stok doluluk oranlarının düşük seviye ortalamanın altında oluyor olması Avrupa tipi doğalgaz fiyatlarını nasıl etkileyecek birazcık daha onu bekleyeceğiz ama El Niño'nun etkisiyle beraber

0: Beraber özellikle konuşuyoruz aslında yaz ayından beri. El Niño'nun etkisiyle beraber Asya tarafında bu kışın birazcık daha beklenenden ılıman geçmesi bekleniyor ve bununla Asya'nın LNG talebinin azalışına olan beklentiler artmış durumda. Bu da aslında fiyat hareketlerini nasıl etkileyecek? Acaba fiyatları bir miktar daha aşağıya çekebilir mi? LNG tarafındaki fiyatları aşağıya çekebilir mi? Piyasa birazcık daha buna yönelmiş durumda. Biz de takip etmeye devam edeceğiz.
1: Eyüp, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.

0: Evet, fiyatlamaları ekranlarınıza getirdik. Şimdi kapanışa doğru da kısa bir reklama gidelim.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maxi.

0: kar servis noktalarında.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
3: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru programı kaldığı yerden devam ediyor. Yeni gelen verileri ve biraz daha bu haftanın dinamiğini konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Kendisi Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necip Çakır. Necip Hocam merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Nasılsınız, iyi misiniz hocam?
2: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi bu haftaya bakıldığında biraz da gündem aslında Cuma günü gelecek. S&P tarafından Türkiye değerlendirmesi olacak. Fakat biraz daha iş dinamiklere ve aslında S&P

0: ayında bakacağı verilere bakıldığında bugün ise cari denge rakamlarını aldık ve Ağustos rakamlarına bakıldığında cari işlemler hesabı aynı dönemde 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Enerji ve altın hariç tutulduğunda ise bu hesapta 8,2 milyar doları aştı. Peki sizce bu iyileşme bilimsel etkilerden kaynaklı bir etkenden dolayı mı fazla verdi ve bu tarafta bakıldığında cari dengedeki toparlanmanın kalıcı hale gelebilmesi için sizce nasıl bir ekonomik tabloya ihtiyacımız var önümüzdeki dönemde?
1: Yani bu bence burada iki tane temel neden var. Bir tanesi özel sektörün borcunun çok yüksek bir düzeye çıkmış olması. Her ne kadar bir takım şeyleri de ihtiyaç varlıkları olsa da.

0: daha da yüksek olacağını tahmin ediyorum. Yani piyasaya bakınca piyasada çok ciddi bir yavaşlama var ve çok ciddi bir sıkıntı da var. Yani likidite sıkıntısı başta olmak üzere bayağı ciddi bir sıkıntı da var. Dolayısıyla bu yavaşlamayla beraber bu şey cari fazla durumu ortaya çıkıyor. Fakat yani bir şey dikkat etmek lazım. Türkiye ekonomisinin geleneksel yapısına baktığımız zaman cari fazla verdiğimiz dönemlerde Türkiye ekonomisi yavaşlar. Bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Ki yani bu dönemde işte enerji fiyatlarının çok ciddi bir artış da oldu. Buna rağmen böyle bir fazlaya veriyoruz. Ve senin de belirttiğin gibi işte enerji ve altını çıkartınca 8 milyar dolardan fazla bir büyüklüğe ulaşıyor bu rakam. Dolayısıyla yani bunun maliyetinin yavaşlama olmaması lazım. Çünkü işsizlik oranları çok yüksek. Özellikle geniş tanımlı işsizlik korkunç bir düzeye varmış vaziyette. Eğer yavaşlama olursa bununla beraber işsizlikte daha da yüksek oranları görmemiz mümkün olacak. Bu da tabii Türkiye ekonomisi açısından kötü bir gelişme sayılabilir. Yani bir de şeye dikkat etmek lazım. Tabii yani 2 aydır tamam fazla veriyoruz ama toplam şeye baktığımız zaman 12 aylık birikimli rakama baktığımız zaman bu işte aşağı yukarı 42,1 milyar dolar civarında olması lazım. Toplam cari açığın. Bu da küçümsenecek bir rakam değil doğrusu.
1: Şimdi hocam IMF tarafına biraz daha dem vurdunuz. Bu sabah saati gelen IMF raporuna bakıldığında küresel büyüme tahmininde yukarı yönlü, Türkiye büyüme tahmininde aşağı yönlü bir hedef vardı. Bununla ilgili bir haberimiz de hazır. Bir detaylara bakalım dilerseniz. Şimdi Uluslararası Para Fonu IMF tarafına bakıldığında küresel ekonomide büyüme için %3'ten %3,1'e çıkan bir beklenti vardı. Türkiye ekonomisi için ise bu yıl %2,7 olan beklenti gelecek yıl %3,6'ya doğru ilerledi. Bir haberimizi izleyip detayları beraber konuşalım.
2: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim sayısını yayımladı. Raporda küresel ekonominin dayanıklılığını yeniden ortaya koyduğu, ancak bu dayanıklılığın ülkeler arasında eşit dağılmadığı ve kısa vadede ekonomilerin uyum sağlama imkanlarının hızla daraldığı belirtildi. Orta Doğu'da uzayan savaş ve ticaret gerilimlerinden kaynaklanan süre gelen baskılara rağmen 2026'nın ilk yarısındaki ekonomik faaliyetin beklenenden daha iyi seyrettiği aktarılan raporda, yapay zeka yönelik güçlü yatırımların yön verdiği teknoloji döngüsünün talebi destekleyen bir ivme yarattığı kaydedildi. IMF küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için %3'ten %3,1'e çıkarırken gelecek yılsa %3,4 büyüme bekliyor. Raporda ayrıca küresel manşet enflasyonun büyük ölçüde enerji ve gıda fiyatlarından kaynaklanan geçici artışın etkisiyle 2026'da %4,7'ye yükselmesinin, ardından 2027'de %4,1'e gerilemesinin beklendiği belirtildi. Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda Amerikan ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için %2,3'te korunduğu, gelecek yıl için %2,2'den %2,3'e yükseltildiği aktarıldı. Euro bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için %0,9'dan %1,1'e yükseltildiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin %1,2'de sabit tutulduğu kaydedildi. Raporda Almanya'nın büyüme tahmininin bu yıl için %0,7'den %1,3'e çıkarıldığı, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin ise bu yıl için %0,6'dan %0,4'e indirildiği bildirildi. IMF'nin raporunda Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için %4,6'dan %4,5'e, gelecek yıl için %4,1'den %4'e düşürüldüğü bildirildi. Raporda Rusya ekonomisine dair büyüme beklentisinin ise bu yıl ve gelecek yıl için %1,1'den %0,9'a düşürüldüğü aktarıldı. Raporda ayrıca Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,7, gelecek yıl %3,6 büyümesinin beklendiği belirtildi. Türkiye'nin 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin %31,2 ve 2027 yıl sonu tahmininin %26,5 olmasının beklendiği kaydedildi.
1: Evet, şimdi haberimize detaylarına baktık. IMF tarafında küresel büyüme tahmininde yukarı yönlü bir beklenti revize edildi. Fakat ülke ekonomilerine bakıldığında Çin dahil bizim ekonomimiz için de bu yıl nezdinde aşağı yönlü büyüme beklentilerinde olduğunu, revize edildiğini gördük. Peki şimdi küresel ile Türkiye büyüme arasındaki tezatlık neden kaynaklı oldu hocam sizce? Ve bu taraftaki yarışmayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani enflasyonla mücadelede ve sıkı finansal koşulların büyümesi üzerine sizce ne ölçüde bir baskı oluşturur bu beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesi?
0: Çok faktör var burada ama yani dünyadaki büyümeyi şu anda lokomotifi yani bu çip üretimi, yapay zeka ve veri merkezleri gibi gözüküyor. Ve bu

0: Sektörlerin hepsi de oldukça riskli. İşte yani Uzak Doğu'da zaten işte özellikle Uzak Doğu'da bu çip üreten şirketlerin değerlerinde ciddi bir azalma gündeme gelmeye başladı. Bir satış baskısı var. Bu her tarafa yayılacak tabii, sadece orada sınırlı kalmayacak. Veri merkezleriyle ilgili de çok ciddi bir kamuoyu baskısı özellikle Amerika'da oluşmuş vaziyette. Bir takım şeylerin engellendiğini de duyuyoruz. Belki veri merkezlerinin yapımının engellendiğini de duyuyoruz. Ve burada başka bir gerçek daha var. Bunlara yapılan yatırımla bunların getirisi arasında korkunç büyük bir fark var. Yani getiriler çok düşük yapılan yatırıma kıyasla. Bu da işte sektörün önünü tıkayacak faktörlerden bir tanesi. Bir de işte bugün sizde de vardı o haber. Bu şeylerin artık yapay zekanın özellikle yani basit ev aletlerinde işte kendi kendine bir takım şeyleri programlamaları yapmaya başlayacağı yönünde bir takım tehlikeler falan da var. Yani bir taraftan tabii siber güvenlik çok önemli bir faktör.
1: Evet.
0: Fransa'daki olayı biliyorsunuz. Yani marketleri mahvettiler. Dolayısıyla yani ben Çin'in tahminini biraz iyimser bulduğumu söyleyebilirim. Bir de bu savaş ne kadar uzayacak o belli değil. Gerçi yani petrol sevkiyatında bayağı ciddi bir artış var. Onu göz ardı etmemek lazım.
1: Trump
0: Japonlar da
1: 3
0: işte.
1: Kasım'a kadar bir tarih vermişti hocam
0: Evet.
1: aslında. 3
0: Evet.
1: Kasım'dan sonra ne olacağı da biraz belirsizlik doğuruyor
0: Tabii,
1: galiba.
0: tabii. Yani işte zaten oraya endeksli dünya maalesef. Yani 27 Ekim'de İsrail'deki seçimlere ve 3 Kasım'daki midterm'lere Amerika'daki onlara endeksli vaziyette. Yani pek çok ülkenin yani hem siyasi hem ekonomik geleceğini de çok önemli ölçüde belirleyecek bir faktör olacak. Dolayısıyla yani ben tahmini biraz iyimser buluyorum diyeyim. Türkiye için de düşmesinin nedeni yani şimdi bir kere bize de yani bir sermaye açığımız var bizim. Yani geleneksel olarak bir sermaye açığımız var ama yani son 2 senede gördüğümüz şey net dış yatırım yapmaya başladığımızı gösteriyor. Yani gelen yatırımdan daha fazlasını da biz dışarıya yapıyoruz. Aşağı yukarı 1 milyar dolara yaklaştı bu da. Bu da işte büyümeyi azaltan faktörlerden bir tanesi. Bir de yapı değişikliği, yani sanayide yapı değişikliği bayağı bir gündeme gelmeye başladı. Yani düşük ve orta düşük teknoloji üretim ciddi şekilde azalırken özellikle yüksek teknoloji üretimde bayağı ciddi bir artış var. Yani %5'lik bir artış var. Bu önemli bir şey. Bunun da savunma sanayi lokomotifi oluyor. Ve savunma sanayi ihracatında dünyada 11. sıradan 8. sıraya yükseleceğimiz söyleniyor. Umarım öyle olur. Ve işte yani bu yüksek teknoloji yatırımları artarsa biz işte miktar endeksinde bir miktar düşüş yaşayabiliriz belki ama fiyat endeksinde ya da gelir endeksinde bir artış olacağı çok kesin. Yani bu yıllardır da istediğimiz bir şeydi. Çünkü dünyanın malını ihraç ediyorduk ama bir cep telefonu alamıyorduk o paralarla. Dolayısıyla böyle bir yön değişimi gelecek için olumlu ama işte bunun için de sermaye çekmemiz lazım. Bizim maalesef bu belirsizlik ortamında biz sermaye çekmeyi çok beceremiyoruz. Bu işte fon krizi de buna yani son darbeyi vurdu diyebiliriz. Çünkü işte borsanın işleri yani bu tip yatırımları finanse etmek her şeyden önce. Orada bir tıkanma yaşanınca bu fon kriziyle beraber ve oradan da çok ciddi para çıkışı olunca bu hem carry trade'e vurdu, zaman geçtiğinde bayağı bir yavaşlama var. Hem de
1: Evet.
0: işte yabancılar da hisse satıyorlar, çıkıyorlar borsadan. Dolayısıyla borsanın işleyişini de şey yapıyor, zayıflatıyor. Dolayısıyla bütün bu faktörleri bir arada düşündüğümüz zaman ben yani Türkiye için 2,6'lık 7'lik büyüme oranının çok da gerçekleşebilir bir şey olmadığını düşünüyorum. Umarım yani daha da yüksek bir oranda tutturur. Çünkü bizim büyüme potansiyelimizin çok altında bir rakam zaten bu. Ve işte biz yıllardır bir durgunluk yaşıyoruz. Umarım bu durgunluğu kırarız ve işte önümüz açılır. Öyle diyelim.
1: Şimdi aslında IMF tarafındaki büyüme tahminleri konuştuğumuzda Necip Hocam, siz birçok etkenden bahsettiniz. Sanayi üretimi, enflasyon, bunun dışında istihdam ve aslında biraz daha katma değerli üretimin de olduğunu, bir açıdan evet. da pozitif olduğunu altını çizmişsiniz. Evet. Sanayi üretiminden biraz devam etmek istiyorum ben burada. Yıllık bazı %1,9'a varan bir daralma yaşandı. Tabii bu Ağustos verisiydi. Peki sizce yılın son çeyreğinde bu daralmanın daha da derinleşmesini siz öngörür müsünüz? Veya burada biraz daha kontrollü bir daralma mı sizce yaşanıyor?
0: Yani şimdi iki tane temel sektörümüz vardı bizim geleneksel olarak. Bir tanesi tekstil. Tekstil maalesef son derece kötü bir durumda. 400 bin civarında bir iş kaybı var orada. Ve işte özellikle de tekstil firmaları yurt dışına gidiyorlar. Yani dışarı sermaye için, net sermaye çıkışının kaynağı temel olarak bu. İkincisi de otomotiv sektörü. Otomotiv sektörü çok kötü gidiyor. Yani üretimde hem azalma var hem de satışlarda çok önemli oranlı düşüşler var.
1: Evet.
0: İhracatta da aynı şekilde. Dolayısıyla bu iki otomotiv sektörün yani böyle kötü bir performans göstermesi Türkiye ekonomisinin performansını da tabii ki çok olumsuz etkileyecek. Bunun yerine işte bir takım sektörleri bizim sokmamız lazım devreye. Ama yani savunma sanayi tek başına bu işin altından kalkabilecek kadar büyük değil maalesef. O yüzden yani bunları yatırım alanlarını çeşitlendirmemiz lazım. Ve işte yani yüksek teknoloji yatırımlara yani işte dışarıdan da kaynak çekerek ağırlık vermemiz gerekiyor ki bu dengeyi tutturabilelim, yeniden önünü açalım bu şeyin. Ve yani işte otomotiv sanayi de eğer yani bu elektrikli araçlara ya da hibrit araçlara ağırlık veren bir üretimi yapmıyorsa çok fazla bir şansı olmayacak gibi gözüküyor. Bu enerji krizi de zaten bunu çok açık bir göstergesi oldu. Bir taraftan da tabii şey, bu yenilenebilir enerji kaynakları, yani Bakan Şimşek de ona dikkat çekmiş. Yani işte ödediğimiz para enerjiye 26 yılda 1.1 trilyon dolarlık bir para. Bu da işte cari açıkla kıyaslandığı zaman ya da işte şeyle borçla, toplam borçla kıyaslandığı zaman oldukça yüksek miktarlara denk geliyor. Dolayısıyla bizim yani yenilenebilir kaynaklarda enerji üretiminde artırmamız lazım ki fena gitmiyoruz. Artırmamız lazım ki bu şeyi eşiği aşabilelim. Bu sene yani bol yağış aldığımız için hidroelektrik enerjisi üretiminde iyi bir seviyeyi yakaladık. Ama işte yani bu hava koşullarına bağlı olarak devam etmez bu iş. O yüzden bunu çeşitlendirmemiz rüzgar ve jeotermalle dahil olmak üzere güneş enerjisine ağırlık vermemiz lazım ki güneşi bol yiyeceğiz.
1: Ki elektrik tüketimi ve üretimi de aslında evet. Ağustos'ta rekor seviyeleri hidroelektrikten evet. kaynaklı da ulaşmış bulunmakta. Aslında evet. biraz daha enerjinin çok etkilediği bir nokta enflasyon rakamları olacaktı diye konuşmakta fayda var diyelim. Çünkü Eylül enflasyon rakamı geldi. Yıllık bazı %30'un altında sınırlı bir şekilde geri çekilme yaşadı. Peki siz bu tarafı nasıl yorumluyorsunuz hocam? Çünkü bakıldığında biraz daha sezonsal bazda iyi bir rekolte ve iklim koşullarının elverişli olmasından dolayı meyve sebzenin de iyi bir şekilde pozitif katkı sağladığı bir enflasyon rakamıyla hem aylık hem de yıllık bazda karşı karşıya kaldık. Peki önümüzdeki dönemde 105 dolara kadar çıkan Brent petrol tarafında göz önüne aldığımızda peki sizce burada enflasyon tarafında yılı nerede kapatabiliriz?
0: Yani şimdi ben yani bu taze sebze meyvede bir düşüş olduğunu gözlemlemedim doğrusu. Yani işte piyasaya bakınca işte marketlere ya da işte pazarlara falan bakınca böyle bir düşüş görmüyorum. Yani belirgin bir düşüş görmüyorum en azından. Yani biz bazı yıllarda yaz aylarında negatif enflasyon yaşardık. Yani hiç negatif enflasyon yaşamıyoruz yıllardır. Dolayısıyla buradaki artış devam ediyor. Buradaki artışın tabii nedenleri de bir anlamda enerjiye bağlı. Çünkü işte taşıma maliyetleri çok yükseliyor mazotun artışıyla beraber. Yani 70 liralardan mazot 100 liralara dayandı. Bu yani ciddi bir maliyet artışını getiriyor beraberinde. Dolayısıyla yani söylendiği kadar ciddi bir düşüş yok. Yani eğer bunu hesap ederken ne bileyim işte Antalya'daki hal fiyatlarını alıyorlarsa Antalya'daki hal fiyatları ile İstanbul'daki market fiyatları arasında korkunç büyük bir fark var. Yani onu ya da işte üreticinin tarladaki fiyatlarını alıyorlarsa korkunç bir fark var. Dolayısıyla bu bana çok gerçekçi gelmiyor. Ben yani sene başında yani bu yılın işte enflasyonun %30'un altında olmayacağını düşünüyorum. Yani 29.73 geldi. Yani ben işte komik bir rakam olarak dilendiriyorum bunu hep. Ve şimdi işte biliyorsun yani geleneksel bir yerle geldi artık. Yani Kasım ve Aralık aylarında yani TÜİK mucizesi gerçekleşir ve Enflasyon ciddi şekilde düşer her sene olduğu gibi. Hatta iki defa oluyor senede, bir de Temmuz ayında da oluyor benzer bir şey. Onunla beraber 30'un altında bir enflasyon görürüz. Ama bu, yani bunun herkes manipülatif olduğunu biliyor. Ve yani işte inandırıcılığı kalmıyor zaten bu tip durumların. Ciddi de itibar kaybına uğramış vaziyetteler. Yani bu
1: Peki bu ortamda
0: yapıda...
1: Merkez Bankası'ndan bir faiz indirim manevra alanı görüyor musunuz hocam? Çünkü bakıldığında önümüzdeki hafta yani 22 Ekim'de Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı toplantısı var ve bundan sonra bir tane daha kalacak ve yılı kapatacağız. Peki yabancı kurumlara bakıldığında burada sermaye piyasalarındaki son gelişmelerden kaynaklı biraz daha törpülenmiş indirim beklentilerinin geldiğini gördük. Toplam taraftan bakıldığında 100'er bas puanlık toplam 200 bas puanlık bir indirim beklentisi vardı. Bunun biraz daha 100 veya 150 bas puana toplamda yıl sonuna kadar indiğini gördük. Peki sizde böyle bir törpülenmiş beklenti var mı?
0: Yani şimdi herkesin beklentisi bu yönde. Sadece City galiba City'ydi. Yani faiz indirimini yapamamız gerektiğini
1: Evet.
0: söylemiş. Dolayısıyla yani ben de faiz indirimini yapamaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şimdi bakın Eşel Mobil de kalkacak ve mazot fiyatları çok ciddi bir artış gelecek yine. Ve onunla beraber de işte bunun enflasyon etkileri kaçınılmaz olarak olacak. Ve yani enerji fiyatlarında bir istikrar ne zaman sağlanır o da belirsiz. Dolayısıyla bu kadar belirsiz bir ortamda Merkez Bankası'nın faizi indirmekte acele etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani daha önce böyle bir şeyler yaptık. Ondan sonra işte bir takım dengesizlikler ortaya çıkınca bir de tabii çok ciddi bir belirsizlik var işte. Yani Trump'ın durumu ne olacak? Ona göre de işte dünya ekonomisi etkilenecek bu durumdan. Yani beklemekte yarar var bence faiz indirmek için. Erken şimdi.
1: Bir de aslında bakıldığında bu cuma S&P tarafından bir not değerlendirmesi takvim içerisinde yer alıyor. Şimdi bakıldığında cari denge tarafında bir fazla verildi. Sermaye piyasalarının gelişmelerin çok da kararları etkilemeyeceğini daha önceki haftalarda Fitch ve S&P kurumları açıklamalarda bulunmuştu. Faiz içi bütçe tarafı da aslında gelecek derken sizce bu rakamlar şu an cuma gelecek kararı nedenle etkileyebilir? Ve burada bir adım atılmazsa önümüzdeki dönemde not kararlarındaki artış beklentilerini biraz daha ötelemeyi beraberinde getirdi mi son gelişmeler sizce?
0: Bugün CDS arttı.
1: Evet.
0: Yanlış bilmiyorsam. Yani
1: Geçtiğimiz
0: CDS'in
1: haftaya nazaran daha yatay seyirdi. Fakat şu an bakıldığında 246 bas puanla 5 yıllık kredi risk primimiz.
0: evet, yani şimdi yani 246 bas puan bir şey varsa, bir CDS varsa şimdi bu CDS'le beraber yani Türkiye'nin durumun iyileşebileceğini düşündüklerini sanmıyorum ben. Yani en azından mevcut durumu korurlar, belki işte biraz daha yani negatife dönerler diye tahmin ediyorum. Yani çok iyi performans göstermediğimiz ortada.
1: Çok az bir vaktimiz kaldı hocam. Bir de küresel tarafa sizinle değinmek isterim. Aslında bu hafta biraz daha hem Amerika tarafında S&P 500 ve diğer bilançolar gündemde olacaktı. Bir de haftanın son işlem gününe doğruysa Amerika tarafından enflasyon rakamları gelecek. Yıllık bazda manşette %3,7'ye yakın sayan bir enflasyon rakamı beklentisi var. Sizce bu tarafta beklenti gerçekleşirse Amerikan ekonomisine nasıl adımlar atılabilir ve bu rakamın hem küresel piyasalar hem de Amerikan ekonomisine yansıması nedenli olur? Çünkü şu an bakıldığında tahvil faizlerinde dün kapalıydı, bugün açıldı, bir geri çekilme yaşandı. Fakat sizce bu tarafta daha kalıcı bir geri çekilme görmek için nasıl bir rakamla karşı karşıya kalmalıyız?
0: Yani bu geri çekilmenin sürekli olacağını sanmıyorum ben. Çünkü işte borç ve gayri safi yurt dışı hasıla oranları yani oran olarak bakıldığı zaman borcun gayri safi yurt dışı hasıla oranı çok yükselmiş vaziyette. Sadece Amerika'da değil, dünyada da böyle bu. O yüzden bu kadar yüksek ve borcun olduğu bir ortamda çok fazla etkili olacağını sanmıyorum bunun. Bir de tabii başka riskler de var. Yani şimdi Japonya'daki faizin yükselmesiyle beraber Amerika'dan yani bonolardan bono satışıyla beraber Japonya'ya dönecek olursa para bu önemli ölçüde etkileyecek. Fransa geçenlerde 11 milyar dolar Amerikan bonosu sattı. Bunlar da
1: Evet.
0: önemli. Yani var olan bu yüksek borcun 40,3 trilyon olduğu söyleniyor. Nasıl finanse edileceği, nasıl döndürüleceği çok büyük bir sorun. Ben bir enflasyonun 3,9 4,1 olacağını da okudum. Yani öyle bir beklentiler var. Dolayısıyla yani bir rakam gelsin ondan sonra zaten

0: Fuarla başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz fuarı?
1: Paris Motor Show is absurd.
2: Paris Otomobil Fuarı bütün otomotiv sektörü ve özellikle Citroen açısından son derece önemli. Bugün dünyanın dört bir yanından gelen gazetecileri ağırlıyoruz. Bu da çok çok önemli bizim için. Burada farklı yeni aracımızı da sergiliyoruz. Mesela C3 var, C3 Aircross ve AMI modellerimizin outdoor versiyonlarını tanıtıyoruz. Tabii yine bugünün yıldızı yeni 2CV. Dolayısıyla Paris Otomobil Fuarı bizim için çok önemli bir etkinlik.
0: Gözünüze ne gibi yenilikler çarptı bu sene?
2: Bu yıl çok yeni modelimiz var. Söylediğim gibi C3, C3 Aircross, AMI modellerimizin outdoor versiyonlarını piyasaya sunuyoruz. Türkiye'de mesela C5 Aircross çok popüler oldu. Bunun da yeni bir versiyonunu tanıtıyoruz. İki konsept aracımız var standımızda. 2CF, 2CF Fan. Bunlar da çok çok farklı konseptler.
0: Çin ile rekabet noktasında Avrupa şu anda nerede?
2: Çinli üreticiler gerçekten çok güçlü rakip ama bu rekabet aslında sunduğumuz ürünleri daha da geliştirmeye ve otomobil fiyatlarına karşılık daha fazla değer sunmaya da teşvik ediyor. Ama tabii Avrupa açısından önemli bir konu da aslında futbol gibi. Futbol oynarken herkesin aynı kurallara uyması gerekir. Otomotiv sektörünün de bütün üreticilerin aynı kurallara tabi olması gerektiğini düşünüyoruz. Rekabetten de korkmuyoruz.
0: Citroen açısından 2026 yılı nasıl geçiyor?
2: 2026 bizim için iyi bir yıl oldu. Yılın ilk 9 ayında satışlarımızı %10 arttırabildik. Bu da çok olumlu bir gelişme. Türkiye'de durum biraz farklıydı. Bildiğiniz gibi Türkiye otomotiv pazarında bir miktar daralma yaşandı ama buna rağmen bizim için Türk pazarı çok çok önemli ve pazar payımızı arttırıyoruz. Dolayısıyla Citroen olarak dünya genelinde iyi bir büyüme ivmesi yakalamış durumdayız.
0: Türkiye pazarı ile ilgili neler söylemek istersiniz?
2: Türkiye bizim için çok ana, çok temel pazarlardan bir tanesi. 2025 yılında Türkiye ilk kez Fransa'nın ardından dünya genelindeki en büyük ikinci pazarımız haline geldi. Bu çok önemli. Aynı zamanda Türkiye'de üretim de gerçekleştiriyoruz. Mesela Jumpy, Berlingo bunlar Türkiye'de üretiliyor. Dolayısıyla Türkiye'deki varlığımızdan çok gurur duyuyoruz. Bu önemli pazarda da başarı hikayemizi sürdürmeye devam edeceğimize inanıyoruz.
0: Özellikle elektrikli otomobillerin portföydeki ağırlığı artacak mı?
2: Citroen olarak bu konuda oldukça esnek hareket edebilme avantajımız var. Çünkü Power of Choice yani seçme özgürlüğün adını verdiğimiz bir yaklaşımımız var. Mesela istediğiniz otomobili seçiyorsunuz, arkasından elektrikli veya hibrit gibi farklı motor seçenekleri arasından tercihinizi yapabiliyorsunuz. Bugün özellikle İran'daki savaşın ve akaryakıtın litre fiyatındaki artışın ardından tüketicilerin giderek daha fazla elektrikli otomobillere yöneldiğini gördük. Biz de ürünlerimizi, faaliyetlerimizi buna göre şekillendiriyoruz.
0: 2026 yıl sonu hedefleriniz rakamsal olarak istediğiniz seviyelerde mi?
2: Önümüzde hala hedeflerimize ulaşmak için mücadele edeceğimiz son bir çeyrek var. Şu an iyi bir eğilim yakalamış durumdayız. Dünya genelinde ve Avrupa'da belirlediğimiz satış hedeflerine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Genel gidişat olumlu. Portföyümüz, müşteri portföyümüz açısından da olumlu bir tablo görüyoruz.
0: 2027 için yeni planlar neler?
2: 2027 yılında pazarın büyüme ivmesini artırmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Biz de satış hacmimizi artırmak ve faaliyetlerimizi genişletmek istiyoruz. Bu kapsamda özel versiyonlarımız da olacak. Özellikle outdoor versiyonlarımızı sunacağız. Bu da bizim için büyük bir mutluluk. Daha fazla ürünümüz satışta olacak. C5 Aircross gerçekten çok başarılı. Dolayısıyla 2027 yılına güvenle bakıyoruz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.

0: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
6: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Öncelikli yayın. 1-1-2.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
11: Hatlar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans notlarına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Borsa İstanbul'da haftayı açtığımız pazartesiyi takiben 13 Ekim 2026 Salı gününde bugün bir miktar daha pozitif bir görünümün hakim olduğunu en azından şu saatleri itibariyle söyleyebiliyoruz. Dün %1'e yakın düşen BIST 100 endeksinin şu an 12.250 puana yakın %0,80'ler civarında yüzdesel bazda yukarı yönde değişim gösterdiği bir gün. Yalnız dün de bugün de hacmin bir miktar daha alıştığımız seviyelerin altında olduğunu söyleyebiliriz. Kapanışa yaklaştığımız bu dakikalarda aslında Borsa İstanbul'da önceki gördüğümüz hacim oranlarına göre sadece Eylül'ün 16'sına itibaren konuşmuyorum, yılın ortalamasına da bakacak olursak biraz daha aşağıda 85 milyar TL'lik bir hacim olduğunu görüyoruz. BIST 30 ve bankacılık %1'in üzerinde yükseliyor. Ulaştırma gün boyu bir miktar diğer endekslere göre zayıf bir görünüm sergilemişti. Şu an neredeyse değişimsiz ama negatif. Sanayide de %0,40'larla diğer endekslerden tamamıyla zıt yönde, aşağı yönde bir değişim var. Dolar TL'de 49.35 seviyesinin üzerindeyiz. Euro TL 55.27 seviyesinin üzerinde şu an itibariyle. Euro dolarda da 1.12 seviyesinin altında kalmayı sürdürüyoruz. Bugün bir miktar daha buralara yaklaşsak da 1.11'li gördüğümüz seviyeler devam ediyor. Sabahdan itibaren bulunduğum yayınlarda ifade etmiştim. CDS'imiz yükseldi bugün. 2010 yıllık gösterge tahvil faizlerimiz yükseldi. 2 yıllıklarda şu an %39,58 seviyesini, 10 yıllıklarda da %35,47 seviyesini takip ediyoruz. Ve bununla beraber sabah Asya açılışlarının takip etmeyenler için oldukça negatif olduğunu söyleyelim. Asya kapanışlarının, daha doğrusu bizim açılış vaktimizde gördüğümüz tablo açısından söyledim. Kospi'de %5'i aşan bir düşüş vardı. Aylık bazda neredeyse %13 düştü Kospi. Nikkei'de bugün %2'ye yakın düşen Asya endekslerinden biriydi. Aslında onlar yükselirken özellikle son bir ayda negatif ya da cılız kalan CSI 300 ve Hang Seng'de görece daha az bir satış baskısının izlendiğini söyleyebiliriz. Ekrana Avrupa endeksleri geldi. Tabiri caizse orada bir müddettir biraz parti havası vardı. Bugün itibariyle en azından şu saatlerde bunun dağılmaya başladığını görüyoruz. Bakalım devamı nasıl olacak. ABD içinse ABD tahvil faizlerinde bir miktar gerilemenin olduğu bir tablo karşımızda. Bugün Brent ve WTI Amerikan tipi ham petrolde geriledi. Gümüş ve altında da gördüğümüz görünüm açıkçası negatif. Gümüş şu an %1'in üzerine düşerek 60 doların gerisine geldi. Ons altında da gün boyu bir miktar daha pozitif tarafa geçme eğilimi görüyorduk ama şu an 4170 doların biraz üzerinde değişimsiz ama negatife daha çok yaklaşan bir görünüm var karşımızda. Özellikle altın ve gümüşten bahsetmişken şunun da altını çizelim. Bilhassa VIX Endişe Endeksinin hisse senedi piyasalarında tahvili oranında dalgalanmanın daha az olduğu görünümde o 15 seviyelerindeki hareketsizlik sürüyor ve özellikle Bitcoin'de bir miktar dayanıklılığı izliyorduk. Dün o da negatifti. Bugün 83.600 doların üzerinde, o da %1'in üzerinde yukarı yönde değişim gösteriyor diyelim ve gidelim Türkiye ve dünyadan şirket haberlerine. Öncelikle ona göz atacağız. Ardından da Bloomberg HT araştırma isim Mehmet Özdemir'le sohbetimize başlayacağız. İlk maddede Vakıfbank var. Sadece kredi garantisi altında ING Almanya'dan 10 yıl vadeli 200 milyon euro kaynak sağladı Vakıfbank. Rekabet Kurulu Akbank'ın iş gücü piyasası soruşturmasını 1.71 milyar TL ceza ile uzlaşma yoluyla sonlandırdı. JP Morgan'ın 3. çeyrek geliri %8 artarak 50,2 milyar dolara ulaştı. Birazdan Bloomberg HT araştırma analisti Mehmet Özdemir de ABD bankalarına değinecek. Bununla beraber Goldman Sachs'ta da 3. çeyrek net karı 5,29 milyar dolara yükselerek beklentileri aştı. Son maddede de Citigroup'un 3. çeyrek gelirleri var. 23,85 milyar dolarla beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Orada da rakamlar. Gidelim şimdi araştırma masasına Bloomberg HT araştırma analisti Mehmet Özdemir'e. Yatırım.

0: Evet, her 17.45'te seans slotlarında olduğu gibi bugün de Mehmet Özdemir siz değerli izleyicilerimizle olacak. Dün olduğu gibi bugün ben yine eşlik ediyorum. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Çağlar Bey.
0: Şimdi IMF raporunu konuşuyoruz. Makro tarafla ilgili oldukça fazla gelişme var. Hatta bana sorarsan yapay zeka ile ilgili gelişmeler son birkaç günde özellikle hafta başladığından beri çok daha ilginç hale almaya başladı. Ama bilanço sezonu ABD'de başladı. Bizde de dün konuştuğumuz gibi kısa süre içerisinde başlayacak. Bizde HSBC'nin perakende sektörü raporuna, ABD'de de bankalara değineceksin. İstersen hangisinden istiyorsan ondan başlayalım.
1: Yani isterseniz önce yurt içinden başlayalım. Tabii. Çağlar Bey. Ki şimdi bugün Borsa İstanbul tarafından başlamak gerekirse, yani dünkü özellikle bankacılık endeksindeki iyimserliğin bugün de devamı. Ama bugün asıl farkı yaratan kısımlara baktığımız zaman, dün belki biraz daha puan bazlık baskılar açısından söylüyorum bunu, Aselsan, BİM ve TÜPRAŞ tarafındaki gördüğümüz baskının bugün katkı tarafına dönmesi Borsa İstanbul'u yukarı doğru taşıyor. Zaten hali hazırda Borsa İstanbul tarafındaki bankacılık sektörünün, bankacılık endeksinin ağırlığının %14,5, %15'ler civarında olması tek başına bankaların yukarı gitmesiyle endeksi yukarı götüremiyor. Puan bazlı tekrar katkılara, yani biraz önce bahsettim ama BİM, Aselsan, belki biraz daha işte 7. sırada olan TÜPRAŞ tarafını da bu işin içerisine katabiliriz ki endekste yani sadece işte baktığımız zaman 70 puana yakın BİM ve Aselsan tarafından geliyor. Bugün en azından bir toparlan emaresi o tarafta var. Aselsan'ın hali hazırda 200 günlük ortalamalarına yakın bir seviyede olduğundan bahsediyorduk ama oralardan en azından bir tepki çabasında diyebiliriz. Yani şöyle bir aslında düşen hisselere sayısına baktığımız zaman bugün 63 hisse geri çekiliyor. Sabahtan bu yana küresel tarafa gerçi ekstra bir değerlendiririz ama yani 63 hissenin geri çekildiği ortamda baskılar tarafına baktığımızda ise o tarafta işte Tekfen gibi hisselerin, biraz daha sanayi grubu diye tabir edebileceğimiz hisselerin de geri çekildiğini görüyoruz. Ama yine hala şöyle söyleyeyim, BİST endeksinde taban hisse sayısının bir miktar daha eridiğinden bahsediyorduk. Hala şu son yayına gelmeden önce baktığımda 20-22'ler civarında taban hareket devam ediyor. Bunun işte benim özellikle takıldığım en hisse tarafında işte katılım evim gibi hisseler var bu tarafta. Orada da uzun bir süredir toparlanmayı izliyorduk. Bugün orası tekrar geri çekiliyor. Diğer taraftan şöyle bir bakacak olursak, hali hazırda biz bilançoları konuşuyoruz. O tarafa biraz daha değiniriz ama işte perakende sektörü, bankacılık sektöründe beklentiler ne derece şekilleniyor? Dün Aselsan'ın bir miktar daha raporundan bahsettik. HSBC'nin de bununla ilgili bir işte bazı hisselerde fiyat revizyonu ve perakende sektörüne ilişkin bazı şeyleri var, görüşleri var. Ben onları aktarayım hızlıca. Şimdi tüketici sektörüne ilişkin öncelikle Türkiye'deki tüketici dayanıklılığından bahsetmişler. Bu daha yüksek petrol fiyatları ve daha enflasyonist baskı altında birlikte satın alma gücünü kısıtlamaya devam ederken komple sektörü de sınadığından bahsetmişler. Özellikle burada test ettiğinin altını çizmişler. 2026'nın ilk yarısı fiyat artışlarının büyümeyi desteklediği bir dönem olarak, özellikle dönem olarak gözükse de 2026 yılının ikinci yarısında koşulların burada talep kaynaklı olarak daha zorlu gelme ihtimalinde altını çizmişler HSBC analistleri. Şimdi tüketici talebindeki anlamlı herhangi bir toparlanmanın da büyük ölçüde, burayı belki biraz daha dikkat çekmek lazım, Ocak 2027'deki ücret artışlarının boyutuna bağlı olacak derler. Özellikle asgari ücretten bahsediyorlar. Ancak daha düşük faizlere ilişkin piyasa beklentileri de bir miktar daha destek sağlayabilir tüketici güveni açısından derler. Sektörler arasında da zamanlama farkı olsa da 2026 yılının ikinci yarısında sektör genelinde daha geniş bir marj baskısı bekliyorlar. Dayanıklı oyuncularında özellikle burada sektör oyuncularından bahsetmişler. Üçüncü çeyrekte de yine ılımlı da olsa bazı şirketler marj genişlemesi sunabilir diyorlar. Şimdi bu tarafta özellikle tüketici harcamalarının son dönemde daralan reel gelirlerle birlikte daha seçici olduğunun da bir miktar daha altı vurgulanmış. Değer odaklı yiyecek hizmetleri ve indirimli perakendeciler, ki burada özellikle BİM, A101 ve Şok gibi burada perakende zincirlerinden bahsediyorlar. Bunları tercih ederken müşteriler ve tüketiciler hazır giyim talebi burada özellikle temkinli etkinlik almaya devam ediyor derler. Şimdi tap gıdaya değinmişler. Orada doğal bir yavaşlamayla tap gıda karşılaşıyor. Ancak ölçeklenebilir değer odaklı modeli sayesinde pay kazanmak için görece iyi bir noktada konumlandığının da altını çizmişler. Coca-Cola içeceğin seçici fiyatlaması ise daha uzun vadeli ambalaj maliyeti risklerine, bunu biraz daha ön plana çıkarmışlar. Belki vurgulamakta fayda olabilir Çağlar Bey. Ambalaj maliyeti risklerine rağmen yakın vadeli performansında özellikle destekleyebileceğinin altını çizmişler. Şimdi mavi giyim tarafına baktığımız zaman orada disiplinli uygulama ve mağaza yatırımları sayesinde dayanıklılığın bir miktar daha devam ettiğini, ancak promosyon faaliyetinin ve özellikle satın alma gücünün zayıflamasının da burada rüzgarların karşıdan esmeye başladığında mavi giyim açısından en azından biraz daha iyi altını çizmişler.
2: Genel olarak şüpheci yaklaşıyorlar yani, en azından evet, koşullara, firma kabiliyetleri açısından.
1: Kesinlikle. Özellikle bu giyim perakendesi üzerinde. Genel olarak değer konumlandırması ve operasyonel disiplininde sektörün daha güçlü performans gösterenlerinde ayırt edeceğini önümüzdeki süreçte düşünmüşler. Şimdi gelelim gıda perakendecilerine, 3. çeyrek performans beklentilerine. BİM ve Şok Marketler tarafında nispeten daha güçlü bir büyüme bekliyorlar. BİM için elverişli bir faaliyet gideri tabanında yıllık bazda %38 civarında bir gelir büyümesi ve daha mütevazi, yani 10 bas puan civarında bir FAVÖK marjı genişlemesi öngörüyorlar. Ama biraz önce saydığım zorlu koşullara istinaden burada daralmadan ziyade biraz daha bir miktarda genişlemeyi konuşmamız BİM açısından biraz daha olumlu olarak sunulmuş. Şok için ise yapısal brüt marjı iyileşmesinin yönlendirdiği, dolayısıyla burada aslında birçok kurumdan dipten finansalların bir miktar daha toparlanma emareleri gördüklerini zaten okuyorduk, ama burada %35 civarında bir satış büyümesi ve o tarafta da 40 bas puanlık bir FAVÖK marjı genişlemesi beklerler. Coca-Cola içeceğin ise ağırlıklı olarak uluslararası kaynaklı %5,5'luk hacim büyümesi ve %23'e yavaşlayan fiyat artışı ise %32 civarında gelir büyümesi sağlayacağını tahmin etmişler buna. Ancak yıllık bazda da yıllıklandırılmış olarak 2,3 puanlık bir FAVÖK marjı baskısıyla da karşı karşıya olduğunu da altını çizmişler. Biraz önce tap gıdadan bahsetmiştim. Orada da %34'ler civarında bir bu çeyrekte gelir büyümesi ve 25 bas puanlık bir marj daralması öngörülüyorlar. Bu arada enflasyona göre düzeltilmiş bu tahminler. Onu da belirtmek lazım. Şimdi burada özellikle biraz daha defansif gördükleri hisse BİM Çağlar Bey. Ben hemen hedef fiyatları da kısa kısa aktarayım. Burada çok kapsamlı 30 sayfalık bir rapor. Anadolu Efes için burada tut tavsiyesinde bulunmuşlar ki burada 21 liralık bir hedef fiyat var. 23 liradan 21 liraya gelmiş. Tut tavsiyesiyle birlikte yaklaşık %13 civarında bir getiri potansiyeli. Bu söylediğim rakamlar dünkü kapanış rakamı itibariyle. BİM'de %29 civarında bir potansiyel görüyorlar. 520 liralık bir hedef fiyat. Herhangi bir revize yok. Burada fiyat revizesi veyahut da tavsiyede Coca-Cola içecek için 100 liralık bir hedef fiyat ve alt, %20'lik bir potansiyel. Burada özellikle Şok Marketler burada belki bir miktar daha dikkat çekiyor ki orada 85 liralık bir hedef fiyat ve %46 civarında bir potansiyel getiri var. Mavi tarafına baktığımızda ise son dönemki fiyat hareketleriyle birlikte orada 60 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi olduğunu görüyoruz. Tap gıdada da keza burada herhangi bir fiyat revizesi yapmamışlar. 360 liralık bir hedef fiyat var. Al tavsiyelerini koruyorlar. O da hiç fena olmayan bir getiri potansiyeli. %57,9 civarında bir potansiyel.
2: Evet, tam kullanabiliriz onu şimdi.
1: Evet. Aynı zamanda Ülker'inde 150 liradan 120 liraya aşağı doğru bir fiyat revizesi var. Burada da %36'lık bir getiri potansiyelini işaret ediyor diyelim. Dolayısıyla bankaları konuşurken, savunma sanayini konuşurken gıda perakende sektörü zaten bir süredir aslında dayanıklılığıyla özellikle ön planda olan bir sektördü. Ama şu an şunu anlıyoruz ki gıda, özellikle tüm perakendeciler içerisinde de bu çeyrekte bir miktar daha ayrışma görmeye devam edeceğiz. İkinci çeyrekte gördüğümüz gibi burada hala BİM gibi biraz daha promosyonu daha yüksek olan indirimli marketlere daha sıcak baktıklarını söyleyebiliriz. HSBC tarafının en azından.
2: Perakende deyip geçmemek gerekiyor zaten. Kesinlikle. Hem yapısal ayrım var bunun içerisinde. Yapısal olarak ayırdığın da ötesinde aynı zeminde rekabet etseler de orada da seçicilik burada da devreye girmiş diye görüyoruz. Aslında zaten bir müddettir belki bankalar tarafında değil ama ABD bilanço sezonu bekleniyordu. Burada hisse performansları için bu yıl bilhassa ABD bankaları için çokça şey söylenilebilir. Bilançolar gelmeye başladı. Sen de bugün hepsini inceledin, haberlerini de yaptık. O tarafta neler var?
1: Şöyle bir baktığımızda aslında bankalar tarafında belirli aslında bir iki manşet şey söyleyebiliriz ki bu tarafta hali hazırda hisse senedi işlemlerinde ciddi bir yukarı doğru hareket görmesek de yani ikinci çeyreğe göre söylüyorum beklentilerin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu hisse senedi işlemleri bankaları yukarı doğru taşıyor. Ama bir önceki çeyrekte rekor gelirler yani hisse senedi tarafında rekor gelirleri konuştuğumuz bir ortamda özellikle faiz gelirleri tarafında da bir ivmelenme vardı. O ikinci çeyrek verileri de biraz daha üçüncü çeyreğe gelirken daralıyor. Şimdi burada özellikle şimdi ben grafiklerini de hazırladım ama sabit getirili tarafta bir miktar daha böyle beklentilerin altında kalan bir performans var. Burada özellikle JP Morgan tarafı yani iki yıldan uzun bir süre 8 çeyrek civarından bahsediyoruz Çağlar Bey. Sabit getirili menkul kıymetler işlemlerinde ilk defa yüzdelik manada bir düşüş görüyoruz. Yıllık bazda %4. Burası geriliyor. Toplam işlem gelirlerinde geriye çekiyor bu. Şimdi hisse senedi ve fix income sabit getirili olarak baktığımız zaman orada 10,5 milyar dolarlık bir gelir beklenti varken bunun yaklaşık 200 milyon dolar civarında aşağısında geliyor. Ama yani hisse gelirleri %49. Anlıyoruz ki 3. çeyrekte piyasalar biraz daha Ağustos ayından itibaren durgunlaşmışken buradaki traderlar bu yukarı doğru aşağı bant hareketini iyi değerlendirmiş gibi gözüküyor. 4,95 milyar dolarlık bir işlem gelirinden bahsediyoruz hisse senedi tarafında JP Morgan'ın. Öz kaynak karlılığına bakıyoruz. Dün bizim bankalarımız için bunu konuşmuştuk. Enflasyonun üzerinde reel getiri sunacaklar mı 2027'ye mi saklı derken burada yani öz kaynak karlılığı ABD enflasyonuna göre çok üzerinde %17 civarında seyrediyor. İlk 9 aylık performansı JP Morgan'ın. Belki de hisse senedi deyince geçtiğimiz çeyrekte herhangi bir bankanın bir çeyrekte yapmış olduğu hisse senedi getirisi rekorunu kıran 7 milyar doların üzerinde bir getiri sağlayan Goldman Sachs bu çeyrekte de bankalar arasında en yüksek hisse senedi karını taşıyor. Beklentilerin üzerinde orasıyla da ilgili sadece Goldman Sachs'a özel bir grafik hazırlamıştım. Bu tarafta şimdi 7,42 milyar dolarlık bir gerçekleşme görmüştük. Bu çeyrekte o da bir miktar daha geriliyor 6,4 milyar dolara. Goldman Sachs'ın şeyi aynı zamanda çok minimal de olsa sabit getirili menkul kıymetler. Burada belki şu biraz daha konuşulabilir. Beklentilerin altında kalıyor hem de bir önceki çeyreğinde altına gelmiş gibi gözüküyor. Ama hali hazırda hala biz o tarafta da kuvvetli işlem gelirlerinden bahsediyoruz. Bu tarafta da işte 12.80 dolar civarında bir beklenti varken 17 dolar. Zaten en son baktığımda şu anda biraz daha yani negatif tarafta seyretmesine karşın Dow Jones tarafında biraz daha bankalar ön plandaydı. Son dönemde ciddi anlamda satıldıklarını da görmüştük. Zaten biz hali hazırda David Solomon'un da Goldman Sachs CEO'sunun da biraz daha piyasaya bu beklentilere zaten birkaç ay öncesinden hazırladığını da görmüştük. Citigroup'a bakalım. Ya burası Citigroup tarafına baktığımız zaman %13. ABD bankaları içerisinde büyük bankalar için söylüyorum. Bu yılbaşından bu yana en yüksek getiriye sahip. %13'lerdeydi. Bugünkü şeylerini saymayacak olursak. O tarafta
2: %2'ye yakın düşüyor zaten.
1: Evet. Citigroup tarafında ikinci çeyrekte Citigroup'un CEO'sundan bir açıklama görmüştük ki 3. çeyrekte biraz daha özellikle iş kesintilerini 1000'e yakın işten çıkarma gerçekleşecekti ve teknoloji yatırımlarında ön plana çıkacak. Dolayısıyla tazminatlar ve bu teknolojik yatırımlar derken biraz daha bizim faiz dışı giderlerimiz şişebilir tarzında bir açıklama vardı. O da analist beklentilerine paralel geliyor. Dolayısıyla orada da çok ciddi bir yükten bahsetmiyoruz ama en azından bir sıçrama var. Burada belki en Citigroup açısından konuşabileceğimiz kısım sabit getirili menkul kıymet işi diğer bankalara istinaden çok daha kuvvetli. Nasıl ki yani yaklaşık 10 yılın en iyi sabit getirili menkul kıymet karını elde etmiş gibi gözüküyor bu tarafta. Toplam tahvil, döviz ve emtia işlemlerine bakacak olursak 4,4 milyar dolar. 4,3 beklenirken burası Citigroup'ta bir miktar daha kuvvetli. Dediğim gibi yılbaşından bu yana en kuvvetli banka getiri açısından önümüzdeki süreçte biraz daha o tarafı yakından takip etmek lazım fiyatı. Diğer taraftan yani San Francisco merkezli Wells Fargo'ya baktığımız zaman orası biraz daha tüketici kredileri ve faiz gelirleriyle yakından takip ettiğimiz bir bankaydı. O tarafta her ne kadar hisse başı karı beklentilere biraz daha paralel olsa da burada biraz daha tüketici kredilerindeki hem takibe düşen krediler açısından söylüyorum hem de CEO'nun açıklamalarına bakarak söylüyorum. ABD tarafındaki tüketici ve işletmelerin kredi şeyleri, istikrarları büyümeye bir miktar daha devam ediyor ve zarar karşılıklarında da beklenen kadar kötü bir tablo yok. Onu da söylemek lazım. Şöyle söyleyeyim, not almışım hatta. Banka kredi zararları karşılığının toplam 1 milyar dolar. Burada tahsil edilemez saydığı krediler için

0: Net silinen krediler tutarında 983 milyon dolar olarak belirlemişti. Her iki rakamda analist beklentilerinin altında. Aynı zamanda o 2,4'ler civarında gördüğümüz net faiz marjında bu çeyrekte korumuş Wells Fargo. Yine bu çeyrekte de geçen çeyreğe benzer 2,43 net faiz marjıyla çalışıyor. Yani bunlar bankalar açısından şöyle bir ben detaylandırmaya çalıştım ama genel anlamda bakmak gerekirse bankaların önündeki tehdit biraz daha son dönemde konuştuğumuz yapay zeka kaynaklı. Özellikle bu MetaMuse'un gelişmesiyle birlikte ki sizin yerinize işte bilet alan, en iyi bilet fiyatını bulan, sizin yerinize en cazip mevduat faiz oranını sizin yerinize karşılaştırıp bunu, yani biz biliyoruz ki ABD'de de yine Türkiye'dekine benzer bir şekilde atıl duran mevduat sayısından bankalar ciddi anlamda para kazanmaya devam ediyorlardı. Bunun önümüzdeki süreçte böyle olmayabileceği bankalar tarafından sert bir şekilde son dönemde fiyatlanmıştı. Dolayısıyla buradaki bu yapay zeka uygulamalarının finans sektörüne biraz daha nüfuz etmesi, anlıyoruz ki hem rekabeti biraz daha kızıştıracak, kızışan rekabette bir miktar daha faiz marjlarında, rekabete dayalı olarak söylüyorum bunu, erimeyi de beraberinde getirecek. Bu ABD bankaları için önümüzdeki süreçte hisse senedi işlemleri rekor kırarken, işte hiç de fena olmayan karlılıkları görmeye devam ederken biraz daha risk boyutu olarak önümüze çıkıyor. Bir de hani yapay zekadan bahsettim. Bugünkü fiyatlamada şunu da belki dikkatinizi çekmiştir Çağlar Bey. İki gündür özellikle çipçiler üzerinde gerçekleşen bir realizasyon var.
1: Evet.
0: Bugün Kospi %7'ye yaklaşıyordu. Diplerden toparladı. 3 günde %15.
1: Ayda %12,66.
0: Evet, son 3 gündeki performansı genel anlamda bugünkü işte fiyatlamaya bakacak olursak bu tarafta yani şöyle bir rotasyon belki dikkatimizi
1: burada
0: çekiyor.
1: Burada bir virgül koyalım Mehmet. İletişim Bakanlığı 5. fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir diye bir son dakika var. Önemli konu zaten gündemdeki merkeze ağırlığımız da bu noktada. Bu son dakikayı kulakları bizde olan değerli izleyicilerimiz için söyleyelim. Sen kaldığın yerden devam et.
0: Yani şeyden bahsediyordum, hisseler tarafından. Burada ciddi aslında küresel tarafta bir rotasyondan da bahsediyoruz. Nedir o rotasyon? Mesela işte son dönemde yukarı doğru sertçe gittiğini gördüğümüz tahvil tarafında bugün hiç de fena olmayan şeyler var. Yani biz 5.36, geçtiğimiz hafta 5.36'ya kadar gitmiştik ABD 10 yıllıkta. Dün piyasa tatildi. Bugün Asya seansında hiç fena değil. 5-6 bas puan civarında alımlar vardı. Amerika açıldıktan sonra şuna diye belki dikkatinizi çekmiştir. Avrupa'da bir miktar daha bozdu. Tahvillerin de bir miktar daha satış baskısının arttığını gördük. Ama son dönemde önden koştuğunu gördüğümüz o Nasdaq'ta biraz daha realizasyonlar var. Bugün hiç fena açılmayan Dow Jones tarafını da aşağı doğru çekiyor. Bu kapanış rakamlarına biraz daha yakından bakacağız. Ama işte bilançolar hala orada piyasayı yönlendirmeye devam edecektir diyebiliriz ki yarın biz Morgan Stanley ve Bank of America'yı da bekliyoruz bu hafta içerisinde. İşte Johnson & Johnson'ın bilançosu geldi. Johnson & Johnson şu an Dow Jones'ta en çok düşen hisselerden bir tanesiydi baktığım zaman. Oranın bazı bölümleri beklentilerinin altında kaldı. Ortopedi işini ayırmayı düşünüyorlardı. Satacağı beklentisi vardı. O işi ayıracakmış anladığımız kadarıyla. Biraz daha böyle haberler karışık ama şu anda biraz daha hala vitrinde o yapay zekanın hisselerinin geri çekilmesi var. Biraz daha konuştuğumuz konular bunun üzerine diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mehmet. Bir buçuk dakika kaldı. Hatta bir dakika kaldı. Saniyeler kaldı kapanışa ve başlarken telaffuz ettiğim, ekranda da görebileceğiniz üzere 12.250 puanda tam %0,80'ler civarında yüzdesel bazda yukarıya hareket eden yüz endeksinde görünüm. Son dakikalar gelmeye devam ediyor İletişim Başkanlığı'ndan. Geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Bulls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödendi şeklinde ilk biraz önce okuduğumuz son dakikaya ilaveten bir son dakika daha var. Toplam 34,1 milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir diyor Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı. Toplam 34,1 milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmekte şeklinde tekrar edeyim. Dediğim gibi biraz önce 12.250 puanı herhalde üzerinde tamamlamak üzerine giriyoruz. Burada kapanışı almak için de araştırma masasına noktayı koyalım burada.

0: Evet, 12.250'de %0,82'lik yukarı yönde değişimle BIST endeksinde kapanışı görüyoruz. 93 milyar TL'lik de bir hacim var. Notları almak üzere şimdi Filip Portföy Fon Yöneticisi Yardımcısı Makoto Mitsuhashi'ye gidiyoruz. Hoş geldin Makoto. Neler var bugünün görünümünde?
1: Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle yayınlar. Şimdi siz de söylediniz, bugün yani %1'e yakın bir yükseliş gerçekleştirdi BIST endeksi ve yani burada benim hoşuma giden nokta şu. Zaten son zamanlarda biraz likidite düşüklüğü, işte birkaç hisselerin yakın izlenme pazarına kaymak gibi durumlar vardı ki aslında bence piyasa için biraz daha olumlu bir sinyal olabilir bugünkü yükseliş veya yani son zamanlarda en azından toparlanmaya çalışıyor. Tabii yani durum o kadar iyi olmasa da bence biraz daha güvenilir. İşte biraz daha stabil hisselere yani yatırımcılar odaklanabilir diye düşünüyorum. Şimdi tabii bu likidite kriz demeyelim ama yani bu taraftaki düşüklüğün ne kadar uzun sürecek, ÖST tarafını nasıl etkileyecek, bunları da takip etmemiz lazım. Ama açıkçası işte endekste ağırlığın yüksek olan hisseler, Aselsan, BİMAŞ, bu tarz hisselerin yukarı gitmesi benim hoşuma gidiyor ve yani 12.500 direncine bence yani bu ay olmasa da yakın zamanda, kısa vadede geçebileceğine inanıyorum. Bir tane daha olumlu bir nokta var. Bunu da söylemek istiyorum. Yani dünya çapında, küresel çapta tahvil faizlerinin yükseldiği dönemde bizim 2 yıllık tahvil faizinin hala 36 seviyesinde seyretmesi bence olumlu bir işaret olarak da söyleyebiliriz. Burada tabii petrol fiyatların gerilemesi yani ne zaman olacak veya yani yakın zamanda olacağını tahmin edemiyoruz açıkçası. Yani çok fazla haber akışı var bu tarafta. Şu an Brent petrol 105 dolara da seyrediyor. Yani en azından iki haneli bir rakama insin de bizim yani bankacılık olsun, en büyük kağıtlardan biri Türk Hava Yolları gibi bu şu anki değerini hak etmeyen şirketler biraz daha yukarı yönlü hareketleri yaptırabilir diye düşünüyorum. Biraz daha yurt dışı tarafından konuşuyor olsak açıkçası Nasdaq, Amerikan tarafı veya bu çip sektör, çip hisselerden, şirketlerden destekleyen endeksler, KOSPI olsun, Nikkei olsun, Nasdaq olsun, bunların biraz daha ayı tarafına, ayı borsasına gireceğini düşünüyorum yakın zamanda. Şimdi tahvil faizleri Amerika'da siz de söylediniz 5.20 civarında seyrediyor şu an ve rahatsız edici bir seviyede hala seyrediyor. Tekrar söyleyeyim, Brent petrolde 105 dolarda seyrederken bu tarz hisselerin yani şimdi faiz artışta yıl sonuna kadar bekleniyor Fed tarafından. Tabii ki yarın enflasyon verisine göre beklentiler değişebilir ama bu konjonktürde bu kadar belirsizlik varken, bu kadar yani özel sektör tahvil ihraçlarının yükseldiği zaman ve buradaki getirisinin yükseldiği zaman bence biraz daha teknoloji hisselerin geri çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu taraftaki overweight düşüncelerin biraz daha törpülenmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen günlerde Singapur'da bir konferans olmuştu. Broadcom CEO'su anlatmıştı. Bizim sektörde sermaye kısıtlık var. Şimdi yani bellek çipler arzı ne? Yani yetişemiyor. Talebi yetişemiyor gibi bir açıklamalarda bulundu ama benim bu sermaye kelimesi çok benim için önemli oldu. Yani bu tarafta da arz talep dengesinde bir bozukluk varsa veya teknoloji şirketler bu kadar yatırım harcamaları yaptıktan sonra bu nakit akışı sağlayamazsa ve yani en azından taahhüt ettiği nakit akışları veya hasılat büyüklüğü büyümesine yetişemezse yani onu yakalayamazsa bence Nasdaq tarafında KOSPI gibi yani çok derin bir geri çekilme beklenebilir diye düşünüyorum. Bunları takip ediyor olacağız. Yarın TÜFE verisi açıklanacak Amerika'da. Geçen ayda aslında beklentinin altında kalmıştı ve bu kadar petrol fiyatlarının yüksek olduğu dönemde aslında bu güzel bir sinyal olmuştu. Yarın açıkçası bir tık daha yüksek bir rakam bekliyorum ben. O taraftaki hala iç talepte yüksek olduğu dönemde yani tabii ki yakıt fiyatları da etkiliyor bunu. Bunu takip etmemiz lazım. Ve bu hafta aynı zamanda Fed Başkanı Warsh'un konuşması olacak. Onun da oradaki tonu yani bu ayın sonlarında bir faiz artışı beklenebilir mi? Bunu takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ederim ve iyi akşamlar sizlere.
0: Bizler de çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli notları için. Burada noktayı koyalım. Birazdan günden kalanlarda görüşmek ümidiyle. İletişim Başkanlığı'ndan son dakikalar gelmeye devam ediyor. Üzerinde programı açarken dururuz.
2: Bloomberg ET Radyo.
3: Reklam.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
5: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
7: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca, Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
8: Bugünden yarına, Allianz seninle.
7: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam.
10: Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Günel kalanlarla devam ediyoruz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Az önce seans notlarını İletişim Başkanlığı'ndan gelen son dakikalarla tamamlamıştık. Konunun muhatabı fazla, konu önemli. Buna ilişkin ben İletişim Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu metnin tamamını okuyayım siz değerli izleyicilerimize. 5. Fon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır. Kurulun önceki toplantı kararlarının gerçekleştirilmesini temin edecek sermaye piyasası kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin biçimde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak kanun teklifi 9-10-2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştur. Teklifin 14-10-2026 tarihinde TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi öngörülmektedir diyor metinde. Gelinen aşamada geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34,1 milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir diyor. Böylelikle 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 milyar TL tutarındaki aynı ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır diyor açıklamada. Son kısımda da diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerinde ivedilikle tamamlanması hedeflenmektedir diyor. Son dakikalarda yaklaşık olarak 10-15 dakikadır dönen tüm metni siz değerli izleyicilerimize böylelikle aktarmış olayım. Piyasaları iki programdır nöbet bende olduğu için konuşuyoruz. O yüzden metni de okumamın üzerine yorumu Marbaş Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru'ya bırakayım ben notları almak üzere. Soner Bey hoş geldiniz, sizi dinliyoruz.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum. Ya şöyle, öncelikle tabii kuruldan gelen açıklamalar genel itibariyle biraz daha genel kapsamlı oluyor aslında. Genelde bu açıklamaların ardından SPK'dan biraz daha detay açıklamalar takip ediyor. Şimdi geçtiğimiz hafta tabii özellikle bu ilk ödemelerin yapılmış olması bir noktada bu toz dumanın dağılıyor olması anlamında, psikolojik etkisi anlamında önemli. Ve bu açıklamadaki önemli veri bizim açımızdan şu: özellikle 3 kurumdaki diğer tasfiye edilmemiş fonların ödemelerini de bu hafta içinde, büyük ihtimalle hafta sonuna kadar değil bu hafta içi, onları da yapacaklar. Bu önemli. 40 milyar kadar böyle bir likidite bu noktada serbest kalmış olacak. Çünkü piyasada ciddi manada bir likidite sorunundan söz ediyoruz. Burada özellikle para piyasası fonlarında biliyorsun insanlar belki önümüzdeki hafta yapacağı ödemeyi de burada bekletiyordu. Haliyle burada likidite akışının gerçekleşiyor olması önemli. Ama diğer tarafta bu açıklamayla birlikte yine bilmediğimiz birçok şeyi hala bilmemeye devam ediyoruz. Yani özellikle hisse senedi yoğun fonlarda özellikle dün mesela Ziraat'in satışlara başladığını görmüştük özellikle o hisselerde. Yüzde kaçı likidite edilmiş olacak? İnsanlar yatırdıkları tutarın ne kadarını alacaklar? Evet, maksimum 1 milyona kadar böyle bir ara ödeme hikayesi var ama bu belirsizlikler devam ediyor. Ama şunu söyleyebilirim Çağlar, günün sonunda fiyatlamalar anlamında da özellikle artık bu süreci yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Yani endeks fiyatlaması anlamında da tahmin ediyorum ki en kötüsü geride kalmıştır. Kabaca böyle 12.000-12.500 bandı, buralar dip seviyeler. Bundan sonra biz artık nereden bir çıkış arayacağız, bulacağız, onu peşindeyiz. Yapılan açıklamalar dediğim gibi önemli ama kafalardaki sorular hala sorulmaya devam ediyor.
1: Teşekkür ediyoruz Marbaş Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru'ya. Hemen gidiyoruz. Bu müvekkiyeti Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçi Köseoğlu'na son dakikalarda dönmeye devam ediyor. Ceren'in notlarını alalım. Öncelikle Ceren sendeyiz.
3: Merhabalar Çağlar. Evet, Avrupa borsaları kapanışa yakın düşüşe geçti. ABD tahvil getirilerinin gün içi en yüksek seviyelere yaklaşmasıyla beraber gün içerisinde elde ettiği kazançların tamamını silmiş durumda. Stoxx 600 endeksi öğle saatlerinde %0.7'ye kadar yükselmişti. Ardından kazançlarını silerek %0.5'e kadar geri çekildi. Kapanışa yakın baktığımız zaman rakamları İngiltere borsası yatay seyre dönmüş durumda. Almanya ve Fransa borsasında çok sınırlı düşüş var. Tabii teknoloji hisseleri sabah saatlerinden bu yana aslında aşağı yönlü seyirde başı çekiyor. Özellikle çip hisselerindeki satışın etkisiyle teknoloji grubunda düşüş %1'i aşmış durumda. Yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler arttı. Bu da yarı iletken şirketlerinin hisselerinde satışların derinleşmesine temel rolü oynuyor. Aynı zamanda artan borçluk, yüksek faiz oranları ve yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin soru işaretleri piyasalarda oynaklığı yeniden artırmış durumda. Bank of America'nın anketine baktığımız zaman küresel yatırımcıların teknoloji hisselerindeki pozisyonları 6 yıl önce Covid pandemisinin ardından yaşanan toparlanmadan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Diğer tarafta bugün madencilik ve finansal hizmetler hisseleri de zayıf seyrediyor. Fakat kimya sektörü %2 aşan yükselişle diğer sektörlerden pozitif ayrışarak Avrupa endekslerinin görece güçlü kalmasına bugün rol oynadı. Piyasalarda gözler ABD'de başlayan 3. çeyrek bilanço sezonundaydı. JP Morgan, Citigroup ve Wells Fargo 3. çeyrekte kredi faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerde yeni rekorlara ulaştığını açıkladı. Diğer tarafta yatırımcıların gözü yarın Hollandalı çip üretim ekipmanları şirketi ASML'in bilançosunda olacak. Özellikle şirketin üretim kapasitesini artırmaya dönük olarak açıklayacağı hedefleri yapay zeka yatırımlarına ilişkin arttığı bir dönemde kritik rol oynuyor ve sektörün seyri açısından da oldukça önemli. Yılın ilk 6 aylık döneminde tabii güçlü bir performans göstermişti ASML. Şimdi ikinci 6 aylık döneminde bu güçlü performansın devam edip etmeyeceği bu bilançoya bağlı olarak değişebilir. Özellikle bilançoda neleri takip edeceğiz diye baktığımız zaman üretim kapasitesi hedefleri yakından izlenecek. Şirket artık 3 aylık sipariş rakamlarını açıklamıyor. Bu nedenle yatırımcılar çip üretim ekipmanlarına yönelik talebin ne kadar güçlü olduğunu anlamak için üretim kapasitesine ilişkin öngörüleri daha yakından takip etmeye başladılar. Temmuz ayında bir açıklama yapmıştı şirket. Gelişmiş çiplerin üretiminde kullanılan makinelerin üretim kapasitesini 2027'de %30 oranında artırmayı planladığını duyurmuştu. Bu artışla beraber yıllık sevkiyat hedefinin 85 makineye ulaşması bekleniyor. Her biri yaklaşık 200 milyon euro değerinde olan bu makinelerin teslimatı ise sipariş tarihinden itibaren 1 yılı aşkın süre alıyor. Yani şirketin 2028 yılı içinde benzer bir kapasite artışını şu anda değerlendirildiği bilinen bilgiler arasında, ancak henüz kesin bir hedef açıklanmış değil. Bu bilançoda bu hedefler açıklanacak mı? Piyasa bunu takip edeceğiz diyebiliriz. Tabii kurumların beklentilerine baktığımız zaman mesela UBS kapasite artışlarının %30'u aşabileceğini bekliyor. Morgan Stanley ASML'in 2027 yılında 90'dan fazla makine teslim edebileceğini öngörüyor. Diğer tarafta yatırımcıların takip edeceği bir diğer önemli konu ise olası fiyat artışları. Çünkü ASML'in artan talep karşısında makinelerinin ve servis hizmetlerinin fiyatlarını yükseltmesi de gündemde olan bir diğer konu. Burada kurumların beklentisine göre fiyat artışları daha fazla makine satışının yanı sıra şirketin gelir büyümesinde destekleyebilir. Aynı zamanda burada beklentiler ASML'in gelirlerinin bu yıl %34, 2027 yılında ise %28 oranında artacağı yönünde. Bank of America'nın hesaplamalarına göre makine ve servis fiyatlarında yapılacak her %5'lik artış şirketin karını yaklaşık %8 oranında yükseltebilir. Diğer tarafta baktığımız zaman IMF yeni tahminlerini açıkladı. Burada küresel büyüme tahminini kurum yukarı çektiğini açıkladı. Aynı zamanda Euro bölgesi için tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti. Aynı zamanda İngiltere için de büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Küresel büyüme tahminini %3.1'e yükseltti. Özellikle gelişmiş ekonomilerinin beklenenden daha dirençli bir performans sergilemesi ve yapay zeka yatırımlarındaki artış büyüme beklentilerini destekleyen eden temel unsur oldu. Avrupa'ya baktığımız zaman ise Euro bölgesi için tahminli Temmuz ayına göre yaklaşık 0.2 puan artırarak %1.1'e yükselttiğini görmekteyiz. Tabi bu yılın ilk çeyreğinde büyüme kaydedilememesinin ardından ikinci çeyrekte %2.6'lık bir toparlanma görülse de kurum yüksek enerji maliyetleri ve zayıf tüketici güveninin ekonomik aktiviteyi önümüzdeki dönemde baskılamaya devam edeceğini öngörüyor. Enflasyon tarafında Avrupa için önemli bir risk teşkil edeceğini görüyor enflasyonun. Mesela IMF'nin tahminlerine göre bu yıl %3.1'lik bir enflasyon öngörüsü var bölge için. Gelecek sene ise %2.8'e gerilemesini bekliyor. Tabii ülke bazında büyük bir ayrışma var aslında beklentiler cephesinde. Mesela Almanya'ya baktığımız zaman Almanya tarafında bu yıl için %1.3'lük bir büyüme bekliyor. Fakat İspanya'da %2.5 ile çok daha güçlü bir büyüme beklentisi var. Fransa tarafında ise görünüm oldukça zayıf. Geçen seneki %0.9'luk büyümenin ardından bu yıl Fransa'da yalnızca %0.4 ile çok sınırlı bir büyüme bekliyor. Hatta ülkede işsizlik oranının %7.7'den %8.4'e yükselmesi bekleniyor. İngiltere tarafında ise çok daha iyimser olduğunu görmekteyiz. Büyüme tahminini 0.3 puan arttırdı. %1.3'e yükseltti. Böylece İngiltere ekonomisi çok daha güçlü bir performans sergilemiş olacak. Ancak gelecek sene için görünüm daha zayıf. Büyümenin %1.2'ye yavaşlamasını bekliyor önümüzdeki sene. Yüksek enerji fiyatları ve uzun vadeli faiz oranlarının hane halkı tüketimi ve şirket yatırımlarını baskılaması bekleniyor. Tabii diğer bir önemli başlıkta küresel ekonomide giderek belirginleşen bu ayrışmaydı kurumun raporunda. Özellikle İran savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatları ve yapay zeka yatırımlarında yaşanan bu güçlü artışın küresel ekonomide iki farklı büyüme görünümünü oluşturduğunu ifade etti. Yapay zeka yatırımlarından faydalanan ekonomiler daha dirençli kalırken enerji ithalatına bağımlı ve bu teknolojik yatırım dalgasından yeterince yararlanamayan ülkeler daha kırılgan bir görünüm sergiliyor yönünde bir yorumunun da yer aldığını söyleyebiliriz Çağlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz üzerine sunmuş olduğu notlar için. Bir araya gidiyoruz şimdi. Arınlardan Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar bizlerle olacak. Bekleriz.
0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
4: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
8: Paytr. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
0: Reklam.
9: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Günel kalanlar devam ediyor ve son dakikalarla devam ediyor. Bizde fona ilişkin iletişim başkanlığından gelen son dakikalara ilaveten dışarıdan da ABD Başkanı Trump'tan bir açıklama var. Rusya ve Ukrayna ile savaşı sona erdirmek için çalışıyoruz şeklinde. Tabii son dakika değeri olan bir haber ama hatırlanacağı üzere 2 yıl önce bu zamanlar daha adaylığı vardı. ABD başkanlık seçimlerine giderken tüm savaşları bitirmek için ABD başkanlığına yelken açmıştı diyelim Trump. Geldiğinden beri ilk önce ticaret savaşları, daha sonra bu yılın içerisinde de gerçek anlamıyla savaştan başka bir şey konuşamaz haldeyiz. Tabii Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirirlerse oldukça ironik olur diyerek gidelim Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'a. Vahap Bey hoş geldiniz. Vahap Bey Brüksel'de DEİK'in bir etkinliğinde şu anda. Oradan notlar sunacak bizlere. Ben hiç lafı uzatmadan sözü size devredeyim. Buyurun.
2: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Evet, DEİK'in Türkiye-Avrupa İş Konseyleri var. Onun başkanı Mehmet Ali Yalçın'da.

yine Brüksel'de Egmont Sarayı'nda bir toplantı düzenlediler. Buradaki ilişkileri daha sıcak, daha ileri götürmek amacıyla. Bu yıl ikincisi gerçekleşiyor. Bugün gün boyu toplantılar vardı. Dün akşam önce bir buluşma oldu. Arkasından da bugün gün boyu toplantılar oldu. Bu seferki toplantıya geçen yıl aslında bakanlar düzeyinde bir olamamıştı. Bizim Ticaret Bakanımız online katılıp telekonferans yöntemiyle canlı bir hitabı olmuştu. Ama bu sefer Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prevot geldi açılışa. Onun gelmesi tabii biraz daha toplantının etki gücünü artırdı demek mümkün. Tabii toplantının ana gündemi epeydir gündemimizde uğraşıyoruz. 30 yılı bulan, 30 yılın 30. yılında olan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, modernize edilmesi şeklinde. Çünkü 96'dan bu yana ekonomik yapı hem bizde hem Avrupa Birliği'nde oldukça fazla bir şekilde değişti. Dolayısıyla Türkiye'nin bu yönde talebi var. Aslında Avrupa Birliği de bunu kabul ediyor ama tabii ki her zamanki gibi araya başka siyasi gerekçeler giriyor veya üyelerden bir bölümünün karşı çıkışları da söz konusu olabiliyor. Belçika Başbakan Yardımcısı bu konuda bize aslında destek veren sözler söyledi. İşte, kendisi de dedi ki gerçekten de 30 yıl olmuş artık, bugünümüze uymuyor, değişmesi lazım. Ama bir yandan bunu söylerken bir yandan da hala bazı siyasi görüş ayrılıkları var diye de eklemeden edemedi. Yine ayrıca Avrupa Birliği'ne şu çağrıyı da yaptı. Türkiye Avrupa Birliği'nin stratejik ortağıdır. Ama yanı sıra bölgeye açılım konusunda da Türkiye önemli bir üretim ve ticaret merkezi olarak görülmeli. Öyle adım atmalıyız çağrısında bulundu. Ondan sonra yine konuşmacılar arasında Avrupa sanayicileri yuvarlak masası vardır. Bizden de katılım olur genellikle o toplantılara iş dünyasından. Onun genel sekreteri Galvez konuştu. Aynı şekilde Galvez de bu 30 yıllık Gümrük Birliği'nin yeniden artık güncellenmesinin zamanı geldi. Biz bu konuda Türk iş dünyasını destekliyoruz diye bir çağrısı vardı. DEİK Başkanı Nail Olpak yine aynı şekilde tabii ki gündemde tutmak için sürekli açıklamalar yapıyorlar. Bir de önümüzde biliyorsunuz Made in Europe gibi bir sıkıntı var. Yani Avrupa Birliği'nde üretilmiş olan yani Avrupa Birliği içerisindeki Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde üretilenleri artık alalım, başka yerden almayalım şeklinde. Bu da aslında Çin'e karşı alınan bir önlem gibi olsa da bizim de karşımızda sorun olarak çıktı açıkçası. Geçen yıl Aralık ayında ilk taslak çıktığında taslağın içerisinde Türkiye yoktu. Yani Türkiye kapsam dışında kalacak gibiydi. Sonra Mart ayında biraz daha taslak şekillendi. Taslağın içerisinde girdi Türkiye. Fakat kamu alımları ve özellikle filo alımları konusundaki bu otomotiv sektörünü çok yakından ilgilendiriyor. Onunla ilgili henüz soru işaretleri vardı. Nail Olpak, ya gelin bu Made in Europe yerine Made with Europe şeklinde getirelim. Ve Türkiye'de sizin STA anlaşması yaptığınız ülkelerde bu işin içerisine girsin, ayrı kalmayalım şeklinde bir çağrısı oldu Nail Olpak'ın. Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da yine Avrupa Birliği'ne özellikle yani sizin özellikle yani kıtanın geleceği için de gelecekte rekabet gücü için de Türkiye'ye ihtiyacınız var. Hem bizim size sizin de bize ihtiyacınız var. Onun için hem Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda hemen yol alalım hem de bu Made in Europe konusunda Türkiye mutlaka işin içinde olsun şeklinde. Bazı şirketlerden konuşmacılar da vardı. Trendyol Grup CEO'su Çağlayan Çetin konuşmacılar arasındaydı. O Türkiye ile Avrupa arasında e-ticaretin gelişmesi için aynı şekilde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda uyarıda bulundu. Onun ancak bu şekilde e-ticaret gelişebilir diye ki aslında bu Made in Europe içerisinde e-ticaretin gelişmesi konusunda
başlıklar arasında yer alıyor, önemli başlıklar arasında. Bu arada o Çağlayan Çetin'in konuşmasından şunu öğrendik. Trendyol son yıllarda Avrupa ülkelerine toplam 1,5 milyar dolar yatırım yapmış durumda. Biliyorsunuz Trendyol Türkiye'de

0: doğmuş ama sonra Çin sermayesini satın aldığı ama Türkiye'de faaliyet gösteren bir Türk şirketi şeklinde. Onun dışında Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu aynı şekilde Made with Europe çağrısında bulundu ki biliyorsunuz Koç grubunun özellikle otomotiv sektöründe ağırlığı var. Levent Bey şunu söyledi, dedi ki bizim Avrupa'da Koç grubu olarak 13 fabrikamız var. Bunlardan 5 tanesi İtalya'da, ayrıca Romanya, Polonya ve Slovenya'da fabrikalarımız var. Avrupa'ya da grup olarak 16 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Karşılığında 10 milyar dolarlık da ithalat yapıyoruz. Yani iç içeyiz. Şimdi bu iç içeliği bozmamak gerekir diye bir çağrıda bulundu. Bu Brüksel'den bir Türkiye EU Business Summit'ten aktaracaklarım bunlar.
1: Peki önümüzdeki süreç bu yılı geçtiğimiz yıl ticaret savaşlarıyla bu yıl da jeopolitik
0: Evet.
1: gerginlikler de tamamladık. 2027'ye dair beklentiler de konuşulmaya başlanmıştır Vahap Bey. Hem Türkiye hem de Türkiye'nin biraz önce sizin de tekrar altını çizdiğiniz üzere ticaret partneri Avrupa ki Avrupa özelinde bu yıl hem siyasi
0: Evet.
1: hem iktisadi birçok konu başlığı konuştuk. Bunu
0: Çok.
1: içine alan bir takım söylemler de olmuştur diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii ki burada sıkıntılar var. Avrupa Birliği ülkelerinde ciddi anlamda sıkıntılar var. O sıkıntıların olması bizim de ihracatımızı maalesef olumsuz etkiliyor. O da konuşulan konular arasında. Ama Avrupa'nın özellikle işte önde gelen ülkelerinin toparlanması da o kadar kolay olmayacak. Zaten sokaklara da yansıyan olaylar da söz konusu bu sıkıntılardan kaynaklı. Dolayısıyla onlar da konuşulan konular arasında bizim tabii ki işte %40'ı ihracatımızın Avrupa Birliği ülkelerine. Dolayısıyla ayrıca da biz Avrupa Birliği'nin işte kendi Avrupa Birliği penceresinden bakınca 5. partneriyiz, ticaret partneriyiz. Avrupa Birliği de bizim ilk sırada yer alan ticaret partnerimiz. Dolayısıyla önemli bizim açımızdan Avrupa'da ekonomik durumun iyi olması ya da sıkıntı olması zaten siparişleri çok olumsuz bir şekilde etkiledi bugünlere kadar. Neyse ki bizim ihracatçılarımız başka pazarlara yönelme konusunda önemli çaba harcadıkları için az da olsa ihracatımızın artması söz konusu oluyor.
1: Geçtiğimiz hafta, bu hafta batıdasınız. Türkiye'nin doğusunda da ziyaretleriniz
0: Evet.
1: oldu. O tarafta ilgili notlarınızı da alalım.
0: Evet, geçen cumartesi Bakü'deydim. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deydim. Oraya Derimod'un doğrudan ilk kez kendi mağazasını, ilk yurt dışı mağazasını orada açtılar. Onun için gittim. İlk dört mağaza birden aynı anda açtılar. İkisi daha önceki franchise'larından devralınan mağazalar. O vesileyle oradaki Türk markalarının yoğunluğu çok dikkatimi çekti. Birleşmiş Markalar Derneği'nden verileri sordum, merak ettim çünkü gerçekten de yani bütün alışveriş merkezlerine giriyorsunuz, hepsinde ağırlıklı Türk markaları söz konusu. Aklınıza gelen işte İpek Yolu'ndan Derimod'una şeye kadar çiğ köftecilere kadar bizim markalar yiyecek içecek bölümlerinde ağırlıklı ciddi anlamda. LCY2 orada yani şeyler mücevheratçılarımız orada ciddi anlamda. Mobilyacılarımız orada aynı şekilde. Sordum. Şöyle bir durum söz konusu. 53 Türk markasının 178 mağazası var. Eldeki son veriler bunlar. Tabii aslında öğrenebilsek acaba orada ne kadar toplam ciro tabii. Tek tek cirolarını elbette vermezler. Toplam ciro ne kadar diye merak ettim ama ellerinde yok. Yalnız şöyle bir durum söz konusu. İhracatta biliyorsunuz markalı satış kilo başına değeri inanılmaz yukarı çıkarabiliyor. Hazır giyimde mesela ortalama 15 dolar civarında olan kilo başına satış markalı yani doğrudan mağazalara kendi mağazalarından satıldığında kilo başına 100 dolara kadar hatta 100 doların üzerine kadar çıkabiliyor. Aynı şey ayakkabıda da söz konusu. O da 50 dolar civarına denk gelebiliyor. Aynı şey mobilyada da söz konusu. Dolayısıyla markalarımızın doğrudan kendi mağazalarını açabilmesi, yurt dışında açmaları çok önemli bir katma değer

0: artışı bize sağlıyor.
1: Bir de Türkiye ile ilgili yine sizin içerisinde bulunduğunuz gelişmeler var. Onunla ilgili de notlarınızı alalım.
0: Şöyle bir durum. Aşağı yukarı Eylül ayının işte sonlarına doğru, ikinci yarısında daha doğrusu, Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler toplantıları için New York'tayken Türkiye-Amerikan İş Konseyi'nin toplantıları vesilesiyle gittim oraya. Cumhurbaşkanı'nın yuvarlak masa toplantısına Uber'den de bir temsilci katılmıştı. Oradan gelen haberler arasında Uber, işte biz Türkiye'den çok memnunuz ve yatırım yapmaya devam edeceğiz mesajı vermişti. Döndükten hemen sonra Uber'in operasyonlardan sorumlu başkanıyla buluşma şansım oldu. İstanbul'a gelmişti. İlk defa gelmişti İstanbul'a. Andrew McDonald. Onunla görüştüm. Onlar daha önce Türkiye'ye 200 milyon dolar civarında bir yatırım yapma kararlarını açıklamışlardı. Teknoloji merkezi kuracaklar. Aynı zamanda kendi merkez binalarını da oluşturacaklar. Çünkü şu anda kirada bulunuyorlar. Bu yatırımı 500 milyon dolara çıkarma kararı aldıklarını açıkladı McDonald. Gerçekten de Türkiye'deki işlerinden işte o özellikle taksi tarafından çok memnun olduklarını söyledi ki Türkiye'de şu anda 43 ilimizde taksicilerle ortak çalışmalar yapabiliyorlar. Aslında Uber ilk geldiğinde Türkiye'ye 2014'te geldi. Başlangıçta taksicilerle bir epey gerilim yaşadılar. Davalar falan da oldu. Aslında davaları Uber kazandı ama bir dönem geri çekildi. Sonra tekrar geldiler. Özellikle Uber XL diye bir tarafları vardı ki o taksici dışı kullanımda araç kullanımıydı. Taksicilerin direnişi de oraya karşıydı. Sonra uzlaştılar ve uzlaşmalarıyla birlikte ciddi anlamda büyüme kaydettiler. Ayrıca Trendyol Go'yu satın aldılar. Yine Getir'den bir parça satın aldılar. Dolayısıyla orada ciddi anlamda ülkemizde büyüme yoluna girdiler. Yine McDonald'ın verdiği örneklerden bir tanesi ki mesela Trendyol Go'dan önemli yazılımcılar bize geldi ve biz onlardan çok şey öğreniyoruz dedi. Şimdi mesela kuracakları teknoloji merkezinin şöyle bir özelliği var. Sadece Türkiye'deki uygulamaları geliştirmek değil, aynı zamanda Uber'in dünyadaki diğer ülkelerdeki şirketlerine Türkiye'de üretilen, İstanbul'da üretilen, geliştirilen yazılımlar ve uygulamalar ihraç edilebilecek. Aynı zamanda Uber Türkiye'den bir anlamda yazılım ihracatçısı ya da hizmet ihracatçısı konumuna gelecek. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi ülkemizin gündeminde biliyorum fon krizi söz konusu ama hem Brüksel'den notlarla hem de diğer iki notla biraz fon gündeminden sizleri koparmış ve ayırmış olayım diye bunları anlattım.
1: Ediyoruz. Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Bunyar'a sunmuş olduğu notlar için ve piyasalarda biz belki içeride kapattık, borsayı kapattık tabii ama dışarıda hareketlilik sürüyor. Son bir not düşeyim programı sonlandırmadan. Gümüş 59,20 dolara kadar ons bazında düşmüş vaziyette. %1,5'u aştı düşüşü biz sohbetimizi gerçekleştirirken. Altında 4160 doların gerisine geldi. O negatif yüzdesel değişimini giderek derinleştiriyor. Aynı anlarda 2 ve 5 yıllık gösterge ABD tahvilleri yönünü yukarıya çevirirken 10 yıllıklar %5,20'nin altındaydı. Halen düşüşte görünüyor günlük bazda değişimde ama onlar da bir miktar daha 30 yıllıkla beraber geride kalma, aşağı yönde seyretme görünümlerini koruyor. Kapanışta da IMF'in küresel ekonomik büyüme tahminiyle ilgili Türkiye perspektifine göz atacağız. Ardından da günden kalanlar sona erecek. Tekrar görüşmek ümidiyle güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.
2: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim sayısını yayımladı. Raporda küresel ekonominin dayanıklılığını yeniden ortaya koyduğu, ancak bu dayanıklılığın ülkeler arasında eşit dağılmadığı ve kısa vadede ekonomilerin uyum sağlama imkanlarının hızla daraldığı belirtildi. Orta Doğu'da uzayan savaş ve ticaret gerilimlerinden kaynaklanan süre gelen baskılara rağmen, 2026'nın ilk yarısındaki ekonomik faaliyetin beklenenden daha iyi seyrettiği aktarılan raporda, yapay zeka yönelik güçlü yatırımların yön verdiği teknoloji döngüsünün talebi destekleyen ve ivme yarattığı kaydedildi. IMF küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için %3'ten %3.1'e çıkarırken gelecek yılsa %3.4 büyüme bekliyor. Raporda ayrıca küresel manşet enflasyonun büyük ölçüde enerji ve gıda fiyatlarından kaynaklanan geçici artışın etkisiyle 2026'da %4.7'ye yükselmesinin ardından 2027'de %4.1'e gerilemesinin beklendiği belirtildi. Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda Amerikan ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için %2.3'te korunduğu, gelecek yıl için %2.2'den %2.3'e yükseltildiği aktarıldı. Euro bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için %0.9'dan %1.1'e yükseltildiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin %1.2'de sabit tutulduğu kaydedildi. Raporda Almanya'nın büyüme tahmininin bu yıl için %0.7'den %1.3'e çıkarıldığı, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin ise bu yıl için %0.6'dan %0.4'e indirildiği bildirildi. IMF'nin raporunda Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için %4.6'dan %4.5'e, gelecek yıl için %4.1'den %4'e düşürüldüğü bildirildi. Raporda Rusya ekonomisine dair büyüme beklentisinin ise bu yıl ve gelecek yıl için %1.1'den %0.9'a düşürüldüğü aktarıldı. Raporda ayrıca Türkiye ekonomisinin bu yıl %2.7, gelecek yıl %3.6 büyümesinin beklendiği belirtildi. Türkiye'nin 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin %31.2 ve 2027 yıl sonu tahmininin %26.5 olmasının beklendiği kaydedildi.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
3: BBVA. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

insanı bakınca düşler. İçmiş olursa yudum yudum yudum yılları ağlar.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, 60 dakikaya hoş geldiniz. Önce günün öne çıkan haber başlıklarıyla başlayacağız. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Aynı dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 8 milyar 205 milyon dolarlık fazla kaydedildi. Uluslararası Para Fonu Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 büyüme tahminini %2,9'dan %2,7'ye düşürürken 2027 için %3,6 büyüme öngördü. IMF küresel büyüme

tahminini ise bu yıl için %3'den %3,1'e yükseltti. Dünya Bankası, Türkiye'de 2022 yılından bu yana harekete geçirilen özel sektör sermayesinin 21 milyar doları aştığını açıkladı. 2026 mali yılında mobilize edilen sermaye 5,4 milyar dolara ulaşırken bu tutar 2022'ye göre %520 artış gösterdi. Türkiye, Dünya Bankası grubunun küresel ölçekte en fazla özel sektör sermayesi harekete geçirdiği ülkeler arasında yer aldı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün günlük ham petrol üretimi Eylül ayında 920 bin varil artarak 25 milyon 97 bin varile yükseldi. OPEC küresel petrol talebinin 2026'da günlük yaklaşık 180 bin varil, 2027'de ise 2,7 milyon varil artmasını bekliyor. Amerikalı bankalar JP Morgan Chase, Goldman Sachs ve Wells Fargo 3. çeyrek bilançolarını açıkladı. JP Morgan'ın hisse başına net kârı 5,57 dolarla beklentilerin altında kalırken Goldman Sachs 17 dolarla tahminleri aştı. Wells Fargo ise 1,87 dolarlık hisse başına net kârla beklentilere paralel sonuç açıkladı.

0: Evet, 60 dakikada bu akşam öncelikle ihracatı konuşacağız. Ege Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Jacques Eskinazi bizimle birlikte. Efendim, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
0: Çok teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir.
1: Sağ olun. Şimdi yoğun bir tempo var ülkemizde.
0: Evet, her zaman
1: bu
0: öyle.
1: Bu temponun içinde de bir ihracatı bir konuşalım bakalım.
0: Konuşalım bakalım. İhracat hepimiz için çok çok önemli. Türkiye'nin lokomotifi aslında uzun yıllar ihracatla büyüme performansımıza çok önemli katkılar yaptık. Fakat son yıllarda hem küresel konjonktür hem artan maliyetler ihracat tarafında da bizi biraz üzüyor açıkçası. Öncelikle son rakamları bir konuşalım. Eylül rakamları geldi, ihracat rakamları. Nasıl evet. değerlendiriyorsunuz?
1: Eylül rakamları olumlu geldi. Herkesin yüzü güldü. Çok güzel bir artış yakaladık. %15.4. Epeydir özlediğimiz bir artış rakamıydı. Bu rakam tabii yıllıkta da bizi mutlu etti. Hedeflediğimiz bir yıllık ihracatı 282 milyar doları geçmiş olduk bu rakamla yıllık olarak. Tabii buradan şeyine de bakmak lazım. Yıllığı hesap ederken geçen yıl Aralık ayında yine bir rekor kırmıştık. 26.4 milyar yanılmıyorsam öyle bir rakamlaydı. Artık görülüyor ki bu rakamı devam ettirebilme performansını göstermemiz lazım ki bu sene 285 milyar doları aşalım. Yani güzel bir rakamla bu ihracatımızı bu sene bitirelim. Ama hedef normal 282 milyar dolar. İnşallah bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii bunu düşünürken de, bunu söylerken de aslında en önemli soru bu ihracat artışının ne kadar sürdürülebilir olduğunu bakmak lazım. İhracat artıyor ama net döviz buna net döviz katkısı aynı hızla büyümüyorsa, yani ithalatı da çok arttırıyorsak biz bu hikayenin ancak yarısını görmüş oluyoruz. Diğer yarısını takip etmemiş oluyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bizim bakmamız gereken bu ihracatı yapan firmaların kendilerini yenileyebildiklerini mi? Makine alabiliyorlar mı? Yatırımlarını geliştirebiliyorlar mı? Para kazanabiliyorlar mı? Bunları çok önemli buluyorum. Yani makro göstergeler çok şey olabilir ama burada mikro göstergelerin de çok önemli olduğunu söylemek istiyorum.
0: Çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Gerçekten ihracata bakarken ithalatı da göz ardı etmemek gerekiyor. Hali hazırda ithalat tarafında da önemli bir artış olduğunu biliyoruz. Şimdi bu performans, acaba Eylül ayı rakamlarında gördüğümüz performans nereden geldi? Biraz bunu kritik edelim isterseniz. Mesela dış talepte bir toparlanma var mı? Acaba var ise biz bunu fırsata çevirebiliyor muyuz? Hani dediniz ya, bu performansın sürdürülebilir olması önemli diye, fırsatlar noktası da bu minvalde değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
1: Tabii haklısınız. Şimdi bu da Türkiye'nin bir şansı. Dış talepte bir artış var. Bizim Avrupa'ya olan

0: Avrupa Birliği'ne olan ihracatımız çok artmasa dahi bizim çeşitlendirdiğimiz pazarlar sayesinde ihracatımızda bir artış var. Ama dünyada da özellikle Avrupa Birliği'nde, Almanya'da olsun, sanayi sektörlerinde olsun, ağır sanayide olsun bir artış görünüyor. Savunma sanayinde olsun bir hareketlenme görüyor. Bu hareketlenme oradaki büyümeyi de hareketlendiriyor. Fakat güney taraflardaki Fransa'da olsun, İspanya'da olsun, İtalya'da olsun oralarda fazla bir hareketlendirme yok maalesef. Ama kuzey bölümlerinde bir hareketlenme var. Bu hareketlenme tabii ki bizim ihracatımıza bir kan veriyor. Ne yazık ki bizim ihracatımızda tüketim malları ağırlıklı, ara mallarla tüketim malları ağırlıklı olduğu için bunu biraz bizim şekillendirmemiz ve daha değişik konularda ihracat yapabiliyor, daha katma değerli konularda ihracat yapabiliyor hale gelmemiz lazım. Bu bence çok önemli. Bu konuda birazcık daha çalışmamız gerekecek diye düşünüyorum.
1: Peki katma değeri nasıl yaratacağız, nasıl yakalayacağız? Mesela tekstil ve ham maddeleri sektörü üzerinden ele alalım. Burada acaba yeni dönemi yakalamak adına daha kuvvetli bir rekabet ortamının içerisinde bulunabilmek, maliyetleri iyi yönetebilmek, bu açılardan örnekler var mı? Bunları nasıl takip edebiliriz? Katma değerli üretimi desteklemek için sektörde neler yapılıyor ya da neler yapılmalı?
0: Şimdi biraz evvelki programda Vahap Bey çok güzel bir Azerbaycan örneği verdi. Yani bizim tekstil ihracatımızdaki 15 dolarlık ortalama, tekstil konfeksiyondaki 15 dolarlık ortalama satışımızı eğer markalı olarak, katma değerli olarak yapabilir, marka katma değerinin üzerine eklediğimiz zaman bunu 2-3 kat yukarıya çıkarma şansımız var. İşte bu bugünden yarına olmuyor. Bunun için de mutlaka bazı teşviklerin, bazı yatırımların yapılması lazım. Biz bu konularda biraz geç kaldık. Yani bunları yapabilmemiz lazım. Gelelim yine içeriye. Biz hiçbir zaman için bir Çin, bir Amerika ile rekabet eder durumda olmamamız lazım. Biz bunları düşünmeyelim. Ama bir savunma sanayi örneğimiz var. Bu savunma sanayide biz değişik bir yol izleyerek savunma sanayimizde bir patlama yaptık ve katma değerli mallar ihraç etmeye başladı. Şu anda savunma sanayine çalışan firmalarımızın karlılıkları da daha iyi. İşte bunun gibi değişik örneklerle bu şeye çıkmamız lazım. Pazara çıkmamız lazım. İşte bunları gerçekleştirdiğimiz zaman mutlaka biz biraz evvel konuştuğumuz o açığı da kapatacağız ve katma değerli işleri de yapacağız. Ama bunun için de çok değişik konulara girmemiz gerekecek. Özellikle bazı konularda açıklarımız var. Biliyorsunuz bu enflasyonla mücadele ettiğimiz için de bir baskımız var üzerimizde. Bunları da geçeceğiz diye düşünüyorum.
1: Hangi konularda eksiklikler var diye sorayım. Yani enflasyonla mücadele dediniz. Orada tabii artan maliyetlerden, sıkı para politikasından, yüksek faiz ortamından, kontrollü kurdan bahsediyoruz. İhracatçının da sanayicinin de bundan nasıl etkilendiğini hepimiz de biliyoruz. Ama katma değeri erişmenin arkasında başka neler var? Savunma sanayi örneği verdiniz. Orada odaklı bir büyüme ve ilerleme olduğunu görüyoruz. Kamunun da katkısının olduğunu görüyoruz. Diğer sektörler için de benzer bir model mi tavsiye ediyorsunuz acaba? Hangi alanları kapayıp, neredeki eksikleri tamamlayıp o katma değer yolculuğunda biz daha hızlı ilerleyebiliriz sizce?
0: Bakın çok güzel bir örnek verdiniz. Kamunun katkısı dediniz. Kamunun katkısının bazı sektörlerde hissedilir derece artması lazım. Yani kamunun burada bazı sektörleri elinden tutması lazım. Yani daha basitçe anlatacak olursak. Şimdi bir kere genel olarak sanayinin büyük dört tane problemi var. Birincisi korkunç bir finansman problemi var. İkincisi maliyetle ilgili bir rekabetçilik problemi var. yatırımla ilgili bir problem var. Bir de verimlilikle ilgili bir problem var. Şimdi bunu inceleyecek olursak, finansman problemini malum Exim Bank, Türkiye Merkez Bankası reskont kredileriyle ihracatçılarımıza sağ olsunlar enflasyonun altında desteklemeye çalışıyorlar. Ama bunu alamayan firmalarımız normal olarak enflasyonun 10 puan üzerinde bir kredi ile işlerini döndürmeye çalışıyorlar. Bununla rekabetçilik yapmanın bence imkanı olduğunu zannetmiyorum. Ama diğer konulara da geldiğimiz zaman maliyeti de aşağı çekecek yatırımların yapılması lazım. Maliyeti aşağı çekebilmek için mutlaka günün teknolojilerini bu fabrikalarımızda, iş yerlerimizde taşımamız lazım. Ama bugünkü sektörlerde karlılık az olduğu için bunları yapma şansları yok. Bir de %75 civarında bir şeyle çalışıyoruz. 74-75 randımanla çalışıyor fabrikalarımız. Ortalama baktığımızda %25 civarında bir boşluk var. Bunu gördüğünüz zaman da bir yatırım iştahı da oluşmuyor maalesef fabrikalarımızda. İşte bunu da zamanla bu karlılık arttığı zaman bunları da yerine getirmemiz lazım. En büyük tehlikelerden bir tanesi de şimdi bakın bir fabrika üretim yapıyor. Bu sene idare ediyor. Yatırım yapamıyor. İkinci sene de idare ediyor. Ama üçüncü seneye geldiği zaman bu yüzden şimdi bu yatırımları ertelediğiniz zaman burada kaybeden mutlaka ihracat oluyor. Çünkü biz başka ülkeler bu yatırımları yaptığı zaman sizden çok daha yapay zeka içine sokmuş oluyor, daha ucuza mal edebilmiş oluyor. Ya yani bunlar sizin maliyetlerinizi sabit tutarken onlar maliyetlerini daha aşağı çekebiliyor. İşte bunlar için de mutlaka bazı teşvikler demeyeyim artık bunu teşvik Türkiye'de çok yanlış anlaşılıyor teşvik verildiği zaman bunlara desteklerin verilmesi lazım.
1: Peki biraz önce ihracat pazarlarından veya rekabetten bahsederken Çin dediniz Jack Bey. Şimdi gerçekten Çin'le rekabet etmek imkansız bir noktada. Bütün dünyanın fabrikası. Hoş Amerika bunu değiştirmek için bir takım adımlar atıyor kendine özellikle üretimi yeniden döndürmek için. Ama bu adımları atarken yarattığı kargaşa, örneğin artan enerji maliyetleri ve yükselen enflasyon Çin'i de bir maliyet artışına doğru sürükledi aslına bakarsanız. Yani üfe verilerine baktığınız zaman orada da artış var. Ve şöyle bir teorem var. Bir noktadan sonra Çin artık aslında dezenflasyon değil, enflasyon da yaratır hale gelecek dünyanın geri kalanına diye. Acaba tıpkı pandemide olduğu gibi bu dönem geldiğinde Türkiye yeni fırsatlar yakalayabilir mi? Acaba biz böyle bir döneme, böyle bir konjonktüre hazırlıklı mıyız? Ne dersiniz, ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili?
0: Şimdi hazırlıklı olduğumuzu söyleyemem. Pek bir hazırlığımız yok bu konularda ama Türkiye'nin bu fırsatı yaratacak gücü var. Türkiye'nin sanayicisi, Türkiye'nin ihracatçısı bu işleri çok iyi biliyor. Yani diğer ülkelerle kıyaslanacak gibi de bir kere biz çok cesuruz. Yani ülke olarak çok cesuruz. Yani sanayici olarak ihracatçı olarak biz çok cesuruz ve bu cesaret bize dünya piyasalarında mutlaka bir yerden bir şeyler yakalamamıza sebep oluyor. Ama bu sadece yetmiyor artık. Bundan sonra yetmiyor. Bunun yanında bizim de teknolojiyi bu yaptığımız işle birleştirmemiz lazım. Artık yapay zekalar bu işlerin içinde her işte tarımda bile bilhassa özellikle bu ihracatın içine girdi. Eğer siz maliyetlerinizi aşağı çekmek istiyorsanız mutlaka günün şartlarına uyum sağlamanız lazım. Şimdi görüyoruz mesela Çin'de olsun, bazı ülkelerde olsun, Avrupa'da olsun yapay zekanın girdiği mesela tarımda yapay zeka girdiği zaman bizim maliyetlerimizin çok çok altında maliyetlerle ürün geliştirebiliyorlar, toplayabiliyorlar. Bizim örnek daha ver, bir örnek daha ver. Konserve fabrikalarımız bile Türkiye'deki ham madde yerine yurt dışından ithal ettikleri ham maddelerle konserve yapıp ancak o şekilde rekabet edebiliyor. İşte bizim bunlara mani olacak, mutlaka bu teknolojileri getirecek unsurları ülkemizde mutlaka getirmemiz lazım ve teşvik etmemiz lazım.
1: Çok çok teşekkür ediyorum değerli
0: Teşekkür ederim.
1: görüşleriniz için Sayın Eskinazi.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun, size de iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok mersi. İyi
0: Sağ
1: akşamlar
0: olun.
1: diliyorum. Evet, Jack Eskinazi ile birlikteydik. Bir reklam arasına gidelim. Sonra dönüp kaldığımız yerden 60 dakikaya devam edelim.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
7: sizin. Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu.
8: Bloomberg ET katkılarıyla.
9: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
10: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
11: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Evet, şimdi biraz jeopolitik riskleri, onun yarattığı lojistik ve tedarik zinciri tarafındaki sıkıntıları konuşacağız. Kıta Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Emre Eldener bu akşam benimle birlikte. Emre Beyciğim, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler, iyi yayınlar, sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Şimdi tabii Hürmüz bir tarafta ama diğer tarafta dünyanın çeşitli yerlerinde aslında bu tedarik zinciriyle ilgili ciddi kırılmalar yaşıyoruz. Lojistik maliyetleri inanılmaz bir şekilde artmış durumda. Geçenlerde Bloomberg'un bir haberi vardı. Çin'den Amerika'ya bir petrol tankeri götürmek uzaya füze fırlatmaktan daha pahalı hale gelmiş diye. Gerçekten çok net bir sıkıntı var orada. Şimdi biz biraz Karadeniz tarafına bakalım sizinle istedik. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor ve Karadeniz'deki lojistik faaliyetleri de bundan etkileniyor elbette. Nasıl bir tablo var bölgede taşımacılık açısından?
1: Biraz önce uzaya füze fırlatmaktan bahsediyoruz. Hemen örnek vereyim ne kadara mal oluyor diye. Karadeniz'den madem açıldı konu. Karadeniz'den Hindistan'a yani oldukça büyük bir gemi. Suez Max dediğimiz, yani Suez kanalından geçebilecek en büyük tipteki gemilerden bir tanesini geçen ay 19 milyon dolara götürebilirken Ekim başı itibariyle bu maliyet 27 ila 30 milyon dolara çıkmış. Doğru. Yani bir füzeyi fırlatmaktan daha pahalıya mal olmaya başladı. Gerçekten gemiyle mal taşımak çok enteresan bir hal aldı. Karadeniz'deki problem tabii Rusya-Ukrayna Savaşı'nın için biz 5. yılına giriyoruz artık. Burada lojistik faaliyetler devam ediyor Karadeniz'de ama giderek daha zorlaşıyor. Çok kırılgan bir ortam maalesef var. İlk başta yani savaşın başında esas konumuz bizim Ukrayna limanlarından biz malları nasıl çıkartabiliriz idi. Şu anda bütün Karadeniz'i etkileyen, yani yalnızca Ukrayna ve Rusya ile sınırlı olmayan ama Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan'ı da doğrudan etkileyen bir durumla karşı karşıyayız. Aslında Karadeniz özellikle Doğu ile Batı arasında, Orta Asya ile Avrupa arasında, Rusya ile Orta Doğu arasındaki bir geçiş noktası ve oradaki güvenlik problemleri beraberinde sürekli alternatif güzergahlar aramaya bizi yönlendiriyor. Ben size çok güncel, bugüne dair bir örnek vermek istiyorum. Bir Birleşmiş Milletler yüklemesi için çalışıyoruz. Mal Karadeniz'deki bir Rus limanından Afrika'da Uganda'ya gidecek. Normalde ne yaparsınız? Bir gemiyi gönderirsiniz, yüklersiniz Karadeniz'den. Boğazlardan geçer, Süveyş'ten geçer, Uganda'ya gider, malı boşaltır ve bu da böyle çok olağanüstü bir maliyete neden olmadan biter. Şu anda çalıştığımız ve sürdürülebilir olabildiğini gördüğümüz yöntem Rus limanından malı karayoluyla Karadeniz'in etrafından Rusya-Gürcistan sınırından geçirip Gürcistan'dan Türkiye'ye sokmak, oradan da Mersin limanına getirmek, Mersin'den gemiye yüklemek. Şimdi böyle yaptığınız zaman bütün bu operasyonun maliyeti tamam güvenli oluyor ama iki katına çıkıyor. Bu çok yani sürdürülebilir bir şey değil. Beraberinde tamam bu belki Birleşmiş Milletler'e ait bir yük ama bunun özel bir şirkete ait olduğunu da düşünebilirsiniz. Çünkü tek feasible, sürdürülebilir, yapılabilir yöntem bu olunca maliyetler çok artıyor. Hı hı. Yani Karadeniz'deki bu problem, mesela armatörler oraya gitmek istemiyor. Armatörler oraya gitmek istemediği için armatörün gitmesini sağlamak üzere siz belki fiyatı ikiye katlamanız lazım. Ama işte burada bir ay önceki maliyetle şu andaki maliyet 1,5 kat. Burada arzla ilgili bir konu var. Arz kesiliyor. Yani kimse Karadeniz'e gitmek istemiyor. Gidersem de bana şu kadar para vereceksin diyor. Karşılığında da taşıma maliyetleri artıyor. Bu neye sonuçta yol açacak? Doğrudan son kullanıcıya ve son kullanıcının ödediği fiyatlara yansıyacak. Yani tabii, eğer ki navlunda bir artış varsa emin olun bu birkaç ay içerisinde mutlaka hepimizin cebinden çıkacak hale gelecek. Maalesef öyle.
0: Zaten öyle oluyor. Bugün enflasyonu tüm dünyada konuşmamızın en önemli nedeni o, sadece petrol maliyetleri değil, o lojistik maliyetlerinin de aynı şekilde artması. Yine o kanallardaki problemler nedeniyle bazı ürünlerin daha zor ve daha pahalı.

0: Bu geçmiş olması. Mesela gıdada bugün tartıştığımız en önemli konu bu. Yani sadece enerji fiyatları değil, gıda fiyatlarındaki artışın da önümüzdeki dönem küresel enflasyonu yukarı yönlü ittireceğine dair. Mersin Limanı'nı merak ettim bu arada siz öyle deyince. Ne zamandır rota oraya geldi? O zaman orada bayağı bir hareketlilik olsa gerek bu
1: Mersin Limanı,
0: vesileyle.
1: aynen. Mersin Limanı normalde özellikle Orta Asya'dan Akdeniz bölgesine aktarılan çok ciddi miktarda mal için bir transit nokta. Mersin'de olabilir, bu İskenderun'da olabilir. İskenderun'da oldukça aktif limanlarımızdan biri haline geldi. Konteyner gemileri düzenli bir şekilde gerek Mersin'e gerek İskenderun'a uğruyorlar. Hatta İskenderun limanının ara depolama kapasitesi Mersin'e göre daha fazla. Öyle olunca bir süre bekleyecek olan yükleri İskenderun'a getirmek daha da mantıklı hale geliyor açıkçası. Demir yoluyla da Mersin'e Orta Asya'dan malzeme taşınabiliyor. O nedenle Mersin aktif şu anda gördüğüm kadarıyla.
0: Demin bir örnek verdiniz, 19'dan 30'lara doğru evrilen bir rakam, ama genel olarak navlundaki artışı nasıl ölçmek lazım? Nedir rakamlar? Savaş sonrası, savaş riski, özür diliyorum. Allah söyletti, inşallah sonrasını göreceğiz. Biraz 5 yıl geçmiş olsa da bir 5 yıl daha olmasın inşallah. Sigortalar da çok arttı tabii böyle olunca. Yani hem risk artıyor hem maliyetler artıyor. O zaman sigorta primlerinin de çok ciddi artmış olması lazım. Hem navlunda hem sigorta tarafında artışlar ne oranda genelde?
1: Ben sigortacı değilim ama taşıma sigortaları ile ilgili bir fikrim olduğu için ancak size
0: Tabii yani sizin
1: ya bir fikir
0: tecrübelerinizden.
1: verebilirim. Gördüğüm kadarıyla özellikle Hürmüz bölgesine yakın yerlere giden gemilerin veya oraya giden mallardaki taşıma sigorta maliyetleri 4 katına kadar çıktı. Ama burada esas konu sigorta, evet sigorta primleri bir yandan artıyor ama oraya gitmek istemiyor kimse. Böyle olunca navlunlar çok ciddi şekilde yukarıya çıkmaya başladı. Baktığımızda süreler uzuyor. Yine bir istatistik var. Bu Zeneta diye bir organizasyon var. Gemilerin çıkış ve varış tarihlerini düzenli bir şekilde tutanımın istatistiklerini yayınlayan bir kuruluş. Diyor ki dünya genelinde gemilerin zamanında varış yapma oranı %27'ye düştü. Şimdi bu ne anlama geliyor? Herkes hem daha çok para ödüyor malı taşıtmak için hem de daha kötü servis alıyor. Çok başarılı değiliz yani dünya çapında genel olarak. Yani hem daha kötü bir servis veriyoruz hem de bunu daha pahalıya verir hale geldik. Bu çok güzel bir şey değil. Çünkü beraberinde tabii enflasyonu da çok ciddi şekilde körükleyecek. Öte yandan Hürmüz'den hani geçişler normalde 100 gemiyken şu anda 6'ya düşmüş vaziyette. Zaten ağırlıklı tankerler. Biraz önce bana işte navlunlar ne durumda diye sormuştunuz. Burada da yine işte navlunlar ortalama şu kadar arttı da diyemiyorum. Onun da nedenini söyleyeyim. Çünkü kuru yük gemileri, tankerler ve konteyner gemileri için navlun artışları farklı farklı gerçekleşiyor. Ve bunlar da güzergahlar bazında da çok farklılaşabiliyor. Yani biraz önce mesela dünya genelinde gemilerin zamanında varış ortalaması %27 dedim ya. Uzak Doğu'dan Avrupa'ya giden gemilerin zamanında varış ortalaması %4. Yani neredeyse hiçbir gemi söylenen günde veya belirlenen, öngörülen tarihte varamaz hale geldi. Navlunlar arttı. Bir tek hani geçen hafta biraz düştü. Neden? Çünkü Çin tatilinden ötürü. Çin tatili işte biliyorsunuz 1 milyar kişi, 1,5 milyar kişi tatile gidiyor. Yani dünyanın en büyük yer değiştirme operasyonu bir haftalığına. O nedenle kapandı fabrikalar. Doğru düzgün yük yoktu orada. Tabii ki Çin'den özellikle bu tarafa gelen gemilerde bir miktar navlunlarda düşüş var. O da bu arada %7-8. Şimdi onu tekrardan artacak. Çünkü yüksek sezondayız. İthalatçımız yıl sonuna kadar yükleyeceği, özellikle Çin'den yükleyeceği mallarda daha fazla ödeme yapmak durumunda kalacak.
0: Şimdi tabii bir de işin Rusya ile Ukrayna ile iş yapan Türk şirketleri boyutu var. Bu tablodan onlar da etkileniyorlardır diye düşünüyorum. Acaba onlar o tarafta da lojistik zorluklar var mı? Yine alternatif güzergahlara mecburen onlar da yöneliyorlar mı? Nasıl bu tarafta tablo?
1: Şimdi Rusya'dan ne geliyor ona bakmamız lazım. Rusya'dan petrol geliyor, enerji. Demir çelik geliyor. ahşap ürünleri geliyor. Yani yüz binlerce kilometre ormanları olduğu için Türkiye'ye. Ve buğday geliyor. Şimdi bunların tamamında çok ciddi bir maliyet artışı var. Çünkü neden? Taşıma süreçlerinde problem var. Bize yani lojistik firmalarına burada başka bir görev de yükleniyor. Yani Rusya'daki savaştan kaynaklanan, oradaki ambargodan kaynaklanan başka bir takım sorumluluklar da yükleniyor. Biz bu arada taşıdığımız malın acaba mevzuata uygun mudur diye kontrolünü yapmak zorunda. Aslında bu bizim işimiz değil. Ama normal şartlarda eğer ki ambargoya maruz kalacak bir yükü taşıyacak olursak bu bizim de sorumluluğumuz haline geldiğini ötürü biz başka bir takım şeyleri kontrol eder hale, başka bir takım şeylerden emin olarak yüklemeyi yapar veyahut da gerçekleştirir hale geldik. Hiç aklımızın ucundan geçen bir durum değildi açıkçası bugüne kadar.
0: Şimdi bu orta koridor meselesi de giderek önemli hale geliyor. Türkiye, Avrupa ve Asya arasındaki taşımacılık, yük taşımacılığı. Acaba burada bu sayede daha fazla pay alabilir mi? Alabilmesi için gerekli altyapıya sahip mi?
1: Evet, çok güzel bir soru. Şu anda maalesef başka bir takım güzergahlarda olduğu gibi orta koridorda. Yani orta koridor dediğimiz zaman da biraz anlatmakta fayda var bunu.
0: Lütfen.
1: Ne olduğunu. Çin'den başlayıp Kazakistan üzerinden Hazar'a gelen. Hazar'ı feribot veyahut da gemilerle geçtikten sonra Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'ye gelen. Türkiye'den de gerek Avrupa gerek Akdeniz ve gerekse de Amerika'ya doğru gemilerle yapılan bir sevkiyattan bahsediyoruz. Şimdi burada maalesef bu güzergah o zincirin en zayıf halkası kadar güçlü. Yani burada mesela Dünya Bankası 28 Eylül'de bir rapor yayınlamış. Burada eğer diyor ki gerekli yatırımların yapılması halinde diyor orta koridor üzerindeki diyor ticaret hacmi diyor 2040 yılına kadar 3 katın üzerine çıkabilir. Taşıma süreleri de yarıya inebilir diyor. Burada tabii eğer altyapı yatırımlarını hem gerek operasyonel hem de kurumsal reformlarla özellikle gümrük tarafında eşlik edersek burada daha da büyük bir potansiyelden bahsediyoruz. Ama burada neler var? Mesela Hazar Denizi geçişleri biraz önce söylediğim gibi oralarda bazen 20 günlere varan kuyruklar söz konusu. Limanların kapasiteleri, işte demiryolu bağlantıları, sınır geçişlerindeki beklemeler, efendim söyleyeyim, gümrük süreçleri bunların arasında bir koordinasyon olmak zorunda. Eğer olmazsa bu durumda taşımalar şu anda böyle ağır aksak gittiği gibi başka hatlarda burada da aynı şekilde devam edecek anlamına geliyor. Mesela sizin demiryolu ağınız çok güçlü olabilir ama örneğin Hazar geçişinde eğer yeterli gemi kapasiteniz yoksa yük bekleyecek demektir.
0: Evet.
1: Bu sefer liman kapasitesi yeterli olursa da sınır geçişinde veya gümrük süreçlerinde gecikme yaşandığında toplam transit süre uzuyor. Yani orta koridorda da çok ciddi şekilde revizyon yapılması gerekiyor. Sistemin rahat bir şekilde çalışması için. Yalnızca Türkiye için değil özellikle Orta Asya ülkeleri için de, Çin için de, Avrupa'daki ithalatçılar için de bu son derece önemli.
0: Çok teşekkür ediyorum Emre Beyciğim. Ağzınıza sağlık. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Kolaylıklar diliyorum bu zor konjonktür içerisinde. Kıta Logistics Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Eldener'le birlikteydik. Şimdi 60 dakikada son konuğumuzla birlikteyiz. Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Sayın Kanat Kutluk bizimle birlikte. Kanat Beyciğim iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi tabii bütün dünya Suudi Arabistan'daki saldırıları ve orada ortaya çıkan güvenlik krizini konuşuyor. Siz bölgede çok yakından takip ediyorsunuz. Nedir son tablo? Bize aktarır mısınız? Önce oradan başlayalım.
2: Evet, yani beklenen gelişmeler olmuyor. Bunun bu kadar süreceğini düşünmemiştik ama arka arkaya gelen saldırılar Suudi Arabistan'ın güvenlik kapasitesini test etti. Ve hala da devam ediyor. Suudi Arabistan da aynı şekilde Yemen'de yoğun bir operasyon içerisinde önümüzdeki günlerde de bunun hızlı bir şekilde bitireceği düşünülmüyor açıkçası. Böyle de bir tedirginlik ve bu anlamda da fiyatlarda artık söz konusu büyüme riskte Suudi Arabistan başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer körfez ülkelerinde bu yıl büyüme rakamları

0: Dışında bu saldırılar nedeniyle havacılık faaliyetlerinde önemli aksamalar olduğu söyleniyordu. Hali hazırda durum nedir? Hala orada problemler devam ediyor mu?
1: Şöyle, Suudi Arabistan'da evet, ülkeden çıkan yabancılar var. Ekspatlardan bazıları Riyad Havalimanı bandığında Medine ya da diğer havalimanlarını kullanarak ülkeden ayrılma yolunu seçtiler. Tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gibi büyük bir akış akını yok. Ancak yine de yer yer ayrılmalar söz konusu. Riyad Uluslararası Havalimanı şu an itibariyle kapalı. Bölgedeki uçuşlar diğer yerlere divert ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu ülkeye, Suudi Arabistan'ın diğer havalimanlarına da Emirates'in Flydubai'nin uçuşları şu anda durdurulmuş durumda. Bir bekleme, tedirgin bir bekleme hakim denilebilir.
0: Şimdi biraz önce siz de rakamlardan bahsettiniz. Uluslararası Para Fonu'nun da körfez ekonomilerine ilişkin tahminlerine bakıyorum. 13 Ekim'de yayınlamışlardı bu tahminleri. Körfez ekonomilerinde sert daralma öngörüsü var. Özellikle Hürmüz krizinin uzamasından ötürü sizin de altını çizdiğiniz üzere. Şöyle diyor orası IMF, Kuveyt ekonomisi 2026'da %16,7, Suudi Arabistan ise %3,3 oranında küçülüyor. Özellikle Kuveyt tarafındaki küçülme gerçekten dikkat çekici beklenen küçülme. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi içinde %2'lik bir daralma beklentisi var orada. Şimdi bir de işin enerji boyutu var. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik sorunları nedeniyle biliyoruz ki Körfez ülkeleri alternatif rotalara yöneliyorlar. Ve Suudi Arabistan mesela Batı Doğu boru hattının kapasitesini arttırıp petrolünü Kızıldeniz üzerinden ihraç etmeyi hedefliyor. Ya da diğer yandan Suudi Enerji Bakanı petrol ihracat boru hattı kapasitesini günlük 10 milyon varile çıkarma planını açıkladı. Acaba burada nasıl bir yeni dönemde tablo görebiliriz? Bu planlar ve hedefler ne kadar gerçekçi olur? Hürmüz'de hikaye devam ederse Körfez ülkeleri tarafında hem yeni alternatifler hem yeni üretim kapasiteleri görür müyüz bundan sonraki dönem içinde?
1: Şimdi bu bölge krizlere aslında aşina. Yani 70'lerden beri her dönem bir kriz yaşanmış ve bu krizlerin getirdiği bazı çözümler olmuş. Önemli de bu çözümleri ve sonuçlarını görüyoruz. Bu vadeli olmayacağını bilmeme rağmen şu an için çeşitli ara koridorlar yapıldı ve bu enerjinin ulaşması hem de ticaretin sağlıklı devam etmesi için burada alternatif kanallar Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah Limanı, bunlardan bir tanesi Oman'ın Sohar Limanı. Bunun üzerinden petrolün taşınması, enerjinin iletilmesi söz konusu. Nalın fiyatları hala oldukça yüksek. Kat, beş kat fiyatları söz konusu. Ne kalkabilecek olursa bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne Suudi Arabistan ve Suriye üzerinden 9 ila 11 bin dolar arasında bir fiyata geliyor ki bu savaş öncesi 2-3 bin dolarlardaydı. Bunun bir süre daha devam edeceğini biliyoruz. Alternatif kanallar oluşturuluyor ama maliyet var. Bu maliyetler de o zaman tabii firmaların ve şirketleri, devletleri zor duruma düşüyor ama alternatifleri her zaman bu coğrafya bulacaktır. Bunun da netice olacağını ve bu daralmanın özellikle Birleşik Arap Emirlikleri merkezi, sonra da diğer ülkeler olarak önümüzdeki dönemde uçağa geçeceklerini düşünüyorum.
0: Peki Kanat Beyciğim, sesiniz gidip geliyor. Arkadaşlarım tekrar sizi bağlayacaklar. Biz de o arada OPEC'ten önemli bir haber var. Onu izleyelim. Günlük ham petrol üretimi Eylül'de önceki aya göre 920 bin varil artmış. 25 milyon 97 bin varile yükselmiş.
2: OPEC günlük ham petrol üretimi Eylül'de aylık 920 bin varil artarak 25 milyon 97 bin varil düzeyine yükseldi. Kuruluş küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 180 bin varil artışla 105 milyon 720 bin varile çıkmasını bekliyor. Öte yandan OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC artı grubunun günlük toplam ham petrol üretimi aynı dönemde 903 bin varil artarak 39 milyon 68 bin varil olarak kayıtlara geçti.

0: OPEC bu yıl için küresel petrol talebine ilişkin artış tahminini aşağı yönlü, gelecek yıl için ise yukarı yönlü revize etti. Buna göre küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 180 bin varil artışla 105 milyon 720 bin varile çıkması bekleniyor. OPEC önceki raporunda bu yıl için günlük 380 bin varillik talep artışı öngörmüştü. Talebin bu yıl OECD dışı ülkelerde günlük 390 bin varil artışla 59 milyon 600 bin varile yükselmesi, OECD ülkelerinde ise 210 bin varil azalışla 46 milyon 120 bin varile gerilemesi bekleniyor. Gelecek yıl küresel petrol talebinin bu yıla kıyasla günlük 2 milyon 550 bin varil artarak 108 milyon 280 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor. Önceki raporda gelecek yıl talep artışının günlük 2 milyon 360 bin varil düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmüştü.
1: Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk'la konuşuyorduk. Özellikle Suudi Arabistan tarafındaki saldırılar ve bölgedeki güvenlik krizinde son durum nedir diye Kanat Bey bu bölgenin aslında risklere açık ve alışkın olduğunu söylüyordu. Ama hem IMF'nin rakamları hem kendi verdiği rakamlar büyüme performansını bölgenin kuvvetli şekilde bu aksaklıkların ve krizlerin etki edeceğine işaret ediyor. Şimdi tekrar bağlanıyoruz kendisine bu kez telefon attığımızda. Kanat Bey tekrar merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Evet, şimdi Katar tarafına da bir bakmakta fayda var. Özellikle LNG üretimini ve ihracatına baktığımızda oranın da büyük kayıp içerisinde görüyoruz. Yine haber akışında ihracat kapasitesinin, Katar'ın ihracat kapasitesinin %17'sinin devre dışı kaldığı söyleniyor. Nasıl değerlendirirsiniz Katar özelinde durumu?
2: Katar için de sıkıntılı bir süreç devam ediyor. Sıvılaştırılmış doğal gazın dünya ticaretinin önemli bir kısmını Katar sağlıyor ve kendi gelirlerinin de neredeyse %70-80 gibi bir oranını sağladığı için Katar'ın can damarı LNG sektörü. Bunun bu şekilde devam etmesi Katar'ın ve diğer ülkelerin de çevresindeki sıkıntılarının derinleşmesi anlamına gelecek. Bu ihracatın bir an önce tekrar başlaması lazım. 2026 yılı için Katar'ın %8-9 oranında daralması söz konusu. Bunu bir an önce bütün Körfez ülkeleri petrol ihracatına ve sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatına tekrar başlayabilmeliler. Amerikan seçimleri sanırım önem kazanacak bununla ilgili. Bir de tabii Ukrayna-Rusya savaşı da ekstra bir baskı getiriyor dünya piyasalarında. İki taraftan da bir sıkıntı bir an önce hallolmazsa önümüzdeki birkaç yılda çok daha büyük krizlere gebe diye düşünüyorum.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Sağ olun, Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk'la birlikteydik. 60 dakikayı bitirirken güzel bir röportaj var. Sevgili Ece Maat bu röportajı yaptı. Brüksel'de DEİK Türkiye Avrupa İş Konseyleri ile European Business Summit işbirliği ile Avrupa Birliği Türkiye Eş Zirvesi Business Summit düzenlendi. Ece de burada Mehmet Ali Yalçındağ'la güzel bir söyleşi yaptı. Bu söyleşiyle tamamlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
3: Şuradan başlamak istiyorum. Tabii ki birçok konu başlığı var ve geçtiğimiz seneden bu yana da takip ediyoruz sizin çalışmalarınızı. Zirveyi yapmıştık yine bir 11 ay kadar önce. Sonrasında Financial Times'la birlikte başlayan ilan döneminiz var ve orada yaptığınız çalışmalar var. Geldiğimiz noktada bu geçirdiğimiz süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Tüm bu çalışmalar aslında bir miktar Avrupalı iş insanları nezdinde de nasıl karşılık buluyor?
4: Aslında yaptığımız çok basit. Biz bir lobi faaliyeti yapıyoruz şu anda. Yani Türk iş insanları olarak DEİK Avrupa koordinasyonu olarak Belçika'ya geliyoruz. Brüksel'in Avrupa'nın başkentinde Avrupalı iş insanlarını, karar vericileri, bürokrasiyi, siyaseti, akademiyi burada toplayarak Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini tekrar canlandırmak için 2 senedir yaptığımız bir faaliyet bu. Biliyorsunuz son 10 senede Avrupa Birliği Türkiye görüşmeleri bir artık donmuştur, bir rafa kaldırılmıştır. Hiçbir ilerleme olmuyordu iki taraftan da. Biz tekrar iş insanları olarak özellikle Almanya'dan başlayan Avrupa'nın geneline yayılan ticari manadaki yavaşlamanın, ekonomik yavaşlamanın sonuçlarının daha kötüye gitmesinden biraz ürktüğümüz için, çünkü biliyorsunuz bizim Avrupa'nın 5. büyük ticaret yaptığı ülke Türkiye, yaklaşık 220 milyar euro civarında mal alıp mal satıyoruz Avrupa'ya. Çok önemli bir yer kaplıyor Avrupa ile ticaretimiz. Yakın coğrafya konsolidasyonu dediğimizde de zaten Avrupa'ya, biz Avrupa ile işlerimizi daha fazla geliştirmek için bir faaliyet başlattık. Onun için de Avrupa Birliği üyelik sürecini tekrar gündeme getirdik. Bu süreçte de bu sene Brüksel'de 2. EU-Türkiye Business Summit konferansımızı yapıyoruz. Geçen seneyle bu sene arasında gerçekten gözle görülür çok büyük fark var. Çünkü Avrupa'da biliyorsunuz en önemli şey süreklilik. Bir işi yapıyorsanız, bir işe inanıyorsanız o işte sürekli olmak zorundasınız. Taleplerinizi sürekli, bıkmadan, usanmadan söylemek zorundasınız. Biz çok büyük bir cesaretle ve özgüvenle Avrupa yeni dünyada kendi yerini belirlerken bunu Türkiye ile birlikte yapmasının önemini her seferinde vurguluyoruz. Dolayısıyla yaptığımız bu.
3: Şimdi sizin de söylediğiniz gibi aslında katılım da çok yüksek bu sene. Geçen sene de öyleydi ama bu sene sanki daha bir coşku var gibi geliyor benim nezdimde. Şöyle bir baktığımızda aslında sizin söylemlerinizde çoğu zaman ortak bir potansiyelden bahsediliyor. Buraya vurgu yapıyorsunuz. Aslında Avrupa'nın da karşılık bir kazanım olduğunu söylüyorsunuz. Böyle bir noktada bundan sonrasında yol haritamız ne olmalı ve ortaklaşa nasıl çalışılmalı? Nasıl devam edecek süreç sonrasında?
4: Şimdi kazan kazan yapmadığınız zaman zaten dünyanın hiçbir yerinde hoş geldin denmiyor. Dolayısıyla mutlaka hem karşı tarafın ne kazanacağını hem sizin kazanacağınızı doğru dürüst analiz etmeniz lazım. Biz özellikle Almanya'yı 2 sene önce çalışmaya başladığımızda gördük ki gerçekten bir sorun var. Büyüyememe problemi var. Zaten yaşlılık problemi var. Bir vasi problemi var. Üçüncü ülkelerde iş yapmaları zorlanıyor. Çin'in hegemonyası her geçen gün Avrupa'da, özellikle bazı Avrupa şehirlerinde, ülkelerinde daha çok artmaya başladı. Bunun negatif etkileri çok net görülüyor. Zaten bu artık gazetelerde çıkan yazılarda, üniversite çalışmalarında, akademik çalışmalarda, ne bileyim artık siyasette görüntülere bile, işte Trump'ın biliyorsunuz bir zaman önce Beyaz Saray'da Avrupalı liderleri karşısına almasında bile Avrupa'nın ne kadar etkisizleştiğini, yani dünya konjonktüründe artık ne kadar sesinin daha zayıf çıktığını ve daha az dinlendiğini, daha az dikkatle izlendiğini, bu herkesi tabii rahatsız ediyor. Avrupa dediğiniz 18,5 trilyon dolar ekonomiden bahsediyoruz. 600 milyon nüfustan bahsediyoruz. Çok önemli bir şey. Amerika 350 milyon nüfus, 30 trilyon dolar ekonomi. Ama Avrupa'daki rakam ve Avrupa'daki nüfus pazar büyüklüğü açıkçası yaptığıyla çok çelişiyor. Bunun en önemli sebebi de 26 Avrupa ülkesinin karar vermekte zorlandığı ve prosedürün, sistemin, karar verme süreçlerinin çok yavaş ilerlediğinden dolayı kaynaklanıyor. Bir de Avrupa'da o eski bildiğimiz gibi kuvvetli bir liderliğin olmamasından kaynaklanan bir sorun var. Dolayısıyla en ufak konular bile çok uzun süreler tartışılıyor. Aylarca, yıllarca tartışılıyor bir kararın verilebilmesi için. Bunların hepsi bir yavaşlama yarattığı için Avrupa'ya diyoruz ki ya mirasını çok hoyratça yiyorsun, çok şey yapıyorsun, artık üstüne kata kata gelmen lazım. Mesela siyasete yansımalarına bakarsanız merkez sağ, merkez sol partiler yavaş yavaş eriyor, yavaş yavaş değil hızlı hızlı eriyorlar. Radikal partiler öne çıkıyor. Radikal sağ partinin yükselişini, bütün Avrupa'daki rahatsızlığı biliyoruz. Bunun hep en büyük sebebi ekonomik sebeplerden kaynaklanıyor. Siz halkınıza umut vermezseniz, gelecek vizyonu vermezseniz, ülkenizin önümüzdeki 5 sene, 10 sene sonra nereye gideceğini, nasıl büyüyeceğini, nasıl bir vizyon, nasıl bir teknoloji, nasıl bir ümit olacağını vermediğiniz zaman, bunu karşıya geçiremediğiniz zaman halk yeni arayışlar içerisinde bulunuyor siyaseten. Dolayısıyla biz de diyoruz ki Avrupa artık özellikle Covid'den sonra kendini yeniden tarif ettiği noktada Türkiye ile birlikte tarif etmesi lazım. Avrupa Birliği kurulduğu zaman ne şartlarla kuruldu o ayrı bir konu, ama şimdi artık dünya değişti, dünya artık bambaşka noktaya gitti, hele hayatımıza giren yeni teknolojiler şeyiyle artık uçuyor diyebiliriz. Avrupa'nın burada yeniden kendini tarif etmesini gerektiğini, zaten onlar bunu kabul ediyorlar fakat çok yavaş hareket ediyorlar, nasıl ilerleyeceklerini bilmiyorlar, Biz de Türkiye olarak buraya mutlaka girip bu masada oturup kendimize yer alıp birlikte bu yeni

0: tanımı yapalım diyoruz. Onun için de bunun için ciddi lobi yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde siz gelip bir talepte bulunmadığınız zaman, talepkar olmadığınız zaman Avrupalılar da tutup neredeler bunlar, niye gelmiyorlar demiyorlar. Onların hayatlarına girmemiz lazım. Ben diyorum ki biz bu konferansta onların hayatlarına girdik. Bugün Brüksel'de Belçika Dışişleri Bakanı geldi, sabah konuşma yaptı. Biraz sonra komisyonerler de, komisyonerler de gelecekler. Dolayısıyla geçen seneki toplantımızda bu seneki toplantımız arasında dağlar kadar fark var. Yaklaşık 500 katılımcımız var. Bunun 350'si biliyorsunuz yabancı iş insanlarından, akademisyenlerden, sivil toplum örgütlerinden gelenler oldu. Çok güzel paneller oldu. Daha detaylı anlatıyoruz. Bunu anlatmaya devam edeceğiz. Ne kadar anlatmaya devam edersek, bıkmazsak, sürekli devam edersek kendimizi çok daha iyi anlatacağız. Made in Europe mesela, vize serbestisi mesela. Made in Europe konusunda dün gördük. Çok güzel konuşmalar oldu. Bugün gördük panellerde hem Koç Holding'in CEO'su Levent Bey'in hem Trendyol'un başkanının Çağlayan Bey'in konuşmaları çok etkiliydi, etkileyiciydi. Büyükelçilerimizin konuşmaları öyle. Sayın Bakanımızın, Ticaret Bakanımızın, Bakan Yardımcımızın hepsinin konuşmaları gerçekten çok etkiliydi. Yabancıların etkilendiğini görüyoruz. Biz öyle düşünmüyorduk diyorlar. Bu yönüyle bakmıyorduk diyorlar. İyi ki bize bu chapter'ı açtınız diyorlar. Bunların hepsini üst üste koya koya bıkmadan usanmadan bu işi yapacağız.
1: Peki Mehmet Ali Bey, o zaman son soru çok kısa. Levent Bey'in konuşmasından bahsettiğiniz için soracağım bunu. Made in Europe tarafında benim gözlemlediğim dedi. Orada en büyük korku Çin'in, Türkiye'nin Çin'in arka kapısı olması korkusu. Ama aslında yatırımlara, direkt olarak yatırımlara baktığımızda orada Çin'in Avrupa'ya yaptığı yatırımla Türkiye'ye yaptığı yatırım arasında ciddi bir fark var. Dolayısıyla bu algı nereden geliyor diye soracağım. Niye bunu kıramıyoruz?
0: İşte kıramıyoruz. Sebebi şu. Önlerine çok basit bir cümle. Türkiye'ye Çin'in direkt yatırımının 1 milyar dolar, Avrupa'ya 25 milyar dolar olduğunu söylediğiniz zaman aa öyle miydi diye bir yaklaşımla karşılaşıyorsunuz. Yani karşınızda Avrupalılarla oturduğunuz zaman onlar her şeyi biliyor, her şeyi iyi analiz ediyorlar, sonucu çıkmıyor. Dolayısıyla görüyoruz çok basit basit önlerine, aslında bu böyle, biz Türkiye'de üretiyoruz. Çok güzel bir şey söylediler bugün toplantıda, dediler ki Avrupa'da araştırma yapıyoruz. Çin ürünlerini mi istiyorsunuz, Türk ürünlerini mi istiyorsunuz? Dolayısıyla teknoloji şirketleri Türk ürünleri sonucu çıktığı için Türk ürünlerini daha fazla e-ticaret platformlarında sunuyorlar Avrupalı. Sonra nihai tüketicilere. Ya bunların hepsi yapılan çalışmalarla, bilimsel rakamlarla ortaya çıkıyor. İşte o kalıplaşmış düşüncelerini yıkmaya çalışıyoruz. Ve yapıyoruz da, yani başarıyoruz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
0: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar. Ekonomik görünüme hoş geldiniz. Kıymetli hocalarım Profesör Doktor Erhan Hasanoğlu ve Profesör Doktor Burak Arzova ile birlikteyiz. Erhan hocam burada stüdyoda, Burak hocam karşımızda. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar.
3: Hoş İyi akşamlar. Merhabalar ikinize de.
1: Şimdi bugün içeride cari denge rakamları vardı. Biraz onları konuşuruz dedik. IMF'nin küresel büyümeye, Türkiye büyümesine ilişkin beklentileri var. Bu konularla başlar. Artık bizi laflar nereye götürürse oralardan bir yerden çıkarız diye düşünüyorum. Önce cari dengeye bakalım isterseniz.
2: Hocama bir havadan sudan soru soralım mı? Fırtına hocam sizin oraları etkiledi mi? Bir ekonomiden daha heyecanlı konular olabilir.
1: 40 yılda bir direkt başlayayım. Geyik yapmayayım dedim. Erhan hocam benden aldı. Bana uyar. Havadan sudan konuşmakta fayda var. Mesela biz burada İstanbul'da yine kaotik bir trafikle baş başayız. Bugün maç varmış, bir de üstünde yağmur varmış. Gerçi evet, bahanesi olmasa gerek yok yani.
3: Hocam evet, bizim de çatımızla ilgili problem var. Yapılacak inşallah apartman tarafından. Hala daha teklif alıyoruz ama kış geldi, hala yapılacak. Bayağı bir yağmurlarda her tarafta böyle kovalarla evin içinde doluşuyoruz valla.
2: Neyse.
1: Eyvah eyvah.
2: Bu
1: kolay
2: sene,
1: gelsin.
2: Evet, bak, gıda fiyatları için iyi haber bu. Evet.
1: Gıda fiyatları için iyi haber mi kötü haber mi onu ayrıca konuşuruz. Yani havanın uygun olması iyi haber de lojistik maliyetlerini evet, ve bu tedarik sıkıntı zincirindeki kaosu düşündüğümüz zaman hayat bize pek fazla güzellikler sunmuyor. Yüksek petrol fiyatlarınız var, uzaya roket göndermekten pahalı navlun var. Ne yapacağız bunlarla? Enflasyonumuz
2: olacak. Neyse biz en iyisi ekonomiye dönelim.
1: Bu da ekonomi
2: havadan
1: hocam
2: ya. O da ekonomi.
1: Havada su da ekonomi. Her şey ekonominin konusu hocam. Siz biz, benden daha iyi biliyorsunuz yani. Doğru. O yüzden çok güzel bir alanda faaliyet gösterdiğimizi düşünüyorum. Ama tabii zorlu. Şimdi vazgeçti Erhan hocam havadan sudan bahsetmekten. O zaman rakamlara gelelim. Cari denge Ağustos'ta 4,05 milyar dolar fazla vermiş. Beklenti 3,80 milyar dolardı. Beklentilerin de üzerinde. Altın ve enerji hariç baktığımızda da Ağustos'ta yine 8,21 milyar dolarlık fazla var. Şimdi ödemeler dengesi rakamlarına da bakmak lazım. Dış ticaret açığının da 3,75 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Hepsini şöyle bir potada eritelim. Bu rakamlar ne anlatıyor bize? Şimdi fazla vermek iyi güzel de sonrası ne olacak? Ne kadar sürdürülebilir? Ve de tabii bu ödemeler dengesi tarafında ihracat bir tarafta ama ithalat tarafına da bakmakta fayda var. O taraf bize daha çok şey anlatıyor diye düşünüyorum. Erhan hocam sizle başlayalım.
2: Şimdi şöyle doğru aslında 4 milyar dolar aylık fazla iyi bir rakam. Yaz aylarında genelde fazla vermeyi bekliyoruz ama yanlış hatırlamıyorsam geçen sene aynı ayda 4.6 milyar dolardı. Yani geçen senenin altında.
1: Altında evet.
2: Ama tabii ki petrol fiyatlarının falan bu kadar yükseldiği bir dönemde hani bu önemli. Üstelik enerji ve altını çıkarınca 8 milyar dolara falan çıkıyor. Olumlu elbette. Ama burada tabii birkaç tane nokta var. Bir tanesi yani bu artışta ithalattaki frenin etkisini görüyoruz. Yani ekonomide yavaşlamanın hem ham madde tarafında hem tüketim malları tarafında etkisi var. Bu zaten ekonomi yavaşladığı zaman dış açık, cari açıkta bir azalma olur. Bir parçası o bu işin. Bunun dışında mevsimsel olarak yaz ayları her ne kadar hani turizmde zorlansak da her halükarda pozitif geçen bir dönemdir. Asıl katkı hizmet gelirlerinden. Yani sadece turizm değil, ulaştırma, taşıma hepsi burada bu artığı yaratmaya önemli katkı sağlayan kalemler. Ki bu sene ilk başta mesela hizmet PMI'larında da görmüştük dünyada. Savaş çıkınca çok sert düştü. Fakat işte bu Mayıs-Haziran yavaş yavaş işte ara verme, görüşmeler, barış görüşmeleri falan derken bir anda hızlandı. Yani bize de yansıdı böyle son dakika rezervasyonlarının falan arttığına dair haberler de geldi. Tabii ki geçen seneki seviyelere göre, normal ortalamalarına göre muhtemelen aşağıda kaldı. Fiyat indirdi firmalar, bu işletmeler, turizmciler. Hani belki karlılıklar istendiği gibi gitmedi. Ama yaz aylarındaki cari fazlanın en önemli nedeni turizmdir, hı hı. Hizmet sektörüdür. Yani bu geniş anlamda bunu da görmüş olduk. Fakat ben hep cari açığa net hata noksan dahil, hı hı, bakmak gerektiği tarafında olan birisi olarak orada 10 milyar dolar azalıyor gerçi. Hani daha yüksekti, 15-16'lardan geliyor. Ağustos'ta iyi bir artı var. Ona rağmen 8 aylık 10 milyar dolarlık bir net hata noksanda açığımız var. Yani var zannettiğimiz para yok. O da muhtemelen turizm ve bavul ticaretindeki yüksek tahminimizden kaynaklanıyor. Yani gerçek cari açık yaklaşık 40 milyar dolar ve üzerinde. Çünkü 8 aylık açık 31 milyar, 32 milyar dolar civarında. Hı hı. Bir üzerine de bir 9-10 gelince 40-41 milyar doları buluyor. Finansman tarafı 30 milyar dolarda kalmış. Finansman fena değil, iyi. Yani orada en çok sıcak para girişlerinde bir hareketlenme var Türkiye'ye. Kredi tarafında var. Mesela bizim Türk sermayesinin dışarı kredi ve mevduat çıkışında azalma var. Girişinde hızlanma var. Fakat bu meşhur bizim doğrudan yatırımlarımız dışarıda, bize gelen doğrudan yatırımları geçiyor. O hikaye devam ediyor. O hani işin orta vadeli negatif boyutu, ama sıcak para bize gelip gidiyor. Son dönemde de arttı. Ve tam o aylar, hani böyle savaşın biraz işte yavaş yavaş mola vermeye başladığı ya da biraz daha piyasaların risk aldığı aylardı. İşte VIX endeksinin falan biraz gerilediği, bize sermaye girişi, yani dünyada borsaların falan da görece yükselmeye başladığı Ağustos ayı. Sermayenin de daha risk iştahının arttığı bir aydı. O tarafta finansmanı etkilemiş. Sonuçta 31 milyar dolar cari açık, 30 milyar dolar civarında finansman, 10 milyar dolar net hatayla nette bizim 10 milyar dolar 8 ayda rezerv kaybettiğimiz bir dönem var. Hani nette baktığımızda biz şu anda ekonomideki yavaşlamaya rağmen ve yaz aylarının etkisine rağmen sonuçta şeyi görüyoruz. Merkez Bankamız dış dünyaya yaptığımız alışverişte rezerv kaybetmeye devam etmiş. Hani bu işin olumsuz tarafı. Hani olumlu tarafta da turizm, ihracatın en azından fiyat tarafında belli bir destek vermesi, ithalattaki düşüş hani olumlu bir gelişmenin yansıması değil, ekonomideki yavaşlama hem ihracat hem iç talepte. Bu iç talepteki yavaşlamayı muhtemelen Eylül-Ekim görmeye devam edeceğiz. Çünkü şu anda iç talepte daha hissedilir bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. O zaten dış talepte zorlanan sanayinin iç talepte de zorlanmasıyla aramalı ithalatında da, yani hacim olarak düşüyor. Mesela bugün geldi sanıyorum, ithalat hacim endeksi ihracata göre daha çok düştü. Yani bunlar hep ekonominin yavaşlamasının hem iç hem dış talep eksikliğinden yansımaları. Bu da tabii hani genel anlamda gelir tarafı ve birçok sektörün sorununu arttırıyor. Bir tarafta yaşadığımız son sermaye piyasalarındaki o türbülans ve onun getirdiği ve olası tüm ekonomiye yayılması bile ödemelerle ilgili sorunlar. Bir tarafta yani finansman sorunları, işte ÖST'ler çıkarmak zor, halka açılma zor, finansmana erişim zorluk. Bir taraftan da likitte yaratmakta talep koşullarının zorluğu eklenmiş gözüküyor. Yani cari açığın madalyonun iki tarafına da baktığımızda artılar eksiler böyle görünüyor. Ama en azından evet, yani ekonomi yavaşlamasına rağmen cari açık artıyor olsaydı o daha kötüydü. Pozitif tarafından böyle bakabiliriz.
1: Siz bardağın hangi tarafının daha dolu olduğunu düşünürsünüz acaba Burak Hocam? Sizin değerlendirmeleriniz nasıl cari açık rakamlarına ilişkin olarak?
3: Şaşırtabilirim sizi ama olumlu bakıyorum ben. genellikle çok pozitif bakmadığım bir veri ama bu ayki gelen veri bence olumlu. Ama yani Ağustos verisi bu ayki derken, ama geçen daha önceki programlarda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Özellikle ihracat iklim endeksine baktığımızda, ki Eylül ihracat iklim endeksi de geldi. İhracat koşulları son derece iyi gidiyor dünya genelinde. hele bizim özellikle ihracat iklim endeksindeki en çok ihracat yaptığımız ülkeler grubunda da özellikle talep noktasında gayet iyi durumdayız. Evet, savaşın etkileri çok yoğun hissediliyor özellikle enflasyon tarafında. Ama şunu da söylemeden geçmemek lazım. Küresel mal ve hizmet ticareti geçtiğimiz yıl 35 trilyon dolarla rekor kırmıştı. Yani o kadar tarife uygulamalarına, işte ülkelerin biraz daha içe kapanmalarına rağmen çok ciddi bir artış olmuştu. Bu senede onun yaklaşık olarak %4.4 üstünde olan bir küresel mal ve hizmet ticaretiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Türkiye de bundan payını alıyor. Yani ihracat yönlü olarak bundan payını aldığını söyleyebiliriz. Daha iyi olabilir elbette. Yani bir taraftan baktığımızda bizim rekabetçi koşullarımızın genel olarak daha iyi olduğunu varsaysaydık şu anda bu rakamın çok daha üstünde bir cari fazla ile karşı karşıya kalabilirdik. Nitekim geçtiğimiz yıl 4.6 milyar dolarlık fazla varken bu sene 4 milyar dolar civarında bir fazla ile karşı karşıyayız. Beni burada önemli olarak baktığım noktalardan bir tanesi, aslında sevindirici gibi gördüğüm noktalardan bir tanesi, hizmet gelirlerini de arttırabilmişiz ki ben bunu çok önemsiyorum. Özellikle hizmetler kalemi de Türkiye'de ciddi anlamda belki desteklenmesi ve ön plana çıkartılması gereken konu. Sürekli olarak biz mal ihracatı üzerinde duruyoruz ama dünyanın genel gidişatı ve bundan sonraki yapıda da yani artık küreselleşmenin yavaş yavaş son bulduğu, ülkelerin daha korumacı bir noktaya evrildiği, yapay zeka yatırımlarının arttığı, hizmet sektörünün daha ön plana çıktığı bir dünyada bizim özellikle hizmetler tarafında gelirlerimizi arttırabiliyor olmamız lazım. Çok küçük bir artış var. Yaklaşık 300 milyon dolar civarında bir artış var ama geçen yıla kıyasla bir artış olarak baktığımızda iyi gözüken bir nokta. İthalatta burada geçtiğimiz yıl 24.2 milyar dolarlık bir ithalat varken Ağustos ayı için bu sene 27 milyar dolar olmuş. Bu tabii ki ithalat Türkiye'nin büyümesiyle de alakalı bir konu. Bir taraftan ekonomi hem büyük bir yapı içerisinde büyürken tıpkı dünyadaki diğer ülkelerde de büyüme sorunları var. Ama Türkiye'de de bunu çok net hissettiğimiz bir noktada değiliz. Evet, ekonomi bir taraftan baktığımızda yavaşlıyor ama hala bu anlamda ithalatın ben kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Bu benim görebildiğim temel noktalar, sadece özellikle cari açık üzerinden baktığımız zaman. Diğer taraftan önemli olan konulardan bir tanesi bence gene bu, biz tabii ki ödemeler dengesi istatistikleriyle ilgileniyoruz ama diğer taraftan dış ticaret endeksleri de geldi. Orada da ihracat birim değer endeksinin %8,5 arttığını gördük. İhracat miktar endeksi ise azalmış durumda. Yani ikisini bence üst üste koyup okumakta fayda var diye düşünüyorum. Tek başına bakmak doğru olmayabilir. Her ikisi de Ağustos verisi. O nedenle birinden eksik olan noktayı diğeri tamamlayabilir. Diğer taraftan gene önemli olarak gördüğümüz hususlardan bir tanesi dış ticaret haddi konusu. Bu da gene Ağustos ayına özgü olarak baktığımızda 90 olarak gerçekleşmiş. Yani oldukça yüksek sayılabilecek bir oranda kalmış dış ticaret haddi. O nedenle ben genel olarak baktığımızda rakamın pozitif vermesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama geçtiğimiz yılda pozitif vermişti. Sürdürülebilir mi diye baktığımızda çok sürdürülebilir gibi gelmiyor bana. Bir taraftan daha fazla pay almamız gereken bir ortamda görece payımızın düştüğü bir noktadayız. Dediğim gibi hizmet gelirleri kısmını çok fazla arttırmayı başaramamışız ama gene de bir küçük de olsa artış var. Fakat dünyanın genelindeki gidişata ve eğilime baktığımızda mal ticaretinden ziyade hizmetler ticaretinin daha yoğun olduğu bir döneme doğru evrildiğimiz bir noktadayız. Belki önümüzdeki dönemde biraz daha ekonomiyle ilgili küresel ölçekteki verilere de bakıp ona göre ekonomimizi şekillendirmek noktasına gelirsek o zaman hizmetler sektörünün biraz daha fazla katkı sağlayabilmesi açısından daha fazla desteğe, teşvike artık ne gerekiyorsa ona yönelik verilmesi gereken hususlar olduğunu düşünüyorum hizmetler tarafından.
1: Yine hangi bir diğer başlıklardan konu, bahsediyoruz hocam hizmetler dediğimizde, özellikle desteğin hangi alanlarda olması gerektiğini yani düşünürsünüz? Mesela,
3: bizim kuvvetli olduğumuz noktalar var Hande. Bir tanesi belki taşımacılık konusunda ön plana çıkartabileceğimiz hususlar var. Çünkü bu konu önemli bir konu. Navlun gelirleri ya da navlun diyelim sadece. önemli olarak ortaya çıkan hususlardan bir tanesi. Diğer taraftan baktığımızda turizm gelirleri gene Türkiye açısından önemli ama turizm gelirlerinin belki biraz daha arttırılabilecek noktada özellikle kış turizmi ya da işte diğer hep konuştuğumuz turizm gelirlerinden konuştuğumuzda biraz daha genele yayılmış turizm sezonunun daha genişletildiği bir döneme atfeden ve özellikle turistlerin mesela geçen Avrupa Birliği'nin turizm verileri açıklandı. Orada da enteresan bir şey var. Avrupa ülkelerinin çoğu kendi içerisinde tatil yapıyorlar. Mesela Fransızlar Fransa'yı tercih ediyor. Almanlar Almanya'yı tercih ediyor gibi. Buradaki turistlerin özellikle Avrupalı turistlerin de getirileri çok yüksek olduğu için bunların Türkiye'ye tekrardan taşınması, getirilebilmesi için belki turizm şirketlerine yurt dışı tanıtımlar, fuarlar, destekler veya vergisel avantajlar sağlayarak ya da işte havaalanları konusunda iyileştirmeler yaparak bu turizmin Türkiye'ye daha çok gelir sağlayabilecek bir tarafa taşınması gündeme gelebilirdi. Yani gelebilirdi hala. Mesela Atatürk Havalimanı'nın atıl durması oranın bir park bahçe olmaktan ziyade belki havayolu şirketlerine özellikle charter ya da işte turist getirebilecek olan havayolu şirketlerine bir merkez üs gibi verilerek Türkiye'nin özellikle İstanbul üzerinden turizminin arttırılması ve İstanbul'un da önemli turizm başkentleri arasında taşınması konusu bence geliştirilebilecek olan konulardan biri gibi gözüküyor. Bunun haricinde yazılım sektörü, yapay zeka, özellikle makinelere ve makine kullanımına yönelik olarak çeşitli programlar, paket programlar bunların üretimi ve geliştirilmesi ki bir de hiç unutmayalım oyun sektörü var. Türkiye açısından çok önemli. Özellikle bilgisayar oyunları gibi sektörde çok hem getiri çok fazla hem de Türkiye'de bu işi çok ciddi ve önemli miktarlarda yapan şirketlerimiz var. Bunların desteklenmesi. Yani biraz teknoparkların bu tür şekle dönüştürülmesi konusu da verilecek olan destekler arasında sayılabilir. Yani bunlar oturup üzerinde evet. Uzun zaman düşündüğüm değil ama şu anda konuşurken aklıma gelen temel başlıklar olarak gördüğüm konular olarak ön plana çıkıyor.
1: Şimdi Erhan Hocam baktığımız zaman bugün Sayın Bolas'ın da açıklamaları vardı. Özellikle enerji fiyatları ve emtia tarafındaki tablo tabii bizim cari dengemiz üzerinde etkili olmaya devam ediyor ve önümüzdeki dönemde etkili olacak. Şimdi o tarafta baktığımız zaman aslında sıkıntı devam ediyor. Şimdi seçimlere yaklaşırken Başkan Trump bir takım yeni çareler arayışında ama günün sonunda yüksek kalan ve kalmaya devam eden bir petrol fiyatından bahsediyoruz. İşte tedarik zincirindeki kırılma ve hikayenin çok nasıl diyeyim yine orada da artan maliyetlerden ve ulaşım zorluklarından bahsediyoruz. İşte şimdi Karadeniz'de biliyorsunuz orada da sorunlar başladı. Yani biraz önce hocam lojistik dedi ama ben bu akşam sevgili Ece bir haber için yurt dışında onun yerine programını yaptım. Bir lojistik şirketinin yöneticisi vardı. Karadeniz'deki hikayeyi konuşurken daha kalitesiz işi daha pahalıya yapar hale geldik dedi ve inanılmaz bir artış var maliyetler tarafında. Yani çok bir kere güvenlik riski olduğu için zaten zorlanılıyor. İki rota değiştiriliyor, yeni güzergahlar yapılıyor filan falan. Yani bütün bunlara baktığımızda aslında kolay bir dönem de bizi beklemiyor. Dolayısıyla bunların etkisinin de yeni dönemde cari hesabı yaparken dikkate alınması evet. Gerekiyor zannediyorum. Ekonomi yönetimi de bunun gayet net bir şekilde farkında. Dolayısıyla bunlardan ayrı düşünmek zor gibi geliyor bana cari denge rakamlarını.
2: Katılıyorum. Zaten yani şu içinde bulunduğumuz konjonktür pek devam etmeyecek çok muhtemelen. Yani birkaç ay Türkiye'de iç talebin zayıfladığı, ekonomik büyümenin zayıf seyrettiği bir dönemde olacağız. Bu geçtiğimiz ay yaşanan ve devam eden sermaye piyasalarındaki gelişmenin, yaşananların etkisi nedeniyle olacak. Ama gelecek yıl büyüme odaklı bir politikaya gireceğiz ve bence hızlı da gireceğiz diye düşünüyorum. Burada hem ücret hem kamu maliye politikası muhtemelen çok hızlı devreye girecek ve görece tekrar büyüme tarafına döneceğiz. Yani büyüme tarafına dönünce ithalatta tekrar tüketim tarafında bir artış göreceğiz. İçerideki talebe uygun olarak ham madde ithalatında bir artış göreceğiz. Bir de Yani ithal ürünlerin biraz önce bahsettiğim Karadeniz ve dünyadaki o lojistik sorunlar yüzünden çok da ucuz gelmeme ihtimali var. Hı hı. Yani pozitif taraftan bakarsak, savaş biterse gerçekten petrol buralarda çok kalamaz. Yani bu şu anda bile Hürmüz Boğazı aslında savaş öncesi dönemin %90'ına gelmiş durumda. Yani Hürmüz ve boru hatlarıyla geçiş. Peki petrol niye hala yüksek kalıyor? Talep çok yüksek. Yani o zaman stokları bitirenler şimdi stok arttırmaya çalışıyorlar. Ama o da bitecek bir gün. Yani stoklar da artacak. Hı hı. Yani savaş bitti noktasına gidersek, yani en azından Hürmüz Boğazı'nda bir mücadele olmayacak noktasına gidersek, bu olasılığı hala yüksek olduğunu düşünen birisi olarak söylüyorum, petrolde sert düşüşlerde görebiliriz. Yani o zaman tabii bizim büyümeden gelecek ithalat baskısı bu sefer o faturayı azaltabilir. Asıl bizim gıda enflasyonu, mesela Karadeniz'deki konu gıda enflasyonunu çok etkileyebilir. Yani içerideki hava şartları fena gitmiyor işte. Bugün de biraz önce yayın başında da konuştuk. Bu en azından gıda enflasyonu için fena bir haber değil. İnşallah hani böyle seller, tarlaları su basması falan gibi ürüne zarar verecek bir boyuta gitmez o yağışlar. Ama hani o taraf pozitif, fakat dünyadan gelen gıda fiyatlarında bir baskı var. Ve şey de var, hani petrolün fiyatı düşse bile bize ulaşma fiyatı, mesela belki çıkış fiyatı 80 dolara düşecek ama onun buraya getirilmesi, nakliyesi, hala o savaşın tam bitmemesi yine çok düşürmeyecek. Yani bugüne göre düşer ve bize olumlu bir katkıda bulunur. Özetle söylemek istediğim şu, içinde bulunduğumuz konjonktür özel bir durum ve çok kalıcı gözüyle bakmamak lazım. Ne bizim büyümemiz ne dünyadaki gidişat açısından ben...

0: cari açık konusunda evet şu anda yani biz şöyle bir yorum da yapalım. Son 12 aylık açık 42 milyar dolar. Geçen yıl bunun yarısı falandı. Artıyor. Net hata noksan dahil son 12 aylık açık 60 milyar dolar. Yani 20 12 aylık kümülatif geliyor. Gerçek cari açığımız 60 milyar dolarlar civarında. Türkiye'nin bu yıl 1,8 1,7 trilyon dolar bir gayri safi yurt hasılası olacaksa o da 57 milyar dolar %3'ü. Yani biz aslında her halükarda şu anda o eşik değerin üstündeyiz. Bu illa sorun olacak demek değil ama hani Ağustos ayındaki rakam ya da olası Eylül'de biraz ya bu kadar olmayacak. Yine pozitif olabilir. Ekim'den sonra ciddi bozulmayı göreceğiz tekrar. Ve bizim cari açımız muhtemelen 45-50 milyar dolar arası. Net hata noksan dahil 60-70 milyar dolar arası olacak. Yani söylemek istediğim aslında dış açıkta, cari açıkta biz olması gereken eşiğin yukarısında bir yerlerde kalacağız. Ki iç talebin çok olumlu katkısına rağmen.
1: Burak Hocam, Erhan Hocam bu savaşın biteceğine dair olumlu düşünüyor. Siz de aynı şekilde olumlu musunuz? Çünkü ben okuyorum, soruyorum, bakıyorum. Bir karamsarlık bulutu sardı beni bu konuyla ilgili olarak. Hani seçimler, Trump Senato'yu kaybetse de bir şeyler değişecek mi? İran bir taraftan işte bu son Husilerin Suudi Arabistan saldırısı işin peşini bırakmıyorlar. Yani çözüme giden bir yolu henüz göremiyoruz gibi. Ama bardağın dolu tarafı da var tabii orada. O açıdan sizin düşüncenizi de merak ediyorum. Şimdi diyecektiniz herhalde.
0: Yok, ben sadece Hürmüz'ün açılması, yani savaşın bitmesi derken,
1: ha,
0: yani
1: tamam.
0: Ne nükleer meselesi, ne İran'ın uranyum meselesi, ne Husiler. Ya Husiler o Kızıldeniz'i yine kapatıyorlardı. Yani onların hiç biteceğini zannetmiyorum. Ama ekonomik açıdan petrol sevkiyatı ne boyutta gidecek? Yani ben orası açık tutulacak, diğer sorunlar kalacak. Yani savaş biter dediğim, aslında savaştan önce Hürmüz açıktı, kapandı. Şimdi açılması, savaşın bitmesi diyoruz. Yani çok böyle paradoksal şeyler konuşuyoruz ama
1: Doğru.
0: yani vurgulamak istediğim
1: Anladım.
0: oydu sadece.
1: Siz ne dersiniz Burak Hocam?
2: Yani onunla ilgili bir tabii ki fikrim var, söyleyeceğim ama hani bu net hata 90 konusunu Erhan Hoca çok doğru bir şekilde vurgu yapıyor. Orada bir şeyi atlamayalım diye söyleyeceğim onu.
1: Tabii.
2: 13 Ağustos'ta bir revizyon geldi. Özellikle ödemeler dengesi istatistiklerine finans hesabı üzerinden yapılan revizyon ve 3 güncelleme hayata geçirildi. Yani detayları teknik oraya girmeyeyim ama onun sonrasında 2026 yılı için revizyon öncesi net hata noksan 18,5 milyar dolarken revizyon sonrası net hata noksan 14,2 milyar dolara indi. Hani bunu da gözden kaçırmamak gerekir diye, belki yorumlarımızda bir yanlışlık olmasın diye onu da vurgulayayım. Hani net hata noksandan bahsediyoruz, azalmış gibi gözüküyor ama bu bir taraftan baktığımızda bu revizyonun etkisiyle ortaya çıkan bir durum olduğunu da söylemekte fayda var. Ve bu küçük parantezi açtıktan sonra savaş konusuna geldiğimizde tabii burada Amerikan seçimleri çok belirleyici olacak Hande. Yani yaklaşık 20 gün kaldı Amerika'daki 3 Kasım seçimlerine ve durum gitgide Trump'ın aleyhine gelişiyor. Zaten Kongre'yi kaybetmişti daha önceden. Yani seçimler olsa bile, bugün olsa yaklaşık %70-75 olasılıkla Kongre'de Demokratların üstünlüğü olacaktı. Ama şimdi Senato'yu da kaybediyor gibi. Bazı büyük eyaletlerde hiç alışılagelmedik şekilde Demokrat adaylar önde. Valilik seçimlerinde çok enteresan şeyler oluyor. Texas falan, yani biliyorsunuz her zaman redneck bir eyalet. Ona rağmen orada Demokratların ön plana çıkıyor olması çok enteresan. Dolayısıyla büyük bir olasılıkla Trump ikisini de kaybedecek. Ama geleneksel olarak zaten bu midterm dediğimiz ara seçimlerde Amerikan başkanları çoğunlukla bu Temsilciler Meclisi ve Senato üzerindeki etkilerini kaybedebiliyorlar. Ama Trump'ınki çok özel bir durum. Çünkü burada neden, hani sorular soruluyor bazı büyük eyaletlerde, hangi konulardan rahatsızsınız diye. Birinci konu tabii ki özellikle insanların gelirlerinin düşmesi, yani hayat pahalılığı. Tabii ki enflasyon var ama gelirleri o kadar artmadığı için hayat çok pahalanmış durumda. İkinci konu da benzin ve mazot fiyatlarının artışı, yani dizel. Burada çok önemli bir rol oynuyor. O nedenle burada temel konu seçimlerden sonra ortaya çıkabilecek olan genel yapı. Şimdi bu niye önemli? Çünkü daha evvel iki defa Senato'ya savaşın durdurulması ve savaşa yönelik hamle, barış demeyelim de savaşın durdurulması, İran'a yönelik bir harekatın durdurulması yönünde iki defa önerge verilmesine rağmen orada çoğunlukta olduğu için Trump hükümeti, yani cumhuriyetçiler reddedildi. Ama çok o zaman da atbaşı bir reddetme olmuştu. Şimdi bu değişiklik olduktan sonra eğer Senato'yu da kaybederse bu anlamda Trump'ın eli çok zayıflayacak. Tabii elinin zayıflaması daha da agresifleştirebilir. Çünkü hemen göreve başlamıyor senatörler ve meclis üyeleri. Bir sonraki yılın hemen başında göreve başlayacaklar. Dolayısıyla daha sert şekilde gidebilir. O yetkisi kalmayacağından dolayı. Bu bir olasılık. Hani bir taraf bırak bir iyileşmeyi, tam tersine daha agresif bir Amerikan başkanıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ama sonrasında ben mutlaka bir iyileşme sürecine doğru gidebileceğini düşünüyorum. İran konusunu tam anlamıyla çözemediği için zaten biliyorsunuz Rusya ile bütün Avrupa'nın tepkisini çeken bir anlaşma yaptı. Özellikle dizel yakıt anlaşması gerçekleştirdi. Yani bir nevi daha 15-20 gün önce Rusya'ya yönelik olan yaptırımlar ağırlaştırılmıştı Amerikan tarafından. Amerika tarafından. Şimdi onu geri alan ve üstüne üstelik Rusya'ya da önemli avantaj sağlayabilecek, psikolojik ve siyasi avantaj sağlayabilecek bir noktaya taşıdı Rusya'yı. Dolayısıyla bence temel konu, yani İran savaşı olarak bakıyoruz ama Rusya-Ukrayna konusu bir tarafta Amerika'nın olduğu, diğer tarafta Avrupa ve Kanada'nın karşılıklı olarak birbirleriyle çekiştikleri ana muharebe alanı gibi duruyor. Çünkü İran'da sadece Amerika var. Batılı devletler oraya karışmıyorlar ve herhangi bir karşı politika da gütmüyorlar. Ama Rusya-Ukrayna konusunda bir kere Ukrayna liderinin değiştirilmesi konusu Avrupa için herhangi bir gündemde olan konu değil ama Trump bunu sürekli olarak söylüyor. Zelenski'nin yerine başka birinin seçilmesi gerektiğini falan. Dolayısıyla bence olayın yönü önümüzdeki sene bir parça daha sanki Rusya-Ukrayna savaşına doğru kayacak gibi gözüküyor. Çünkü buranın çözülebilmesi çok kolay değil. İran burada çok ciddi bir strateji uyguluyor. Yani yıllardır buna hazırlanmışlar. Yani hazırlandıklarını biliyorduk da bu kadar net durabildikleri çok görülebilmiş bir şey değildi. En azından benim kendi açımdan çok da konuyla ilgilenen birisi olarak söylemiyorum bunu. Yani dış ilişkiler ya da siyaset uzmanı gözüyle konuşmuyorum. Asla öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Ama genel olarak baktığımızda işte Husiler bir taraftan, diğer taraftan işte Suudi Arabistan içindeki yapılan saldırılar, orada Şii güçler, Sünniler, biraz böyle mezhepsel olaylar falan da işin içine girince buranın çözülebilmesi çok kolay gibi gözükmüyor bana. O nedenle savaş bence etkileri yumuşasa bile o genel belirsizlik ortamı en azından Orta Doğu'da devam edecek gibi duruyor. Ama esas bizi bekleyen önemli konunun ben Rusya-Ukrayna arasındaki ortaya çıkabilecek olan gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Orası çözülürse bambaşka bir dünyadan konuşuyor olabiliriz.
1: Bakalım, izleyip göreceğiz. Gerçekten de birçok soru işareti var. Cevaplara göre de aslında şekillenecek olan bir dünya ve dünya ekonomisi de olacak. Şimdi bir reklam arasına gidelim müsaadenizle. Evet. Giderken de IMF'nin tahminlerinden derlenen haberimizi izleyelim. Uluslararası Para Fonu küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için %3'ten %3,1'e çıkardı.
3: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim sayısını yayımladı. Raporda küresel ekonominin dayanıklılığını yeniden ortaya koyduğu, ancak bu dayanıklılığın ülkeler arasında eşit dağılmadığı ve kısa vadede ekonomilerin uyum sağlama imkanlarının hızla daraldığı belirtildi. Orta Doğu'da uzayan savaş ve ticaret gerilimlerinden kaynaklanan süre gelen baskılara rağmen 2026'nın ilk yarısındaki ekonomik faaliyetin beklenenden daha iyi seyrettiği aktarılan raporda, yapay zekaya yönelik güçlü yatırımların yön verdiği teknoloji döngüsünün talebi destekleyen bir ivme yarattığı kaydedildi. IMF küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için %3'ten %3,1'e çıkarırken gelecek yılsa %3,4 büyüme bekliyor. Raporda ayrıca küresel manşet enflasyonun büyük ölçüde enerji ve gıda fiyatlarından kaynaklanan geçici artışın etkisiyle 2026'da %4,7'ye yükselmesinin, ardından 2027'de %4,1'e gerilemesinin beklendiği belirtildi. Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda Amerikan ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için %2,3'te korunduğu, gelecek yıl için %2,2'den %2,3'e yükseltildiği aktarıldı. Euro bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için %0.9'dan %1.1'e yükseltildiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin

0: %1,2'de sabit tutulduğu kaydedildi. Raporda Almanya'nın büyüme tahmininin bu yıl için %0,7'den %1,3'e çıkarıldığı, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin ise bu yıl için %0,6'dan %0,4'e indirildiği bildirildi. IMF'nin raporunda Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için %4,6'dan %4,5'e, gelecek yıl için %4,1'den %4'e düşürüldüğü bildirildi. Raporda Rusya ekonomisine dair büyüme beklentisinin ise bu yıl ve gelecek yıl için %1,1'den %0,9'a düşürüldüğü aktarıldı. Raporda ayrıca Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,7, gelecek yıl %3,6 büyümesinin beklendiği belirtildi. Türkiye'nin 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin %31,2 ve 2027 yıl sonu tahmininin %26,5 olmasının beklendiği kaydedildi.
1: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.

0: Europa.
1: Abi, 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, IMF'nin büyüme tahminlerine bakmıştık. Şimdi gerçekten küresel çapta aslında büyümeyle ilgili endişeler var. Artan enflasyon bir taraftan, bir taraftan işte bu yüksek faizler ve talepteki daralma birçok açıdan baktığımızda. Hatta yani bilmiyorum, vakit kalırsa konuşuruz, Amerika için bile yeniden acaba bir stagflasyon durumu söz konusu olur mu söylevleri var. Şimdi %3'den %3,1'e 2026 için söylüyor IMF. Türkiye ekonomisinde de bu yıl 2,7, gelecek yıl %3,6'lık bir büyüme öngörüyor. Aslında bizim de büyüme tahminlerimiz bu yıl için düşük idi. Evet. Üçler civarı, hani belki biraz altında diye konuşuyorduk. Ama bu mevcut konjonktürde işte Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, biraz önce siz de söylediniz, 2027 ile birlikte bir büyüme aksiyonu. Nasıl değerlendiriyorsunuz beklentileri? Sizin beklentileriniz ne yönde Erhan Hocam?
2: Şimdi dünya ile başlamak gerekirse zaten OECD'nin de tahmininde gelmişti. Bütün öncü göstergeler, yani şu PMI verilerine baksak, satın alma ölçüleri endeksi, imalat sanayine baksak, hizmete baksak,

0: daha hissediyor. Ama dünya genelinde, Avrupa bile beklentilerden iyi büyüyor. Tabii bu daha çok talebin çok güçlü olmasından ziyade üretimin, yani verimlilik artışıyla gelen bir büyüme. Tabii üreteceksiniz de satacak birisini bulamazsanız o da bir yerde işte yavaşlar. Bu AI'ın yapay zekayı yavaşlatalım, dünya bize yetişemiyor hikayesi gibi bir şey. O yüzden hani bu yılki büyümeler güçlü. Ama ben hani burada teknolojide öyle bir yarış var ki hani pek durabileceklerini zannetmiyorum. Biraz yavaşlama olacak ve bu verimlilik artışı, yani bu yıl 10'sa seneye 8 olur. Yine büyür dünya. Bir de bunca karşıdan esen rüzgara rağmen büyüyor dünya. Düşünebiliyor muyum? Yani Hürmüz kapanıyor, tedarik sorunları var, petrol 100 dolara çıkıyor, taşıma maliyetleri artıyor, ticaret savaşının yansıyan etkileri var falan. Ona rağmen dünya büyümesi 3'ün üstünde. Geçen yıla göre 0,3-0,4 aşağı gelmiş. Yani bu çok dayanıklı bir büyüme var. Ve orada da temelde teknolojik gelişmeler ve bunun yarattığı verimlilik artışı var. Fakat bir şey daha var. İşte o bundan sonra biraz sıkıntılı. Kamu harcamaları. Yani ülkeler savunmaya, enerjiye, altyapıya, başta Avrupa çok para harcadığı için de iyi büyüyor. Şimdi ama orada görüyoruz, bu böyle giderse bu faizler artacak falan. O finans sektörünü daha çok zora sokacak. O yüzden oralarda frenler gelmeye başlayacak. Yani Avrupa hiçbir zaman belki çıkarmayacak askeri harcaması yurt dışı hasılının %5'e, Trump'ın dediği gibi, ama 2'de de kalmayacak. 3, 4 gidecek. Ama bu hızla gitmeyecek. Yani bu yıl, son 1-2 yıldır biraz hızlı gidiyordu. Askeri harcama, diğer harcamalar. Yani kamu harcamalarının biraz hız kestiği, kamu açıklarını azaltma yönünde, özellikle bu Avrupa'da falan da seçimler var. İşte İspanya seçimi olacak, Fransa seçimi olacak falan. Bu Amerika seçimi. Yani bu seçimlerden sonra biraz kamunun büyümeye verdiği desteğin azaldığını göreceğiz. Ama savaş biterse o da pozitif olacak. Yani net de büyümede artılar eksiler var. Ama ben çok dünya büyümesinde öyle hele stagflasyon falan görmüyorum. Şu şartta evet. Yani savaş devam edecek ya da şu anda göremediğimiz siyah kuğular gelirse, umarım gelmez. Yani onlar çok fazla oldu son yıllarda. Ama gelirse dünya stagflasyonu çok rahat gider. Yani arz yönlü şoklarla gideriz. Ama aksi takdirde dünyanın bence ne büyüme ne enflasyon sorunu kısa vadede, biraz hatta 3-5 yıllık vadede yok. Ondan sonrası biraz uzun dönem hani bugünkü dünya için. Fakat ben bu teknoloji kaynaklı bu anlamda hani genel beklentim bu yönde. Bölgesel farklar olacak. Yani Çin özellikle demografik nedenle, konut fiyatlarının düşmesiyle, servet etkisiyle yavaşlıyor. Ama dünyanın, hani Rusya savaş nedeniyle, Ukrayna, buralar ayrı hikayeler. Ama dünyanın genelinde bir büyüme hikayesi var ve bu kolay kolay bunu durduracak arz yönlü şokları olmadıkça devam eder gibi geliyor. Son cümle Türkiye ile ilgili. Evet, zaten bu yıl 3,3 hükümetin de koyduğu o çok iyimserdi. Gerçekten 2,5-3 arası kalırsak iyi. Görünüyor şu anda bu yılın tamamında. Son çeyrek büyümenin bayağı darbe aldığı bir çeyrek olacak. Fakat seneye bu baz etkisi olacak. Yani bu sene yavaş büyümek gelecek yılın son çeyrek büyümesi artacak. Çünkü biz en hızlanmaya çalıştığımız dönem olacak çok muhtemelen. Ya son çeyrek ya 2028'in başı. O açıdan Türkiye büyümesini hızlandırır. Evet, bugün baktığımızda nasıl bu talep gelecek falan, ama kamu harcamaları, vergi politikaları, ücret ayarlamaları, Türkiye'deki gelir dağılımı sorunları toplumun bir kesimini enflasyon beklentileri de harekete geçirip talebi getirecektir. Böyle 3-5 yıl önceki gibi büyük bir iç talep patlaması beklemeyelim. Ama Türkiye dörtleri yakalamakta, dünyada sorun yoksa zorlanmaz. Sürdürmekte çok zorlanacak, o kesin. Ama bir yıllığına yakalamakta çok zorlanmayacak bence.
1: Peki. Burak Hocam, sizin değerlendirmeniz nasıl?
2: Şimdi Amerika konusundan gireyim Hande. Hani acaba orada stagflasyon olur mu falan. Bence pek mümkün gibi gözükmüyor. Yani işte Atlanta Fed'in GDP Now, yani anlık hesaplanan verilerine baktığımızda haftalık bazda geliyor bunlar, güncellemeler. En son güncellemesi 8 Ekim'de gelmişti. Şimdi 15'inde bir daha güncellenecek. Amerika için 3. çeyrek büyümesi 3,6 olarak tahmin ediliyor. Yani bir de ülkenin büyüklüğünü, ekonomik büyüklüğünü de dikkate alırsak, hani şu anda evet büyümede bir yavaşlama olabilir. Zaten beklentiler de o yönde.

0: Biden açıklamış olduğu daha önceki projeksiyonlarda da bir yavaşlama var. Ama yine dünyanın geri kalanına göre özellikle gelişen ülkeler bazında en iyi gelişme gösteren ülke olacak gibi duruyor. Şimdi bize geldiğimizde bizde de ben yani 3'e yakın bir büyümeyle yılın sonlanabileceğini düşünüyorum. Belki biraz daha üzerinde de olabilir, bilemiyorum. Son çeyrek itibariyle biraz daha hızlanan bir büyüme göreceğiz. Bence veriler gelince netleşecek. Ama Türkiye açısından zaten 3,5-4 civarındaki büyümeler çok kolaylıkla gerçekleştirilecek büyümeler. Tam da seçime giderken Türkiye ekonomisinde büyümeden feragat edilebilecek bir noktada değiliz. Zaten hiçbir zaman büyümeden feragat edilmedi. Yani bu programın bu kadar uzun olmasının en önemli sebeplerinden biri de belki bu olarak da ortaya konulabilir. Bir taraftan büyümeyi de belirli bir seviyede tutalım ama enflasyonu da aynı şekilde düşürmeyi başaralım şeklindeki temel mantığın ben seçimler yaklaştıkça biraz daha büyüme lehine kayabileceğini düşünüyorum. Hep de o görüşteydim zaten. Şimdi işin burada enteresan yönlerinden bir tanesinin şu olduğunu ben söyleyebilirim. Birleşmiş Milletler Kalkınma Organizasyonu'nun da yani UNCTAD'nin de bir raporu geldi geçtiğimiz hafta. Orada da rapor, önemli bir rapor, gelişen ülkeleri inceliyor birazcık. Yani genel olarak tam olarak gelişen ülkeler yok ama ağırlık gelişen ülkelerde kalkınmanın jeoekonomisi diye başlıkla olan bir rapor. Şimdi burada önemli şeyler var. Özellikle Asya'nın mesela 2026 yılında küresel büyümenin %59'una katkıda bulunacağı öngörülmüş. Bu çok yüksek bir katkı. Sadece Asya ülkeleri. Asya dediğimizde işin içinde Çin yok. Yani Çin, evet, az önce siz de konuştunuz. %4,5 civarında bir büyüme bekleniyor 2026 için. Ama mesela Hindistan'daki büyüme inanılmaz. 7,3'lük bir büyüme tahmin ediliyor. Endonezya'nın 5,2 büyüyeceği öngörülmüş. Ve enteresan ülkeler var raporda. Mesela Kırgızistan 8,8, Moğolistan %7, Tacikistan %6,6, Özbekistan %7,9, Vietnam %7,8. Yani bunlar inanılmaz yüksek büyümeler ve işin bir parça bu demin bahsettiğim konu hizmetler ticaretine, yapay zekaya, işte ülkelerin arasındaki genel bu birazcık da sahip oldukları iş yapabilirlik kabiliyeti ve teknolojiye yönelmeleriyle bağlı olarak çok ön plana çıkacak olan ülkeler var. Yani gelişen ülkeler de kendi arasında ayrışıyorlar ve bölünüyorlar. Bir kısım gelişen ülkeler, işte bunların içerisinde Meksika, kendi Amerika'ya sınır ülke olmasına rağmen çok ciddi problemler yaşıyor. Brezilya keza aynı şekilde önemli petrol rafinerisi ve üretimi sahibi olan bir ülke. Gene önemli miktarda üretimini Amerika'ya satıyor ama onlarda da problemler var. Büyüme problemleri, yani problemler derken genel geçer problemler anlamında konuşuyorum, büyüme anlamında. Bizde de özellikle biraz da tabii ki uygulanan enflasyonla mücadele programının da etkisiyle büyümenin törpülendiği bir dönemden geçiyoruz. Ama genel olarak baktığımızda işte bu ortaya çıkan durum IMF raporunda da gözüküyor. Küresel ölçekteki büyümeyi azaltmıyor. Yani evet, enerji pahalı, coğrafi anlamda sorunların çok olduğu bölgeler var. Tedarikte ham madde tedariği geçmişe göre daha zor ve aynı zamanda maliyetli. Ama bütün bu maliyet unsurlarını aşağı çeken ve işçilik paylarını çok düşüren yeni teknolojilerin kullanımı var. Yani bir üretimde, özellikle çip gibi üretimde katma değer o kadar yüksek ki işçilik
1: Evet.
0: payı çok düşük seviyelere gelmiş durumda. O nedenle bu büyüme konusu biraz da ayrımlayarak bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani belki önümüzdeki haftalarda daha detaylı konuşuruz konuyu.
1: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik Erhan hocam, Burak hocam,
2: Teşekkürler.
1: ağzınıza sağlık.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler.
1: Evet, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu Bloomberg HT'ye bir röportaj verdi. Dünyada yatırım yapmanın giderek zorlaştığı bir dönemde olduğumuzu belirten Dağlıoğlu, Türkiye'ye gelen yatırımlarda pandemi sonrası eğilimlerin devam ettiğini ifade etti. Bu röportajla tamamlayalım, sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
3: Burak Bey merhabalar, Londra'ya hoş geldiniz öncelikle. Öncelikle aslında yabancı yatırım ortamından bahsetmek istiyorum. Çünkü şu anda küresel açıdan oldukça zor bir dönemden geçiyoruz. Bir yanda jeopolitik riskler artıyor, diğer tarafta yatırım kararları almak giderek daha zor hale geliyor. Bu dönem özellikle Türkiye'ye yabancı yatırımları nasıl etkiliyor? Bu seneyi nasıl kapatacağız?
2: Evet.

0: Teşekkürler Ceren'in. Hoş bulduk Londra'ya. Evet, sizin de tarif ettiğiniz gibi dünyada aslında zor bir ortamdan bahsediyoruz. Özellikle bizim coğrafyamıza yakın Hürmüz'deki jeopolitik gelişmeler birçok uluslararası yatırımcının karar verme süreçlerini maalesef negatif olarak etkiledi. Ve yakın zamanda özellikle Amerika'daki faiz arttırımı gibi gelişmelerle de o finansal taraftaki hem artan o risk algısıyla hem de finansal taraftaki göstergelerin yatırımcı aleyhine gelişmesiyle dünyada yatırımların birazcık daha zor olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ülkemizin tabii bazı açılardan avantajı var. Yani bu coğrafya açısından biraz daha böyle istikrar sağlayan, pazar erişimi sağlayan, öngörülebilirlik sağlayan bir ülke olmasının bir avantajı olabiliyor. Ama şunu görüyoruz, dünyadaki yatırımların daraldığı bir ortamda hiçbir ülke buna karşı savunma sağlayamıyor. Aslında bütün herkeste bir kırılganlık oluşturan bir durum oluşturabiliyor. Yine baktığımız zaman bu yıl bize gelen yatırımlarda pandemi sonrasındaki dönemdeki trendlerin devam ettiğini görüyoruz. İmalat sanayine gelen yatırımlarımız var. Yine teknoloji ekosistemine gelen yatırımlarımız var. Bizim tek sektör sınıflandırmamızda onları birazcık daha toptan ve perakende ticaret diye görüyor. Yine gelen ülke kaynaklarına baktığımız zaman özellikle Almanya, Hollanda, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri gibi listeyle gidiyor. Son dönemde aslında yine böyle aynı trendlerin devam ettiğini görüyoruz. Avrupa, Amerika ve Asya'daki bazı ülkelerden yatırımların geldiğini görüyoruz. Önümüzdeki bu yıl önemli bir trendde önemli satın alma birleşmeler oldu büyük ölçekli biliyorsunuz. Bunların bir kısmının işlemleri tamamlandı, bir kısmı önümüzdeki aylarda tamamlanacak. Yani bu yılın devamında bu işlemlerin, satın alma birleşmelerin, bazı yeni projelerin, yeni yatırımların da duyurulduğunu, hayata geçtiğini görüyor olacağız.
1: Peki 2027'yi nasıl görüyorsunuz? Özellikle 2027 yılı için hangi sektörler öne çıkıyor yabancı yatırımlar cephesinde?
0: Şimdi biraz önce başlarken biraz bu dünyadaki öngörülemez durumdan bahsettik. Tabii 2027 de öyle çok hani şu andan öngörebildiğimiz bir ortam değil. Yani dünyadaki jeopolitik gelişmelerin gidişatına bağlı olarak bu yatırım hacminin artacağı veya daralacağı bir ortamdan bahsediyoruz. Ama bu bahsettiğimiz sektör trendleri birazcık aslında uzun dönemli dinamiklerden oluşuyor. O yüzden yani bu pandemi sonrasındaki trende atıf yaptık. Yani bu böyle aylık değişecek bir trend değil veya hemen bir yılda değişecek bir trend değil. Bizim öngördüğümüz Türkiye'nin bu dünyadaki tedarik zincirlerindeki rolünde daha ileriye gitme, daha üst zincirin daha üst halkalarına, daha katma değerli alanlara odaklanma ve dünya ticaretinden daha fazla pay alma stratejisi var biliyorsunuz. Yatırımlar da aslında bu bağlamda. Yani o imalat sanayine gelen yatırımlar, yeni yatırımlar, genişleme yatırımları, lojistik alanına gelen yatırımlar bizim bu rolümüzü güçlendiren yatırımlar aslında. Bir diğer trend de her zaman ifade ettiğimiz gibi o teknoloji girişimciliğine yapılan yatırımlar. Bunun da inşallah önümüzdeki dönemde bazı teknoloji girişimlerimizin o büyük yatırım turlarını da duymaya devam edeceğiz. Bu dinamiklerle beraber yani o tedarik zincirinden daha fazla pay alma ve teknoloji ekosisteminde daha aktif bir oyuncu olma temalarında çerçevesinde yatırımları görüyor olacağız inşallah.
1: Burada bir hedef var mı yatırım hacmi cephesinde ulaşmayı hedeflediğimiz?
0: Hedefimiz bizim o dünyadaki toptan yatırım pastasından aldığımız payı böyle %1,5'lara getirmek her zaman ifade ettiğimiz böyle temel bizim kalkınma planında bize verilmiş olan yani ülkemize aslında verilmiş olan bir hedef. Biz de kurum olarak bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz.
1: Bir de son olarak Powerhouse programından bahsetmek istiyorum. Çünkü Nisan ayında program duyurulmuştu. Evet, Londra ziyaretiniz kapsamında da bu konuya ilişkin görüşmeleriniz oldu mu? Ve özellikle bu program Türkiye'ye gelecek yatırımları nasıl etkileyecek? Ne gibi fırsatlar sunuyor?
0: Teşekkür ederiz. Zaten Londra'ya geliş amacımız da bu program kapsamında ve hatta aslında bizim Haziran ayından bu yana bütün yaptığımız tanıtım turları, roadshow dediğimiz bu yeni ajandayı aslında bütün dünyadaki paydaşlara, yatırımcılara anlatmak. Tabii büyük bir medya kampanyası da yapılmış oldu. Gazeteciler dahil olmak üzere birçok mecrada bunu anlattık. Ama uluslararası yatırımcının gündemi çok yoğun. Hem her ülkenin bazı teşvik programları oluyor. Hem de dünyadaki bu jeopolitik gelişmeler, finansal ortamdaki gelişmeler yatırımcının böyle birazcık dikkatini dağıtabiliyor. Biz o yüzden özellikle Türkiye'ye ilgisi olduğunu bildiğimiz, Türkiye'de hali hazırda iş ilişkileri olan, hali hazırda yatırımlı olan yatırımcılara tek tek giderek veya onları böyle bir yuvarlak masalar etrafında toplayarak bu yeni vizyonu anlatıyoruz. Yeni vizyonun da ne anlama geldiğini biraz biz şöyle özetliyoruz aslında. Yani Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgesel bir merkez oldu. Bölgesel ihracat merkezi, lojistik merkezi, Ar-Ge merkezi, bütün uluslararası şirketlerin bölgesel yönetim merkezleriyle gerçekten bu rolü herkesin kabul ettiği bir durumda. Biz öncelikle bu alandaki rekabetçiliğimizi artırmak istiyoruz. Bu rolümüzü güçlendirmek istiyoruz. Ve önümüzdeki 10 yıllarda da ülkemizin global bir ekonomik güç merkezi olacağına, yani o İngilizcesinde global economic powerhouse dediğimiz bir ülke olacağına inanıyoruz. Bu teşvikler de aslında bu yolda atılan adımlardan biri. Daha önümüzdeki dönemlerde farklı enstrümanlarda, farklı politikalarda gelebilir. Bu

0: Burada özellikle uluslararası şirketlerin ilgisini çekebilecek bazı başlıklar var. Mesela nitelikli hizmet merkezleri diye ifade ettiğimiz, dünyada da bu Global Business Unit veya Shared Service Center diye geçen konsept. Bu bizim için önemli yeni bir aslında enstrüman olmuş oldu. Yine özellikle fon yöneticilerinin, aile ofislerinin veya yüksek varlıklı insanların dikkatini çekeceğini düşündüğümüz bu non-dom programı dediğimiz, yani Türkiye'de vergi açısından yerleşik olmayan kişilerin Türkiye'ye taşınması durumunda edinecekleri o finansal diyelim teşvikler. Ve yine benzeri şekilde İstanbul Finans Merkezi'nde bir şirket kurdukları zaman, bir faaliyet kurdukları zaman edinecekleri haklar, finansal teşvikler ve dünyadaki ticaretlerinin merkezini Türkiye'ye taşırsa edinecekleri o kurumlar vergisi indirimi gibi başlıkları yoğun olarak çalışıyoruz yatırımcılarımızla. Dün böyle peş peşe toplantılarımız oldu, yuvarlak masa toplantılarımız oldu. Bugün de inşallah benzeri toplantılara devam ederek programımızı tamamlayacağız. Özetle evet, bizim elimizi güçlendiren, rekabetçiliğimizi arttıracak bir enstrüman. Bu yatırım kararları tabii akşamdan sabaha verilmiyor veya böyle birkaç hafta içerisinde verilmiyor. Hali hazırda bu duyurduğumuz program kapsamında gelen yatırımcılarımız oldu. Biz bunun hızını arttırmak istiyoruz. Toplam yatırımcı büyüklüğünü arttırmak istiyoruz. Bu yüzden bütün iletişim çalışmalarımıza bu temayı anlatarak devam ediyoruz.
1: Bloomberg GT Radyo.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı A1 Buls ve Pardus Portföy Yönetim Şirketlerinin yönetimindeki yatırım fonlarında bulunan 43.643 yatırımcıya geçen hafta toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. 3 şirketin yönetimindeki toplam 66 fonda bulunan 45.745 yatırımcıya yönelik 40,5 milyar liralık tasfiye işlemlerinin ise bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Uluslararası Para Fonu Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 büyüme tahminini %2,9'dan %2,7'ye düşürürken 2027 için %3,6 büyüme öngördü. IMF küresel büyüme tahminini ise bu yıl için %3'den %3,1'e yükseltti. New York Fed Başkanı John Williams bu yıl faiz artırımının daha uygun olacağını düşündüğünü ancak şu an için Merkez Bankası'nın 2027'de faizleri tekrar artırmasının gerekli olacağına inanmadığını söyledi. Williams tarifelerin ve enerji fiyat şokunun etkileri azaldıkça enflasyonun yavaşlayacağına ve gelecek yıl Fed'in %2'lik hedefine yaklaşacağına dair hala işaretler olduğunu söyledi. Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün günlük ham petrol üretimi Eylül ayında 920 bin varil artarak 25 milyon 97 bin varile yükseldi. OPEC küresel petrol talebinin 2026'da günlük yaklaşık 180 bin varil, 2027'de ise 2,7 milyon varil artmasını bekliyor. ABD'li bankalar JP Morgan Chase, Goldman Sachs ve Wells Fargo 3. çeyrek bilançolarını açıkladı. JP Morgan'ın hisse başına net karı 5,57 dolarla beklentilerin altında kalırken Goldman Sachs 17 dolarla tahminleri aştı. Wells Fargo ise 1 dolar 87 centlik hisse başına net karla beklentilere paralel sonuç açıkladı.

Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Öne çıkan haber başlıklarımızı aktardık. Şimdi de gelin bugünün fiyatlamalarına göz atalım. Piyasalarda rakamlar nasıl şekilleniyor? Birlikte bakalım. Borsa İstanbul bugünü %0,82'lik bir primle 12.250 puandan tamamladı. Dolar TL'de gün içerisinde yukarı yönlü hareketler yakaladı.

0: yakından izlendi. Şu anda %0,14'lük bir yukarı yönlü hareketle 49,36'dan geçiyor işlemler. Euro-TL tarafında %0,10 kadar bir yukarı yönlü hareket var. Euro-Dolar çaprazında da yön İbre Euro'nun tarafında %0,41'lik bir primi var. Paritenin 1.12.01'den geçiyor işlemler. Avrupa borsalarında FTSE MIB'ine pozitif ayrışmış görünüyor. O da yatay pozitif bir seyir izlemiş gün sonu itibariyle %0,04'lük prim ile. Diğer endekslerde, merkez borsalarda ise yatay negatif bir kapanış görüyoruz. FTSE 100'de, Londra'da %0,06, Paris CAC 40'da %0,07, DAX'da ise yine benzer oranda bir geri çekilmeyle gün tamamlanmış görünüyor. ABD tarafı satıcılığı, Dow Jones'ta %0,27 kadar bir geri çekilme var. S&P 500 yatay negatif, Nasdaq'ta ise %0,20'lik bir geri çekilme görüyoruz. ABD tahvil getirilerine baktığımızda 10 yıllıklarda yön aşağıda, %5,21 seviyesini görüyoruz getiri seviyesi olarak. 5 yıllıklarda %5 seviyesindeyiz ve 2 yıllık tahvilde getiri an itibariyle %4,79'da şekilleniyor. Son olarak emtia tarafına da bakalım. Altın ve gümüşte yön aşağıda. Ons altında %0,21'lik bir geri çekilme var. 4163 dolar 62 sentten geçiyor işlemler. Gümüşte %1,61'lik bir geri çekilme görüyoruz. Orada da 59 dolar 28 sent civarındayız. Bitcoin'de yatay pozitif bir seyir var. %0,19'luk bir yukarı yönlü hareketle birlikte işlemler 83.156 seviyesinden geçiyor. Petrol tarafında ise Brent'te yön aşağıda. IMAX'de ise yukarıda. Brent petrolde 105 dolar 72 sent seviyesindeyiz. Orada %0,86 kadar bir geri çekilme var. NYMEX'de ise 94 dolar 25 sentten geçiyor işlemler. Orada da %0,54 kadar bir yukarı yönlü hareket görülmekte. Evet, küresel piyasalarda bu akşam sevgili Özlem Bayraktar Gökşen ve Mete Yüksel var. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkürler.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Güzel, iyidir. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bildiğiniz gibi. Allah iyilik versin.
2: Hepimize.
0: Ama ne yapalım yani. Dünyanın hali hal değil ama olsun. Yaşıyoruz bir şekilde. Öyle bir ortamdayız yani. Şimdi içeriden başlayalım mı bu akşam? Öncelikle geldiğimiz noktada fonlarla ilgili gelişme umut verici. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bugün açıkladı. 3 şirketin yönetimindeki toplam 66 fonda bulunan 45.745 yatırımcıya yönelik tasfiye işlemlerinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Diğer yandan 43.643 yatırımcıya da geçen hafta toplamda 6.4 milyar lira ödeme yapıldığı açıklandı. Yasa teklifi mecliste henüz geçmedi. Başka soru işaretlerimiz var mı? Geldiğimiz noktayı nasıl okumak lazım? En kötüsünün artık geride kaldığını söyleyebilir miyiz? Kalan izler nedir, ne değildir? Biraz konuşalım. Özlem, senle başlayalım mı?
2: Başlayalım. Yani geri ödemelerin başlaması önemli. Tabii bunun en kısa zamanda en azından bir kanalın açılması gerekiyordu. Çünkü biz çok net bir biçimde görüyoruz ki gerek reel sektörde, üretim tarafında, gerek iç talep tarafında belirgin etkileri var bu fon piyasasında yaşanan çalkantının. Çok ciddi bir çerçeveyi biraz geride bıraktık gibi gözüküyor ama tabii halen tedirginlikler mevcut. Özellikle işte özel sektör bonoları ve işte bununla ilgili gelecek dönemde reel sektörün finansmana erişimi konusunda artık biraz daha kaynaklarının azaldığı bir noktada biraz daha tedirginlik var elbette, dediğim gibi. Ama dediğim gibi biraz en kötüsünü geride bıraktık diyebiliriz sanıyorum. Özellikle bu yatırım fonları dünyasındaki son çalkantı sonrasında.
0: Peki yatırım fonları tarafından önemli çıkışlar olduğu konuşuluyor. Hacimler nereden nereye geldi? Oradaki tablo nasıl, Özlem?
2: Şöyle çok belirgin 17 Eylül'den sonra çok belirgin çıkışlar yaşandı ama mesela geçtiğimiz hafta bakıldığında toplam fon büyüklüğünde bir miktar artış gördük. Dolayısıyla aslında hani en kötüsü geride kaldı mı söylemini destekleyen belki bir rakamsal olarak bunu ifade edebiliriz. Sadece yatırım fonları tarafında yani emeklilik fonlarını, emeklilik tarafını geride bırakıyorum. Yaklaşık işte 13,5 trilyon TL'den işte 11 trilyon TL'lere kadar bir geri çekilme oldu. Ama haftalık bazda takip ettiğinizde toplam fon büyüklüğünde bir miktar yükseliş olduğu dediğim gibi geçtiğimiz hafta biraz para piyasası fonlarında o yükselişi gördük. Tabii önemli bir güven kaybı oldu maalesef. Ancak yani yapılan regülasyonlar ve artık zeminin daha sağlam bir çerçevede oturtulması sonrasında yavaş yavaş o güvenin tazelendiği bir yere gitmekte gerekecek gibi gözüküyor.
0: Peki tabii borsa etkisini de konuşmak lazım. Çeşitli çalışmalar yapılıyor, anketler yapılıyor, anekdotal görüşler var. Yani borsa yatırımcısı epeyce bir sarsıldı. Hiç bu konuyla bile ilgisi olmayanlar borsadaki kayıplardan epey bir yıprandılar. Bundan sonrası için aslında geçen haftalarda da konuştuğumuzda daha iyimser olabiliriz diye düşünüyoruz. Ama o iyimserlik henüz karşımızda yokmuş gibi duruyor. Ne dersin Mete? Sen nasıl değerlendiriyorsun geldiğimiz noktayı ve borsa için düşüncen ne yönde?
1: İyimseriz. Yani bence en kötü geride kaldı. Fondan itibariyle de en kötü geride kaldı. Borsa için olabilecek en kötü mevzu MSCI EM'den çıkma riskimizin yükseliyor olmasıydı. Atılmış olan adımlarla tamam yani belki acı ilaç olabilir pek çoğu için ama bu acı ilacın içilmesi gerekiyordu. Er ya da geç en nihayetinde içmiş olduk ilacımızı ve bundan sonra iyileşeceğiz. Yani MSCI EM'den biz es kaza çıkarsak işte ne yaparız şeklinde daha önceden satmış olan yabancı fonların çıkmadığımızı duydukları nokta itibariyle Kasım'da tekrardan gelmelerini bekleriz. Tekrardan gelmeye başladıkları zamanda dönüp bankacılık hisseleriyle ya da büyük holdinglerle gelmelerini bekleriz. Bundan dolayı da önden yüklemeli olarak nasıl olsa yabancı geldiği zaman bankaları alacak, o zaman yabancıyı beklemeye ne gerek var? Ben şimdiden bankaları alayım diyenler de trene binecektir. Pek çok hisse elendi. Artık BIST 100'ün, BIST 50'nin, BIST 30'un parçası olmayan pek çok hisse var. Şimdi bundan sonra birazcık daha üzerinde araştırma raporu yazılan, yabancı kurumsal yatırımcının daha fazla sevebileceği hisselerle bezeli bir endeksimiz yok mu? Her yönden baktığımız zaman 30'u track eden, takip edenler için orada var. BIST 50 ki işte hani high repo'ya konudur, açığa satışa konudur. BIST 50 önemli bir endekstir. O tarafın steril hale getirilmesi kıymetli. BIST 100 keza daha steril hale geldi. Ondan dolayı sürekli tabanlamaya devam eden hisselerin üstünde yarattığı bir negatif etki vardı BIST 100'ün. Artık o da bizimle beraber değil. Ondan dolayı yani büyük resme baktığımız zaman bence en kötü kesinlikle geride kalmıştır. Şimdi kupon tasfiyelerinden bahsediyoruz. Tamam yani orada işte müsaadele kararları vesaire var. Yani sadece eldeki hisseler de satılarak değil işte o fonların sahiplerini ya da sorumlularının işte mal varlıklarıyla da ödemeler yapılacak. Yani belirli miktar para da önümüzdeki bir dönemde dolaşıma da girecek ve dolaşıma girmiş olan para zaten 3 tane fonun, 3 tane portföy yönetimi şirketinin pek çok fonunun ödemesi yapıldı. 4 tane portföy yönetimi şirketinin ödemeleri kaldı. Bunlar da peyderpey yapıldıkça oradan çıkan para da bir şekilde en azından bunların bir bölümü yolunu borsada bulmayacak mı? Borsada yolunu bulurken de bunlar daha önce işte son birkaç senedir gördüğümüz küçük hisselere teveccüh göstermeyecekler bence. Yine aynen işte finansal okuryazarlığı yüksek kurumsal yatırımcı gibi üzerinde rapor yazılan en çok önerilen hisseler neyse birazcık onlarla gelecekler ki onlar da biz 30-50-100'ün bir parçasıdır. Ondan dolayı bunların hepsini armağanlayarak baktığımız zaman en kötü geride kalmıştır, yükselmeye devam ederiz diye düşünüyorum borsa için.
0: Özlem, bugün kur tarafında bir yukarı yönlü hareket oldu ve epeyce de bir konuşuldu. Dün de BBVA'nın bir analizi vardı, Sevgili Tufan Cömert de benimleydi küresel piyasalarda. Onunla da analiz ettik, konuştuk bu süreçleri. Şimdi carry trade konusunun nasıl evrileceği önemli. Burada biz Merkez Bankası'ndan faiz indirimleri bekliyoruz. Ama genel olarak beklenti bu faiz indirimlerine rağmen Türk lirası carry trade cazibesini korumaya devam edebileceği yönünde. Ama kurda bir miktar bazen günlük hareketler olduğunda soru işaretleri geliyor. Nasıl değerlendirirsin kur tarafını ve carry trade'de Türk lirasının konumunu?
2: Kur tarafındaki hassasiyet zaman zaman tabii ayyuka çıkıyor.

0: Yok, çok uzun süredir aslında rezerv yönetimiyle birçok şok absorbe edilebiliyor. Dolayısıyla kur tarafında bu şokların yansımasını görmüyoruz. Bu şokların yansımasını kur tarafında görmemek aslında önemli bir çıpa niteliğinde de, özellikle yerleşiklerin dolarizasyon eğilimi tarafında. Yani bir şok geldiğinde hızlıca bir dolarizasyona gitmek yerine bu şoku bu rezerv yönetimiyle Merkez Bankası absorbe edebiliyor. Dolayısıyla benim dövize geçmeme gerek yok. TL halen yüksek faizi veriyor, orada kalayım. Yolumdaki yatırım tercihi aslında devam ediyor. Bu son dönemdeki fon piyasasındaki çalkantı sonrasında da yerleşikler çerçevesinde belirgin bir dolarizasyon eğiliminden bahsetmek bence doğru değil. Yani ilk 2 haftası 17 Eylül sonrasında özellikle tüzel kişiler kaynaklı bir miktar DTH artışı gördük. Ama hane halkında çok çok sınırlı kaldı. Üstelik artık altın talebi de yok. Altın fiyatlarındaki düşüş ve uzun süredir bu sabit ve daha dar bir bantta kalışı dolayısıyla. O yüzden aslında yani günlük zaman zaman hani olduğu halinden bir miktar daha yükseliş, bir miktar hassasiyet ve tedirginlik yaratıyor olabilir. Çok uzun süredir devam eden bir rezerv yönetimi var ama biz orada herhangi bir belirgin bir değer kaybı, reel bir değer kaybı ya da işte hızlı bir şok kurda beklemiyoruz açıkçası. Dolayısıyla da hep altını çizdiğim konulardan biri şu, yani geçtiğimiz senelerde çok ciddi şoklar gördük. Çok ciddi bizim bütün tahminlerimizi bambaşka yere savuran gelişmeler gördük. Her tahminimizde bir değişikliğe, bir revizyona gittik. Sadece kur tahminimizde değişikliğe gitmiyoruz. Piyasa nezdinde de aynı ölçüde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yıl sonundaki dolar-TL tahmini işte yaklaşık 51-52 arasında bir yerde, onun da devam edeceğini düşünüyoruz. Yani bu tahminimizi de koruyoruz. Burada hani faiz indirimlerini konuşurken şunu hiç göz ardı etmemek gerekiyor. Tek değişkenimiz enflasyon bize alan sağladı mı sağlamadı mı değil. Yani tek sorumuz ve cevabını almamız gereken yer burası değil. Aynı zamanda aslında işte döviz piyasası gelişmeleri ve rezerv tarafında neredeyiz, bu da önemli. Şimdi son dönemde bu fon piyasasındaki çalkantı sonrasında evet yerleşikler tarafına çok belirgin bir döviz talebi oluşmamış olabilir ama bir döviz talebi oluştu ve yabancı yatırımcı çıkışı da gördük. Biraz önce işte yatırım fonlarına ilişkin bazı rakamlardan bahsediyorduk. Mesela yabancı yatırımcının da Eylül ayı içerisinde yaklaşık 6 milyar dolarlık bir para piyasası fonu çıkışı yaptığını da görüyoruz. Şimdi bu çıkışlar ya da işte senin söylediğin gibi carry tarafında bütün Eylül ayı boyunca, Eylül ayı, Ekim ayının başı itibariyle de carry'den çıkışların da yaşandığını görüyoruz. Zaten standart portföy kanalları olarak nitelendirdiğimiz tahvildi, hisse senedi piyasasıydı. Buradaki girişler çok sınırlı ve hatta çıkışlar yönünde oluyor. O yüzden belirgin bir döviz girişi yok ama geçtiğimiz hafta içerisinde bazı günlerde Merkez Bankası'nın belirgin döviz alımları yapabildiğini gördük piyasadan. Dolayısıyla mesela 2 günde yaklaşık 5,5-6 milyar dolar döviz rezervinin arttığını gördük. İşte son birkaç günde altın fiyatlarının biraz yükselişinin tekrar rezerv üzerinde olumlu etkisi olduğunu gördük. Yani ez cümle günün sonunda şu anda baktığımızda tüm swaplar hariç net uluslararası rezervlerin yaklaşık 45 milyar dolarlar civarında olduğunu görüyoruz. Şimdi ne dedim? Faiz indirimlerini konuşurken buraya da bakacağız. Şimdi bu 45 milyar dolarlık tüm swaplar hariç net uluslararası rezervler bizim için olası bir şok durumunda gelebilecek bir yabancı talebini karşılayabilecek, absorbe edebilecek güç mi? Yani bunun cevabı genel olarak evet yolunda. O yüzden de hani faiz indirimleri için bir miktar alan açıldı söylemine en azından Ekim ayı için katılmak mümkün. Carry tarafında da evet son dönemde bir zayıflama mevcut. Ama hala halen TL faizlerin biraz daha normalleşme, belirsizliğin biraz daha bu bulanıklığın biraz daha açıldığı noktada TL'nin halen kâr gücünü koruyabileceğini ve buradan girişlerin yaşanabileceğini düşünüyorum. Ama tabii çok kısa vadeden bahsediyoruz. Şimdi kâr tarafında lafı uzatmayayım ama orada da vadeler var. Yani hani sıcak paranın da daha sıcağı var. Son dönemde zaten kâr girişleri de böyle işte bir aya, üç aya sıkışmıştı. Dolayısıyla şimdi tekrar çıkışlar sonrasında orada vadelerin tekrar uzaması için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor. Ama mevcut durumda kur tarafında da işte rezervler tarafında da böyle belirgin bir bozulma beklentimiz yok.
1: Evet, çok güzel anlattın Özlem. Teşekkür ederim. Mete, sen ekleyeceklerin var mı? Sen de aynı şekilde mi düşünüyorsun Özlem'le?
2: Son 2 hafta tahvillerden 1 milyar dolarlık satış yaptı yabancılar. Yani bir tedirginlikleri olduğu net bir şekilde ortada. Bu ortamda bir de üzerine üstlük birazcık dolar TL'deki yukarıya gidiş açısını daha dik hale getirirsek, yani işte TL'nin değer kaybını hızlandırırsak, bu daha da korkutucu hale getirecektir olayı. Çünkü önümüzde de bir faiz indirimi döngüsü beklentisi var. Yani hem faiz inecek, üzerine üstlük de dolar TL daha hızlı bir şekilde yukarıya gidecekse, bu çıkmış olan son 2 haftadaki 1 milyar dolar bunun devamı da gelebilir. Ondan dolayı yani şu ortamda, bu hassas günlerde bütün dünya faiz arttırırken, işte hem Amerika hem Avrupa Merkez Bankası bu yıl en azından birer tane daha faiz arttırıyor. Bütün dünya genel olarak aynı trenddeyken biz bunun tam tersini yapıyoruz. Üzerine üstlük bir de kurla ilgili bazı ayarlamalar yapmaya çalışırsak, bir de üstünde hani en son olan biten, tamam bize MSCI EM'de tutacak gelişmelerdir. Ama yabancı yatırımcının bir bölümü de tedirgin olduğunu, bir bölümü para piyasası fonlarındaydı, belki bir miktar paralarını da geri alamayanlar var. Onlar daha fazla risk almayayım, ben tahvillerden çıkayım diyor olabilir. Ondan dolayı eskisi kadar çok şey olmayabilir. Yabancı sabit getirili menkul kıymet yatırımcısı carry trade cazibesi için bize gelme konusunda eskisi kadar istekli olmayabilir. Bu isteği hep yukarıda tutmak için ne gerekiyorsa onu birazcık yapıyor olmamız lazım bu dönemde.
1: Peki. Şimdi dünya faiz
0: Da
1: artışlarına... Tabii,
0: araya
1: pardon.
0: girmem mümkün mü? Şimdi burada ben naçizane şunu söylemenin yerinde olacağını düşünüyorum. Bir faiz indirimi döngüsünden bahsetmek şu anda bizim açımızdan çok doğru değil. Yani hani zaten Merkez Bankası da özellikle bu söylemden kaçınacaktır. Faiz indirimi için özellikle Ekim ayında bir alan açıldı. Yani işte enflasyon verisinden, işte rezervlerden bunu görüyoruz. Günün sonunda 30'un biraz daha altına gelmesi psikolojik olarak da destek veren bir nokta oldu. İşte finansman maliyetleri zaten yüksek. İş talep zaten dezenflasyonist. İşte reel sektör finansman maliyetlerinin yüksekliğine rağmen ben buradan yine de finansmana ulaşmak istiyorum dese de ulaşamıyor. Dolayısıyla bir miktar gevşeme alanı evet var. Ya da işte Aralık'ta da bir faiz indirimi olma ihtimali var mı? İşte evet, piyasa bunu da fiyatlıyor. Ekonomistlere sorduğunuzda bunun da anketlerde olduğunu görüyoruz. Ama bunu bir döngü olarak nitelendirmek çok doğru olmayabilir. Çünkü yılın mesela sonunda biz yine ücret ayarlamalarını göreceğiz. Ve ücret ayarlamaları şimdi %21 gibi bir enflasyon tahmini var OVP'de. Bunun çok daha üzerinde bir ücret ayarlama olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla bu ilk aşamada birinci çeyrek açısından yıllık enflasyonu yatay seviyede tutar. Ya da çünkü söz konusu ücret ayarlamanın en hızlı geçişkenliğini birinci çeyrekte görürüz. Ha, şu argümanı yapabiliriz. İş talep zaten o kadar zayıf ki ücret ayarlamasının yaratacağı geçişkenliğini de biraz azaltabilir. Evet, ama tamamen yok etmez. Dolayısıyla da mesela işte Ekim'de yaptı ya da işte Aralık'ta da bir faiz indirimi gördük diyelim ki bu birinci çeyrekte durmamız da gerekebilir. Dolayısıyla şu anda bir döngüden bahsetmek Çok doğru olmayabilir. Zaten tabii eğer öyle bir intiba yaratırsak yabancı yatırımcı açısından da bu son derece hani daha temkinli yaklaşacağı bir yeri işaret eder. Sadece yabancı yatırımcı açısından değil, yerleşikler adına da aslında TL'nin cazibesi konusunu tekrar gündemde tutar. Bir de carry konusunu konuşurken tabii ki faiz seviyesi önemli ama carry de ana unsurlardan biri, kur da aynı zamanda. Ve geçtiğimiz ayda mesela Ağustos sonundan itibaren carry getirileri karşılaştırdık.

0: karşılaştırması yapıldığında işte diğer ülkelerle beraber mesela yılın başından Ağustos'a kadar bakıldığında Türkiye kere getirisi açısından hani ilk ülkelerden biri değil, yani Brezilya onun önünde, işte bir ülke daha onun önünde belki, ama Ağustos sonundan sonra çok ufak bir kere getirisine rağmen daha önde olduğunu görüyoruz. Çünkü ana neden kur. Yani kur tarafında o stabil süreci rezerv yönetimiyle o absorbe ettiğimiz, şokları absorbe ettiğimiz süreci devam ettiriyoruz. Dolayısıyla bizim kere avantajımızı sağlayan en önemli nedenlerden biri de bu. O yüzden de zaten hani kur tarafında hani yerleşikler nezdinde de yabancı yatırımcı nezdinde de şu anda ana değişkenlerden biri konusunda ciddi bir öngörülebilirlik var. Bunun da kısa vadede bozulmasını hele böyle bir ortamda beklemeyiz. O yüzden hani kısaca bunun altını da çizmek istedim.
1: Çok kısa olmadı ama evet, altını çizdin gerçekten.
0: Kusura bakma, bazen evet çenem açılıyor.
1: Yok, güzel.
0: Ben.
1: Güzel. Mete, bana çok uyar. Bana çok uyar. Ben çok memnunum senin böyle güzel anlatmaktan. Keri ile dolduk taştık sayende. Teşekkür ediyorum ama çok iyi anladık diye de düşünüyorum. Gerçekten öyle. Şimdi madem öyle, hazır sen de şevkle anlatıyorsun. Bugün IMF'nin büyüme beklentileri geldi. Yani buradan küçücük büyümeye de bir bakalım istersen. Mesela şimdi enflasyon bu bir döngü olmayabilir. Merkez Bankası faiz indirimleri dedin. Yılbaşında ücretlerde ayarlamalar olabilir dedin. Genel olarak aslında 2027 ile ilgili bu yıla nazaran daha yüksek bir büyüme öngörüsü var. Dolayısıyla hani bu doğrultuda da atılacak adımlara dair ekonomistlerin beklentileri var. Sen de aynı şekilde mi düşünüyorsun Özlemciğim?
0: Evet, yani şöyle bir işte para politikası nezdinde faiz indirimi döngüsünden bahsetmiyor olsak da faiz seviyesi ve reel faiz anlamında göreceli olarak 2026'ya göre biraz daha yardımcı bir seviyeden bahsedebiliriz. Dediğim gibi göreceli konuşmak lazım. Aynı şeyi maliye politikası için de söyleyebiliriz. Dolayısıyla büyüme tahminlerinde 2027 için biraz daha yüksek bir seviyeden bahsedilebilir. Tabii burada özellikle hükümet tarafından da çokça dile getiriliyor. Yani herhangi bir erken seçim beklentisi oluşmamalı ya da işte seçimler tam tarihinde olacak, ama Türkiye'de tabii erken seçim beklentisi her daim olur. Yani 2027'de bir erken seçim olmayacaksa bile zaten 2028'de çok, yani başı itibariyle bir orijinal tarihle seçim olacak. Dolayısıyla yaklaşıldıkça bir miktar gevşeme görmek mümkün, ama ben burada şunun altını çizmek istiyorum. Burada yani seçimlere yaklaşıldıkça bile çok gevşek işte para politikası, çok ciddi kredi genişlemesi, işte maliye politikasında ciddi anlamda işte kemerlerin açılması, bunu beklemiyorum. Ama göreceli olarak 2026 ile karşılaştırıldığında biraz daha destekleyici, biraz daha makro ihtiyati önlemlerin spesifik alanlarda destek verici nitelikte uygulanabileceğini düşünüyorum. 2026 için ise yani 3 diyorduk, 3'ün de altına gelecekmiş gibi gözüküyor. Zaten ikinci çeyrek büyüme tahminleri gerçekleşmelerini gördükten sonra 3'ün biraz daha altına çekmek gerekliliğini anladık. Bir de son dönemde tabii iç talep koşulları daha da zayıfladı. Reel sektör tarafında da işte hem finansman maliyetlerinin yüksek olması hem finansmana erişim konusunun iyice zorlu hale gelmesi olayın üretim tarafını da maalesef baskılıyor. O yüzden belli ki 3'ün altında bir yere doğru gidiyoruz maalesef. İstatistiksel olarak da aslında burada bir negatif bir baz efekti oluşuyor. 2027'de biraz daha yüksek bir büyüme görmemiz mümkün. Yüksek bir büyüme derken de burada tahminler böyle 3,5-4 aralığında bir yerde oluşabilir diye düşünüyorum. Türkiye şu anda çok uzun zamandan sonra negatif çıktı açığı veriyor. Onun da altını çizmek lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Mete, eklemek istediğim bir şey var mı ya da kısa bir değerlendirme, yoksa reklama gideceğim?
2: Yani Temmuz'daki tahminine göre IMF bu yıl için büyüme tahmini düşürdü. 2,9'dan 2,7'ye indirdi. 2,7'ye indirdiği için

0: Düşük bir bazlı o da kabul ediyor. 3.6 yer ne kadar 2027 için değiştirmemiş olsa bile hani 2.9'dan 3.6'ya tamam biraz gelişmedir ama 2.7'den 3.6'ya o daha agresif bir yıldan yıla mukayese olarak baktığımız zaman bir büyümeye işaret eder. Yani kayda değer bir şekilde daha farklı bir yıl olmasını 2027 için beklediğini söyleyebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir reklam arasına gideceğim. Giderken de BOFA'nın bir anketi var. Bugün gün içerisinde çok konuştuk. Ağustos 2020'den bu yana yatırımcıların teknoloji hisselerindeki pozisyonları en yüksek seviyesine ulaşmış. Ve tahvillere yönelik karamsarlık ise Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiş. Bu haberi de birlikte izleyelim, dönelim. Sonra biraz da ABD tarafına bakalım.
2: Bank of America'nın küresel fon yöneticileri anketi, yapay zeka destekli hisse senedi rallisiyle birlikte yatırımcıların teknoloji hisselerindeki pozisyonlarının pandemi döneminden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Ankete göre teknoloji sektöründe ağırlığını artıran fon yöneticilerinin oranı, geçen ayki %30 seviyesinden %37'ye yükselerek Ağustos 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ankete katılanların yaklaşık %45'i 2027 yılında yapay zeka balonu olacağını düşünürken %42'si bu görüşe katılmadı. Yapay zeka temalı yükselişin etkisiyle S&P 500 endeksi 4 yıldır devam eden boğa piyasasında yaklaşık %120 değer kazandı. Ancak yapay zeka yatırımlarına yapılan yüksek harcamaların beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağına yönelik sorular yatırımcı iyimserliğini sınırlamaya başladı. Ekim ayı anketinde küresel yarı iletken hisseleri yatırımcılar tarafından piyasanın en yoğun işlem gören pozisyonu olarak gösterildi. Öte yandan yatırımcıların tahvillere yönelik karamsarlığı Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ankete katılanların yaklaşık %37'si 10 yıllık Amerikan hazine tahvili getirisinin %6'ya ulaşması halinde hisse senetlerinden tahvillere geçeceğini belirtti. Katılımcıların yaklaşık %19'u ise varlık dağılımlarında şimdiden değişikliğe gittiğini ifade etti. 10 yıllık Amerikan hazine tahvili getirisi, salı sabahı itibarıyla %5.19 seviyesinde bulunuyordu.

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Okula dönüş başladı.
2: Okula nasıl gidip geleceğiz?
1: Okula dönüş başladı.
3: Hesapları nasıl alacağım?
1: Okula dönüş.
4: Yemek işini ne yapacağız?
1: Ama okul dönüş.
2: Kendimi nasıl geliştiririm ki bu koşullarda?
5: Okula dönüş her öğrenci için aynı heyecanla başlamıyor. Siz de Türk Eğitim Vakfı'nın yemek, ulaşım ve kırtasiye burslarıyla öğrencilerin eğitim yolculuğuna destek olabilirsiniz. 444 0838 tev.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, Özlem Bayraktar Gökşen ve Mete Yüksel'le sohbetimize devam ediyoruz. Amerika'da bilanço sezonu başladı. Mete, bankalarla başladık. Bankacılık bilançoları aslında teknoloji tarafındaki performanstan daha da yakından takip edilecek bu kez diye konuşuyoruz. Zira ABD tarafında büyüme nasıl ve oradaki performans bize ne gösteriyor diye. Bugün önemli bilançolar geldi. Nasıl değerlendirmek lazım ve ABD hisse senedi piyasalarında yılın geri kalanını nasıl okuyabiliriz acaba?
2: Şöyle, yani Amerika'da 3. çeyrek mali tablolarının yıldan yıla baktığımız zaman net kar olarak %30'lar civarında büyümesi bekleniyor. Çok anormal, çok yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. Bugün ekseriyette bankalar geldi. Bankalardan da hani Goldman dışındakiler pek bir sürpriz yapmadı. Goldman Sachs'ta %30'un üstünde bir yıldan yıla gelir artışı var, ama diğer büyüklere bakıyorum, Citi'ye bakıyorum, Wells Fargo'ya bakıyorum, JP Morgan'a, yani neredeyse beklentiye komple paralel. Komple paralel geldiği zaman sıkıcı mali tablolar biraz satışla karşılaşıyor. Goldman Sachs yine %2-3 falan yukarıdaydı bir noktada baktığımız zaman. O hisse senedi alım satım karlarından çok ciddi para kazanmış. İşte yatırım bankacılığı gelirlerine bakıyorum, %20 küsur artıyor ki diğer rakiplerinde JP Morgan'da falan yatırım bankacılığı gelirleri düşüyor. Yani kendisini ayrıştırıyor, ama şu var, tek bir havuz değil bunlar. Bu sefer değil. Yani 3. çeyrek mali tablolarına baktığımız zaman hepsi aynı yönde. Hepsi şahane diyeceğimiz bir mali tablo resmi yok önümüzde. Goldman daha olumlu bir şekilde kendini ayrıştırıyor. Bu büyümeler devam ettiği sürece bir şekilde yükselen faizlere rağmen Amerika'nın hisseleri performans gösteriyor. Performans gösteriyor derken hani en azından düşmüyorlar. Ki düşmemeleri de süper ekstra şaşırtıcı bence. %5 küsura gitmiş ABD 10 yıllıkları varken bir noktada bunların bir tepki vermesini bekliyoruz. Bekliyoruz ama bu gerçekleşmiyor. Şimdi işte %6 olursa faizler o zaman tepki verir gibi konuşmalar da başladı. 6 ben göreceğimizi zannetmiyorum. Beni ekstra şaşırtır ama ben, yani yıkım senaryosudur bence o. Yani gerçekten hisse senetleri %20'den daha fazla değer kaybeder. Eğer ki öyle bir şey görürsek, öyle bir senaryo, ben olacağını zannetmiyorum. Çünkü o yolda ilerlerken hisse senetlerinden çıkıp sabit getirili menkul kıymetlere doğru bir akış olacaktır. Bu talep de faizlerin, tahvil faizlerin daha fazla yukarıya gitmesini bence engelleyecektir. Bir de şunu söylemek lazım. Biraz önce yapay zekadan bahsettim. Tamam, yapay zeka harika, çok iyi gidiyor. Yapay zeka şirketleri, fabriklerini yıldan yıla %60-70, Nvidia vesaire bunları etkileyen şirketlerin tamamı inanılmaz hızlı bir şekilde büyüyorlar. Ama Amerika'daki bankaların Türk bankalarından şöyle bir farkı var. Türk bankaları müthiş bir vade uyumsuzluğuyla çalışıyor. Yani bir aylık mevduatla işte 9 aylık, bir yıllık krediyi fonluyorsun. O zaman yükselen faizler sana zarar veriyor. Çünkü mevduat faizi anında yukarıya gidiyor. Amerika'da öyle değil. Yükselmiş olan faizler bilakis bankaların marjını arttırıyor. Ondan dolayı o tarafta bir darbe gelmiyor. Bu tarafta bir koruma sağlıyor nispeten.
1: Peki, şimdi birçok görüşe bakarak ve fiyatlamaları değerlendirerek Fed'in ne yapacağını anlamaya çalışıyoruz. Fed guvernörleri konuşuyorlar. Birkaç gündür farklı değerlendirmeler var. Bir tanesi, acaba Fed bundan sonraki dönem için böyle küçük küçük faiz artışları mı yapacak? Daha küçük ayarlamalar mı yapacak? Yoksa daha kuvvetli mi gelecek piyasanın önüne diye. Bugün John Williams'ın, New York Fed Başkanı'nın açıklamaları vardı. Bir faiz indiriminin uygun olacağını söylüyor. Ve şu an için Merkez Bankası'nın önümüzdeki yıla ilişkin olarak faizleri tekrar arttırması.
2: Bir faiz arttırımıdır herhalde o.
1: Ne dedim ben?
2: Bir faiz indirimi dedim.
1: Yanlış dedim.
2: Arttırımıdır herhalde.
1: Yanlış dedim. Hep de öyle yapıyor. Hep de benim

0: Yani şöyle bir kere en kısa vade Ekim'deki Fed toplantısında bir değişiklik olmama ihtimali var, yüksek. Yani şöyle diyelim, Walsh sözel yönlendirmeyi kaldırdı ve beklenti yönetimi çerçevesinde daha kapalı oynamaya karar verdiğini ifade etti ve işte sözel yönlendirmenin ya da beklentileri çok öngörülebilir bir merkez bankası haline gelmenin manevra alanını sınırladığını düşünerek bunu yaptı. Ama geçtiğimiz günlerde belli ki en önemli üyelerden biri işte New York Fed Başkanı Williams, bir diğeri de Governor Jefferson'ı biraz öne atıp piyasaya şu mesajı verdi. Yani çok da faiz arttırımları konusunda hani heyecanlı olmayacağız ya da daha temkinli olacağız. Bu biraz Ekim'e ilişkin hani faiz arttırımı olmayabilir beklentisini arttırdı ama bugün biraz önce senin söylediğin Fed Williams'ın 2026'da bir faiz arttırımı daha olabilir söylemi aralığı biraz ön plana çıkartıyor. Büyük yatırım bankalarının aslında beklentilerine de şöyle bir baktığımda işte Aralık ve ilerleyen sene içerisinde Mart ayının ön plana çıktığını görüyorum. Ama belli ki mesela Williams'ın açıklamalarından 2027'de belki de bu beklenmeyecek. Şimdi faiz artırımları konusunda seninle yani uzun zamandır yapıyoruz ve bu yayınları ve hep şunu ifade ediyorum. Faiz artırımlarının enflasyon üzerindeki olumlu etkisi ya da enflasyonu baskılama konusundaki olumlu etkisini evet düşünelim ve bunu bir yere koyalım ama bunun yanı sıra tahvil faizlerinin yüksekliği, bunun ana nedeninin çok daha yapısal nedenlerle olması yani enflasyon değil, enflasyon arka nedenlerden biri. İşte borçluluk olması, bütçe açığının giderek yükselmesi, kemerlerin sıkılmayacak olması. Bütün bunlar aslında ana konu. Şu anda işte Bangkok'ta IMF toplantıları oluyor. İlk açıklamalarına bir baktığımızda ve genel çerçeveye bir baktığımızda şunu görüyoruz. Sadece ABD için değil, dünyada artan borçluluk. Çünkü geçtiğimiz dönemde, geçtiğimiz 10 yılda bir sürü şok yaşandı ve bu şokları absorbe edebilmek için maliye politikası alanları kullanıldı. Şimdi artık yer kalmadı ve bu enflasyonla mücadele nezdinde para politikasının biraz elini rahatlatabilmek lazım. Bu minvalde de biraz maliye politikasını kullanabilmek lazım yönünde mesajlar olduğunu görüyoruz. Şimdi konuyu tekrar ABD'ye getirirsem, burada faiz arttırımlarının ekstra tahvil faizlerin üzerinde baskı yarattığını görüyoruz. Yani bir faiz arttırımı oldu mu? Oldu. 25 bas puan. Sonrasında ne oldu? Yani 10 yıllıklar, 30 yıllıklar yükselişini son hız devam ettirdiler aslında. Dolayısıyla o artı eksi değerler birazcık tartılarak ilerlenmeli. Şu anda bakıldığında yani büyüme oranları faizlerin çok altında. Yani ülkelerin ekonomik büyümelerinin oranları faiz seviyelerinin çok altında. Bu yüksek borçluluk içerisinde bu giderek önemli bir sorun haline geliyor ve dönüp dolaşıp da aslında dünya büyümesini vurabilecek bir sorun haline geliyor. O yüzden aslında şunu söylemeye çalışıyorum uzun uzun konuşup konuşup. Evet, bir faiz arttırma beklentisi var hala. Bu sene için belki bir tane daha olabilir. İşte Williams'ın söylediğinden bunu anlıyoruz. Ama bunun böyle peşi sıra 3-4 tane daha faiz arttırma gelecek şeklinde olmayacağını düşünüyorum. 2027'de de hiç olmama ihtimalini daha yüksek görüyorum.
1: Aslında tahvil faizleri bir miktar Fed'in yapacağını yapıyor baktığımız zaman. O sıkılaştırmayı orada görüyoruz. Mete, senin değerlendirmen nasıl? Sen de yine bu yıl bir faiz artışı ama önümüzdeki yıl soru işareti noktasında mısın?
2: Yani bu yıl bir tane faiz artışı olur. Gelecek sene de en az bir, belki iki tane faiz artışı olur gibi düşünüyorum. Ve birazcık da bu biraz hızlı koşmaya başlıyor gibi görünüyor. Aradaki fark Avrupa ile ciddi şekilde açılıyor. Bundan dolayı da DXY da hızlı koşmaya başlıyor. Yani Euro dolar inanılmaz çakılıyor ve 1.12'nin altına gelmesini ben hiç öngörmezdim. Yani 1.13'lerden yukarıya geri sekmesini beklerdim. Zincirlerini kırdı. Yani burada Avrupa'nın da tabii sadece Amerika'nın faiz arttırımlarının Avrupa'dan daha hızlı olacak olması değil, özellikle Fransa ekonomisinin tökezlemesinin de bir etkisi var, ama genel olarak bu olaylar Euro-Dolar tarafında çok çok sert

0: bir şekilde fiyatlanıyor. Bir bu sene, en az bir de gelecek sene diyebilirim.
1: Senin euro dolarla ilgili beklentin nasıl Özlem? Aslında bugün euro'nun lehine bir tablo var ama dediği gibi Mete'nin orada da geri çekilme gördük. Ama bu geri çekilme ne kadar daha devam edebilir? Avrupa ile Amerika'nın farklılıklarını biliyoruz ama özellikle güneydeki İspanya, Fransa tarafındaki gelişmeler acaba önümüzdeki dönem ECB'yi farklı bir yöne çevirebilir mi? Senin pariteyle ilgili öngörün nasıl?
2: Parite tarafında benim beklentimin çok aksine aşağı yönlü hareketin daha da hızlanmasına neden olan biraz önce senin söylediğin Avrupa'da işte Fransa ile başlayan ve bir bulaşma etkisiyle tahvil getirilerini çok hızlı bir şekilde tahvil faizlerini çok yukarıya çeken gelişmeler oldu. Burası da çok çabucak durulmayacak gibi gözüküyor. İşte Fransa'da yaşananlar aslında kendi ekonomilerine özgü biraz daha politik unsurlar, yine bir maliye politikası, yine bir bütçe olayı, seçime yaklaşılıyor olması gibi konuların yansıması olduğunu görüyoruz ve borçluluğu yine yüksek bir ülkeden bahsediyoruz. Ama hemen olağan şüpheliler diğer borçluluğu yüksek ülkelerde çok hızlı reaksiyonlar olduğunu da görüyoruz. Peşi sırada aslında ECB tarafında faiz arttırımı beklentileri çok daha net ve çok daha hızlıyken, işte Ekim'de de olur, Aralık'ta da olur şeklinde ki şu zamana kadar aslında daha çok faiz arttırdı Fed ile karşılaştırıldığında o faiz arttırımlarının biraz daha beklentilerin törpülendiğini görüyoruz. O yüzden de aynı şeyi Fed için de söyleyebiliriz tabii. Tahvil faizleri bu kadar yükselmeye devam ederken faiz arttırımları beklentilerinin ilerleyen dönemde de devam edecek şeklinde olmasını beklemeyiz. Evet yani bu son gelişmeler parite tarafında benim beklentilerimin çok aksine bir geri gelişi beraberinde getirdi. Yani işte 1.18'leri kullanırken şimdi birdenbire işte 1.12'lerin oraya doğru gelmiş durumdayız. Yine euro dolar tahminlerinde tahmin yapıcılara da baktığım zaman Bloomberg terminalde aşağı doğru revizyonlar da geliyor. Örneğin bir dahaki sene için ben yine 1.18'leri kullanırken ki dollar debasement konusunu da çok konuştuk ve o temanın güçlenerek devam edeceğini düşünüyorum. Günün sonunda parite tarafında etkisinin yine dolar lehine olacağını düşünüyorum. Ama artık 1.18'lerle değil 1.16'larla çalışmaya başladım. Çünkü belli ki Avrupa tarafı da çok daha zayıf bir yere doğru ilerliyor. Yani AI temasında geride kalıyor, enerji temasında geride kalıyor. İşte maliye politikasında kemer sıkmak lazım derken savunma harcamalarını arttırmak durumunda kalıyor gibi gibi bir sürü konular ve problemler üst üste birikmiş durumda. Bu da belli ki parite tarafında bizim beklentilerimizin de aksi yönde gitmesine neden oluyor.
1: Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ağzınıza sağlık.
0: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: Evet, konuklarımı uğurladım. Şimdi önce bir Londra'ya gidelim. Avrupa tarafındaki hikayeyi her zaman olduğu gibi sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan dinleyelim.
3: Avrupa borsaları teknoloji hisselerinde yaşanan düşüş öncülüğünde öğle saatlerindeki gördüğü kazançlarını sildi. Yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine dair soru işaretlerinin artmasıyla beraber yarı iletken şirketlerin hisselerinde satışların biraz daha derinleştiğini takip ettik. Artan borçluluk, yüksek faiz oranları ve aynı zamanda yatırımların geleceğine ilişkin sorular piyasalarda oynaklığı yeniden artırmış durumda. Diğer tarafta burada baktığımız zaman teknoloji sektöründeki satış baskısına madencilik ve finansal hizmetler hisseleri de eşlik etti. Kimya sektörü ise diğer sektörlerden pozitif ayrıştı. %2'yi aşan yükselişle en güçlü performansı sergilemiş oldu sektörel bazda. Piyasalarda gözler ABD'de başlayan 3. çeyrek bilanço sezonundaydı. JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo 3. çeyrekte kredi faaliyetlerinde elde ettikleri gelirlerde yeni rekorlara ulaştılar. Yatırımcıların gözü çarşamba günü Hollandalı çip üretim ekipmanları şirketi ASML'in 3. çeyrek bilançosunda olacak. Burada özellikle şirketin üretim kapasitesini artırmaya dönük olarak hedefleri, yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişe arttığı bir dönemde sektörün seyri açısından kritik önem taşıyor. Burada detaylara baktığımız zaman özellikle ilk 6 aylık dönemde güçlü performansın ikinci 6 aylık dönemde devam edip etmeyeceğine dair beklentiler bu bilançoyla şekillenmiş olacak. Üretim kapasitesi kapasitesi hedefleri yakından izlenecek. Çünkü şirket artık 3 aylık sipariş rakamlarını açıklamıyor. Bu nedenle yatırımcılar çip üretim ekipmanlarına yönelik talebin ne kadar güçlü olduğunu anlamak için kapasiteye ilişkin öngörüleri yakından takip edecek.
1: Evet, Avrupa'da ASML takip edilecek hisselerin başında geliyor. Dönelim araştırma masasına. Bloomberg ETH Araştırma Müdürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarına kulak verelim.
4: Bir dönem özgür yazılım ve bunun ölçeğinde acaba devlere karşı konulabilir mi? Konular revaçtaydı. Tahminimce 2010'lara doğru bilhassa. Ardından teknoloji devleri diyoruz şimdi. Onlar aslında dünyada küresel ekonominin içerisindeki olağan olaylardan bir tanesidir. Birleşme, satın almalar. Yatırım yaparak kütlelerini büyüttüler, büyütüyorlar. Bunun dışında kalabilenler ne kadar ömürlerini sürdürebiliyor tartışmalı. Lakin birkaç dev, sayılı dev olmakla beraber devletlerin sistemlerinden tutalım. Gündelik hayatımızdaki birçok şey, nesnelerin interneti de diyoruz. Özgür yazılımdan konuyu buraya getireyim. Bir yerlere entegre oldu. Aslında devasa bir kütleden söz ediyoruz. Adeta galaksi gibi. Ama son günlerde dikkatinizi çekiyordur. Bu konuda teyitsiz ya da yalanlanan haberler de var ama gerçek olduğu ortaya çıkanlar da var. Bu kadar büyük bir sistemin içine entegre olmak, bireyler, devletler, şirketler, aklınıza gelebilecek küçük ya da büyük kütledeki bütün unsurlar ekseninde bir takım riskleri de beraberinde getiriyor. Aslında özellikle salgın sonrasında daha dikkati çeker vaziyette, başta önemli uluslararası kuruluşlar olmak üzere katastrofik riskler, bir takım önümüzdeki yıla ilişkin neler bekleniyor diye yıl sonlarında raporlarında hep siber güvenlik, siber saldırılara dikkat çeker vaziyetteydi. Günün sonunda da bu özellikle ülkeler arası bloklaşma, ABD-Çin rekabeti, birçok halkayı büyütebileceğimiz alanda bir ulusal güvenlik tehdidi ya da ulusal güvenlik başlığı haline de geldi. En nihayetinde de bir takım şeyler oluyor. Gerçekliğinden emin olamıyoruz. Bu siyasi malzeme haline de geliyor. Devletlerin arasında bir takım anlaşmazlıklara, hatta ciddi biçimde birbirlerine uyarılarda bulunmalarına varacak şekilde bir hale geliyor. Bugün de Anthropic'in bir açıklaması oldu. Çünkü Anthropic özellikle bu... Direkt özgür yazılıma bağlamayalım ama küçük bir takım yapay zeka modellerinin evlerin içerisinde kullandığımız özgür yazılım ve nesnelerin internetinin adını anmamın da sebebi buydu. Bunlara sızarak bir takım istenmeyen faaliyetler güdebileceğini söyledi. Olmuştur, olabilir demiyorum. Ama gündemimizde bunlar var. Konu bireysel, ulusal ve kurumsal anlamda çok önem teşkil ettiği için yapay zeka ile ilgili bu yılın sonuna olan olaylarla beraber aslında çok uyanık ve dikkatli olmamız gereken bir süreçle giriyoruz. Bugünün küresel piyasalar notunda not düşmüş olalım.
1: Evet, Çağlar Kuzukluoğlu'na da teşekkür ediyoruz. Hadi gelin rakamlara bir bakalım. Başladığımız yerden nereye doğru evrilmişiz, kapanışa doğru. ABD tarafında tüm endekslerde satıcılı bir seyir görüyoruz. Dow Jones %31 kayıpta. S&P 500 %0,02 kadar geri çekiliyor. Nasdaq tarafında %0,17'lik bir geri çekilme var. Bir miktar satışların azaldığını söyleyebiliriz biz başladığımızdan bu yana. Ama hala negatif bir tablo var. Biz de akşam seansında VIP 30'da pozitif bölgedeyiz. %1,40'lık primi var endeksin. 15.433 seviyesinden geçiyor işlemler. Yarın ne konuşacağız? Yarınki ajandaya da şöyle bir bakalım. Çin'den enflasyon verisi gelecek. İçeride tarım üfeyi karşılayacağız. Haftanın en önemli verisi Amerika'dan enflasyon verisi. Eylül'e enflasyonu gelecek saat 15.30'da. Saat 21'de de Fed 5 kitabı takip ediyor olacağız. Efendim, herkese iyi geceler diliyorum. Küresel piyasaların sonuna geldik. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere diyeyim ve bir güzel röportajla size veda edeyim. DEİK Türkiye Avrupa İş Konseyleri ile European Business Summit işbirliğinde düzenlenen 2. EU Türkiye Business Summit Brüksel'de gerçekleşti. Arkadaşımız Ece Maat da toplantıları izledi ve Mehmet Ali Yalçındağ'la bir röportaj gerçekleşti. İyi geceler diliyorum.
5: Şurada şuradan başlamak istiyorum. Tabii ki birçok konu başlığı var ve geçtiğimiz seneden bu yana da takip ediyoruz sizin çalışmalarınızı. Zirveyi yapmıştık yine bir 11 ay kadar önce. Sonrasında Financial Times'la birlikte başlayan ilan döneminiz var ve orada yaptığınız çalışmalar var. Geldiğimiz noktada bu geçirdiğimiz süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Tüm bu çalışmalar aslında bir miktar Avrupalı iş insanları nezdinde de nasıl karşılık buluyor?
6: Aslında yaptığımız çok basit. Biz bir lobi faaliyeti yapıyoruz şu anda. Yani Türk iş insanları olarak, DEİK Avrupa koordinasyonu olarak Belçika'ya geliyoruz. Brüksel'in, Avrupa'nın başkentinde Avrupalı iş insanlarını, karar vericileri, bürokrasiyi, siyaseti, akademiyi burada toplayarak Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini tekrar canlandırmak için iki senedir yaptığımız bir faaliyet bu. Biliyorsunuz son 10 senede Avrupa Birliği Türkiye görüşmeleri bir artık donmuştur, bir rafa kaldırılmıştır. Hiçbir ilerleme olmuyordu iki taraftan da. Biz tekrar iş insanları olarak özellikle Almanya'dan başlayan Avrupa'nın geneline yayılan iş ticari manadaki yavaşlamanın, ekonomik yavaşlamanın sonuçlarının daha kötüye gitmesinden biraz ürktüğümüz için, çünkü biliyorsunuz bizim Avrupa'nın 5. büyük ticaret yaptığı ülke Türkiye, yaklaşık 220 milyar euro civarında mal alıp mal satıyoruz Avrupa'ya. Çok önemli bir yer kaplıyor Avrupa ile ticaretimiz. Yakın coğrafya konsolidasyonu dediğimizde de zaten Avrupa'ya, biz Avrupa ile işlerimizi daha fazla geliştirmek için bir faaliyet başlattık. Onun için de Avrupa Birliği üyelik sürecini tekrar gündeme getirdik. Bu süreçte de bu sene Brüksel'de 2. EU Türkiye Business Summit konferansımızı yapıyoruz. Geçen seneyle bu sene arasında gerçekten gözle görülür çok büyük fark var. Çünkü Avrupa'da biliyorsunuz en önemli şey süreklilik. Bir işi yapıyorsanız, bir işe inanıyorsanız o işte sürekli olmak zorundasınız. Taleplerinizi sürekli bıkmadan, usanmadan söylemek zorundasınız. Biz çok büyük bir cesaretle ve özgüvenle Avrupa yeni dünyada kendi yerini belirlerken bunu Türkiye ile birlikte yapmasının önemini her seferinde vurguluyoruz. Dolayısıyla yaptığımız bu.
5: Şimdi sizin de söylediğiniz gibi aslında katılım da çok yüksek bu sene. Geçen sene de öyleydi ama bu sene sanki daha bir coşku var gibi geliyor benim nezdimde. Şöyle bir baktığımızda aslında sizin söylemlerinizde çoğu zaman ortak bir potansiyelden bahsediliyor. Buraya vurgu yapıyorsunuz. Aslında Avrupa'nın da karşılık bir kazanım olduğunu söylüyorsunuz. Böyle bir noktada bundan sonrasında yol haritamız ne olmalı ve ortaklaşa nasıl çalışılmalı? Nasıl devam edecek süreç sonrasında?
6: Şimdi kazan kazan yapmadığınız zaman zaten dünyanın hiçbir yerinde hoş geldin denmiyor. Dolayısıyla mutlaka hem karşı tarafın ne kazanacağını hem sizin kazanacağınızı doğru dürüst analiz etmeniz lazım. Biz özellikle Almanya'yı iki sene önce çalışmaya başladığımızda gördük ki gerçekten bir sorun var. Büyüyememe problemi var. Zaten yaşlı problemi var. Bir vasi problemi var. Üçüncü ülkelerde iş yapmaları zorlanıyor. Çin'in hegemonyası her geçen gün Avrupa'da özellikle bazı Avrupa şehirlerinde, ülkelerinde daha çok artmaya başladı. Bunun negatif etkileri çok net görülüyor. Zaten bu artık gazetelerde çıkan yazılarda, üniversite çalışmalarında, akademik çalışmalarda, ne bileyim artık siyasette görüntülere bile, işte Trump'ın biliyorsunuz bir zaman önce Beyaz Saray'da Avrupalı liderleri karşısına almasında bile Avrupa'nın ne kadar etkisizleştiğini, yani dünya konjonktüründe artık ne kadar sesinin daha zayıf çıktığını ve daha az dinlendiğini, daha az dikkatle izlendiğini, bu herkesi tabii rahatsız ediyor. Avrupa dediğiniz 18,5 trilyon dolar ekonomiden bahsediyoruz. 600 milyon nüfustan bahsediyoruz. Çok önemli bir şey. Amerika 350 milyon nüfus, 30 trilyon dolar ekonomi. Ama Avrupa'daki rakam ve Avrupa'daki nüfus pazar büyüklüğü açıkçası yaptığıyla çok çelişiyor. Bunun en önemli sebebi de 26 Avrupa ülkesinin karar vermekte zorlandığı ve prosedürün, sistemin, karar verme süreçlerinin çok yavaş ilerlediğinden dolayı kaynaklanıyor. Bir de Avrupa'da o eski bildiğimiz gibi kuvvetli bir liderliğin olmamasından kaynaklanan bir sorun var. Dolayısıyla en ufak konular bile çok uzun süreler tartışılıyor. Aylarca, yıllarca tartışılıyor bir kararın verilebilmesi için. Bunların hepsi bir yavaşlama yarattığı için Avrupa'ya diyoruz ki ya mirasını çok hoyratça yiyorsun, çok şey yapıyorsun, artık üstüne kata kata gelmen lazım. Mesela siyasete yansımalarına bakarsanız merkez sağ, merkez sol partiler yavaş yavaş eriyor. Yavaş yavaş değil, hızlı hızlı eriyorlar. Radikal partiler öne çıkıyor. Radikal sağ partinin yükselişini, bütün Avrupa'daki rahatsızlığı biliyoruz. Bunun hep en büyük sebebi ekonomik sebeplerden kaynaklanıyor. Siz halkınıza umut vermezseniz, gelecek vizyonu vermezseniz, ülkenizin önümüzdeki 5 sene, 10 sene sonra nereye gideceğini, nasıl büyüyeceğini, nasıl bir vizyon, nasıl bir teknoloji, nasıl bir ümit olacağını vermediğiniz zaman, bunu karşıya geçiremediğiniz zaman halk yeni arayışlar içerisinde bulunuyor siyaseten. Dolayısıyla biz de diyoruz ki Avrupa artık özellikle Covid'den sonra kendini yeniden tarif ettiği noktada Türkiye ile birlikte tarif etmesi lazım. Avrupa Birliği kurulduğu zaman ne şartlarla kuruldu o ayrı bir konu, ama şimdi artık dünya değişti. Dünya artık bambaşka noktaya gitti. Hele hayatımıza giren yeni teknolojiler şeyiyle artık uçuyor diyebiliriz. Avrupa'nın burada yeniden kendini tarif etmesini gerektiğini, zaten onlar bunu kabul ediyorlar. Fakat çok yavaş hareket ediyorlar. Nasıl ilerleyeceklerini bilmiyorlar. Biz de Türkiye olarak buraya mutlaka girip bu masada oturup kendimize yer alıp birlikte bu yeni tanımı yapalım diyoruz. Onun için de bunun için ciddi lobi yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde siz gelip bir talepte bulunmadığınız zaman, talepkar olmadığınız zaman Avrupalılar da tutup neredeler bunlar, niye gelmiyorlar demiyorlar. Onların hayatlarına girmemiz lazım. Ben diyorum ki biz bu konferansta onların hayatlarına girdik. Bugün Brüksel'de Belçika Dışişleri Bakanı geldi, sabah konuşma yaptı. Biraz sonra komisyonerler de, komisyonerler de gelecekler. Dolayısıyla geçen seneki toplantımızda bu seneki toplantımız arasında dağlar kadar fark var. Yaklaşık 500 katılımcımız var. Bunun 350'si biliyorsunuz yabancı iş insanlarından, akademisyenlerden, sivil toplum örgütlerinden gelenler oldu. Çok güzel paneller oldu. Daha detaylı anlatıyoruz. Bunu anlatmaya devam edeceğiz. Ne kadar anlatmaya devam edersek, bıkmazsak, sürekli devam edersek kendimizi çok daha iyi anlatacağız. Made in Europe mesela, vize serbestisi mesela. Made in Europe konusunda dün gördük. Çok güzel konuşmalar oldu. Bugün gördük panellerde hem Koç Holding'in CEO'su Levent Bey'in, hem Trendyol'un başkanının Çağlayan Bey'in konuşmaları çok etkiliydi, etkileyiciydi. Büyükelçilerimizin konuşmaları öyle. Sayın Bakanımızın, Ticaret Bakanımızın, Bakan Yardımcımızın hepsinin konuşmaları gerçekten çok etkiliydi. Yabancıların etkilendiğini görüyoruz. Biz öyle düşünmüyorduk diyorlar. Bu yönüyle bakmıyorduk diyorlar. İyi ki bize bu chapter'ı açtınız diyorlar. Bunların hepsini üst üste koya koya bıkmadan, usanmadan bu işi yapacağız.
5: Peki Mehmet Ali Bey, o zaman son soru çok kısa. Levent Bey'in konuşmasından bahsettiğiniz için soracağım bunu. Made in Europe tarafında benim gözlemlediğim dedi, orada en büyük korku Çin'in, Türkiye'nin Çin'in arka kapısı olması korkusu. Ama aslında yatırımlara, direkt olarak yatırımlara baktığımızda orada Çin'in Avrupa'ya yaptığı yatırımla Türkiye'ye yaptığı yatırım arasında ciddi bir fark var. Dolayısıyla bu algı nereden geliyor diye soracağım. Niye bunu kıramıyoruz?
6: İşte kıramıyoruz. Sebebi şu. Önlerine çok basit bir cümle. Türkiye'ye Çin'in direkt yatırımının 1 milyar dolar, Avrupa'ya 25 milyar dolar olduğunu söylediğiniz zaman aa öyle miydi diye bir yaklaşımla karşılaşıyorsunuz. Yani karşınızda Avrupalılarla oturduğunuz zaman onlar her şeyi biliyor, her şeyi iyi analiz ediyorlar, sonucu çıkmıyor. Dolayısıyla görüyoruz çok basit basit önlerine, aslında bu böyle, biz Türkiye'de üretiyoruz. Çok güzel bir şey söylediler bugün toplantıda, dediler ki Avrupa'da araştırma yapıyoruz. Çin ürünlerini mi istiyorsunuz, Türk ürünlerini mi istiyorsunuz? Dolayısıyla teknoloji şirketleri Türk ürünleri sonucu çıktığı için Türk ürünlerini daha fazla e-ticaret platformlarında sunuyorlar Avrupalı sonra nihai tüketicilere. Ya bunların hepsi yapılan çalışmalarla, bilimsel rakamlarla ortaya çıkıyor. İşte o kalıplaşmış düşüncelerini yıkmaya çalışıyoruz. Ve yapıyoruz da, yani başarıyoruz.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: guess I'm a bad liar.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Senden vazgeçmem, umrumda değil yaşamam.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

prepara.

0: Kruiswijk.
1: Bloomberg HT Radyo.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.